0: Akdeniz'de hava parçalı beyaz bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Diz eklemi olmasaydı ne olurdu? Bacaklarımız, uyluk kemiği, diz eklemi, kaval ve baldır kemiklerinden meydana gelmiştir. Diz eklemimizin varlığı, bacaklarımızın görevi bakımından çok önemlidir. Diz eklemimiz olmasaydı, bacağımızdaki üst ve alt kemikler tek bir kemik olsaydı, yere çömelip kalkamayacaktık. Yere otursak bile dizlerimizi kıramadığımızdan, kalkışımız da oturuşumuz gibi zor olacaktı. Yürümemiz çok yavaş, zor ve çirkin olacaktı. Adım atarken kalçadan dışa daire çizerek ya da arkadan öne bir değneği sallar gibi bacağımızı atarak yürüyecektik. Dengemizi sağlamak için hareketlerimiz yavaş olacaktı. Tehlike anında seri hareketler yapmak istesek yere düşmemiz kolay olacaktı. Merdiven çıkmamız zorlaşacaktı. Merdiven çıkıp inerken dizlerimizin bükülmediğini bir düşünelim. Bükülmeyen bir dizle futbol, güreş, boks, koşu, bale, jimnastik, buz hokeyi, tenis, futbol gibi sporları nasıl yapardık? Dağa nasıl tırmanır, yüksek binalara nasıl çıkar, yerden bir eşyayı nasıl alırdık? Dizimiz eklemin içindeki menüsküsleriyle, iç, dış, ön, arka bağlarıyla, sıvı salgılayan yastık dokusuyla adeta bir göreve programlanmış uzuvlarımızdandır. Yokluğu büyük bir kayıp, varlığı çok önemli bir nimettir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Uzun süre susuzluğa dayanabilen hayvanlar hangileridir? Su, evrenin var olduğu günden itibaren tüm canlıların ihtiyacı olan bir maddedir. İhtiyaç düzeyi canlıların yaşadığı bölgelerin coğrafik özelliği ve doğal yapısıyla doğru orantılı bir şekilde gerçekleşmektedir. Kurak ve sıcak bölgelerde yaşayan hayvanlar, uzun süre susuzluğa dayanabilen yapılara sahip olmalarına karşın, daha çok suyun bulunduğu bölgelerde yaşayan canlılarsa, sürekli suya ulaşabildikleri için kısa sürede su ihtiyacını giderme zorunluluğu içine girmişlerdir. Dünya üzerinde uzun süre susuzluğa dayanabilen onlarca hayvanı saymak mümkündür. İlk olarak akrepler dünya üzerinde susuzluğa en çok dayanabilen hayvanların başında gelmektedir. Bu hayvanlar yaklaşık 6 ay boyunca su tüketmeden yaşamlarını rahatlıkla sürdürebilmektedirler. Çöl faresi ismiyle anılan hayvanlarsa neredeyse yaşadığı dönemde hiç su tüketmemektedirler. Yedikleri besinlerdeki çok az suyla yaşamlarını sürdüren bu hayvanların uzun süre su olmadan yaşamaları ise oldukça kolaydır. Bir diğer çöl hayvanı olan deve ise vücudunun büyüklüğüne rağmen yaklaşık bir ay boyunca su içmeden yaşamını sürdürebilir. Vücudunda bulunan yağlardaki suyla yaşamını sürdüren bu hayvanlar birçok defa suyu vücutlarının bazı yerlerinde depolayabilmektedir. İnsanların susuzluğa dayanabilme süreleri ise 2 hafta yani 14 gündür. Bu dönem içinde sürekli olarak enerji eksikliği hisseden insan, son günlere doğru yaşamsal faaliyetlerinin birçoğunu durdurmuş olmaktadır. Bu durum sonucunda ölüme doğru yavaş yavaş yaklaşır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Salyangozların uykularının 12 yılı bulabildiğini, hapşırırken ağzımızı elimizle kapatmazsak, bir hapşırıkta yaklaşık 20 bin kadar minik damlanın 4 metre kadar ileriye yayılabildiğini, tavukların yumurtanın kabuğunu besinlerden aldıkları kalsiyumla oluşturduklarını, eğer tavuk yeterince kalsiyum alamamışsa bu eksiği kendi kemiklerinden karşıladığını, bir tavuğun yumurtaları için gerekli kalsiyumu sağlayabilmek için bir günde tüm kemiklerinin %10'unu kullanabildiğini, piramitlerin içinin yazın soğuk, kışın sıcak olduğunu, dünyada sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye'nin önde olmasına rağmen zeytin ve zeytinyağı tüketiminde çok geride olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 17 derece, Bilecik 16, Bursa 18, Çanakkale 20, Edirne 22, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli 18, Sakarya 18, Tekirdağ 19 ve Yalova 18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 22 derece, Aydın 26, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 22, Manisa 22, Muğla 26 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğusuyla Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 27, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Karaman ve Sivas hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 19, Karaman 26, Kayseri 29, Kırıkkale 24, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 25, Sivas 28 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Bartın 21 derece, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 22, Kastamonu 21 ve Zonguldak 18 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz'le Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 31, Bayburt 28, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27, Samsun 26, Sinop 25, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 25, Bingöl 30, Bitlis 26, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 27, Malatya 30, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 36, Diyarbakır 34, Gaziantep 29, Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa 31 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde doğusunda 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti. Konuşmasında küresel sisteme, uluslararası hukukun çifte standardına ve Gazze'deki insani drama tepki gösteren Erdoğan, mazlumların hakkını savunmayı sürdüreceklerini söyledi. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Tayyip Erdoğan olarak vicdanı, tarihi merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, mücadele vermeye devam edeceğim dedi. 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bu görevini icra edemez hale geldiğini belirten Erdoğan, Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Kıbrıs konusuna ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz, müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli. Maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin liderleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Birleşmiş Milletler binasında bir araya geldi. Trump, İran gündemiyle düzenlenen toplantıda İran'la bir süredir görüşmelerin verimli bir şekilde devam ettiğini, İran'la krizin 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü söyledi. Trump, Tahran'la ya bir anlaşma yapacakları ya da anlaşma sağlayamazlarsa bu ülkeyi yok edecekleri şeklindeki söylemini yineledi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün kendilerinde olduğunu savunan Trump, yönetimim Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridorunu ve petrolün nakledilmesini sağlayan boru hatlarını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Hep birlikte bu bölgeyi 10 yıllardır rahatsız eden zorlukların üstesinden gelmenin eşiğindeyiz değerlendirmesinde bulundu. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'le Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yolu üzerinde meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medya ağlarında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işlediği tespit edilen 92 hesap hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili oldu. Başkentte akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak trafiği olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Keçiören ilçesinde de oluşan sel nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Yol kenarında park halindeki çok sayıda araç hasar gördü. Ve spor, basketbolda erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin kazandı. Sarı lacivertli ekip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Devlet Demiryolları Köprüsü Söke istikametinde 1 ila 2. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun Gerede-Kızılcahamam istikametinde 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım trafiğe kapatıldığından Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Günaydın. Mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basını gündem programımız başladı. Bugün 23 Eylül Çarşamba, saatlerimiz 8.18'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz. Yayın akışımızdan biraz daha bahsedelim. Telefon bağlantılarımız da olacak. Bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızdan son hava tahminlerini alacağız. Meteoroloji bölge müdürlüklerimize bağlanarak. Bu saat diliminde Ankaralı ve İstanbul'lu dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu paylaşacağız. Programımızın 9 haberlerinden sonraki ikinci bölümünde ise tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaracağız. Bir kez daha güzel bir gün diliyor programımıza. Milliyet gazetesinden haberlerle başlıyoruz. Biz sussak tarih susmaz sözleri var. Bugün gazetenin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmada Gazze'deki devlet terörüne karşı İsrail'e baskı kurun çağrısı yaparak dünyaya şair Sezai Karakoç'un "Biz sussak tarih susmayacak" dizeleriyle seslendi. Haberin detayını günün ilk bağlantısından sonra aktaracağız. İzmir ve çevresi için hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın Mutlu Adalı hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz bizlere Mutlu Bey?
1: Elbette aktarayım. Bölge genelimiz bugün parçalı çok bulutlu. Aydın haricinde bölge genelimizde aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlar bekliyoruz. Yağışların Çankırı ve Balıkesir çevrinde yeri olarak kuvvetli olmasını beklediğimizden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkat ve tedbirli olmaları konusunda uyaralım. Hava sıcaklığımız bugün 4 ile 6 derece azalıyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvetle zaman zaman kuvvetli esiyor. Merkezlerimizdeki hava durumları ve bugün beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde. İzmir parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağmurlu 22 derece. Çanakkale parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağmurlu 20 derece. Manisa parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağmurlu 22 derece. Aydın parçalı ve çok bulutlu 26 derece. Balıkesir parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağmurlu 17 derece. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışı geçecek. Çankırı Çeşme arasında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güney açıklarında 8 bafor kuvvetinde etmesini bekliyoruz. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, açıklarda 4 metre dolayında olacak. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Çeşme Bodrum arasında rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan esiyor. 4 ila 6 bafor kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliğimiz 1 ila 2,5 metre dolayında olacak. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. İyi yayınlar dilerim sizlere.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi günler. İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Uzmanlarımızdan Sayın Mutlu Adalı paylaştı bilgileri. Milliyet Gazetesi'nin manşet haberini aktarıyorduk. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Gazze'de 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Eşlerinin, anne ve babalarının naaşlarını çıkarıyorlar. Masum yavrular tahtadan protezlerle hayata tutunmaya çalışıyor. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak vicdanımız parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük kabristanı değil, aynı zamanda dünyada en yüksek ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici katliamıdır. Bugün kalbimle kelamım arasına perde koymadan bazı gerçekleri ifade edeceğim. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doymayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde merhamet olan, vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz, diyor konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, alt başlıklar var, detayı paylaşacağız. Adana ve çevresi için hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Adem Şanal hattımızda bilgileri bizlerle paylaşmak üzere. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden.
2: Tabii ki Nurşen Hanım. Akdeniz bölgesinde hava şu şekilde olacak. Bölge geneli parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu. Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısı, Mersin'in batısı ile Gaziantep'in batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların Hatay'ın kıyısı, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve doğusunda yer yer kuvvetli olarak bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında bölgenin iç ve doğusu kesimlerinde 2 ile 4 derecelik düşüşler bekliyoruz. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde orta kuvvetli esicilerini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde durum şu şekilde olacak. Adana parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Mersin parçalı ve çok bulutlu 30 derece. Kahramanmaraş parçalı ve çok bulutlu 30 derece. Osmaniye parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. 30 derece. Gaziantep parçalı bulutlu 29 derece. Kilis parçalı bulutlu 29 derece. Hatay parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların gece ve sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. 28 derece olacak. Şimdilik Akdeniz bölgesinden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Adem Bey.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar Nurşen.
0: Sağolunuz efendim. İyi günler. Adana ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Adana'dan İstanbul'a gidelim. Bakalım trafikte durum nasıl şu dakikalarda. Köprülerde yoğunluk görünüyor İstanbul'da. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Anadolu'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı. Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk var. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğunken Halıcıoğlu yönünde yoğun, yer yer akıcı görünüyor sevgili dinleyenlerimiz. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakika yolculuk süresi. Bağdat Caddesi Minibüs Yolu Şemsettin Günaltay Caddesi İnönü Caddesi Basın Ekspres Yolu İdeal Tepe'den İki Telli Kavşağı'na kadar 1 saatte gidilebiliyor. Otogar Bağlantı Yolu Esenler Caddesi Dumlupınar Caddesi Metris Kavşağı Kavşağı'ndan Davutpaşa'ya kadar 1 saat 5 dakikada kat ediliyor güzergah. D100 Karayolu'nda yoğunluk var. Kartal Köprüsü'nden Bostancı'ya kadar 50 dakikada gidilebiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Tem'de Levent Viyadüğü'nden Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar, yine Tem'de karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 35 dakika yaklaşık olarak yolculuk süreleri. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçük Yıldan Fener Yolu'na kadar 45 dakikada gidilebiliyor. Tem'de Çakmak Köprüsü'nden Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar, yine Tem'de Mahmut Bey yolunda Taşocağı Yolu Caddesi'nden Esenler Otogar'a kadar yaklaşık 25 dakikada gidilebiliyor. E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar yaklaşık 40 dakikada kat ediliyor güzergah. D100 Karayolu'nda TÜYAP'tan Kültür Parkı'na kadar yarım saat yolculuk süresi. D100 Karayolu'nda Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar, Kartal Samandıra Bağlantı Yolu Samandıra Yakacık Kavşağı'ndan TEM Bağlantısı'na kadar 20 dakika görünüyor bu iki güzergahta yolculuk süreleri. Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 15 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere trafikte. Milliyet Gazetesi'nden haberlerle devam edelim. Manşet haberini paylaşıyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı paylaşıyoruz. Yapanın yanına kar kalmasın alt başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Birleşmiş Milletler'e olan güven artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir. Filistinli yavrular gökyüzüne baktıklarında savaş uçaklarını değil özgürce süzülen uçurtmaları görecek. Lübnan'da çocuklar bomba sesleriyle uyanmayacak. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir ne de güveni tam tesis hissedebilir. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkumdur, dedi. Yapay zekaya hukuki çerçeve, alt başlık hakikati savunmak önemli hale gelmiştir. Aynı tehlike, kontrolü giderek zorlaşan yapay zekada da bulunmaktadır. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Yapay Zeka Sözleşmesi'nin hazırlanması ve yürürlüğe konulması için yürütülen çalışmalara hız verilmesi mühimdir, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekeri aday gösterdi bir alt başlık, dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemek çöpe gitmekte, yani 2 milyar tonun üzerinde gıda israf edilmektedir. Bir tarafta tonlarca yemeğin çöpe atıldığı, diğer tarafta yüz milyonlarca insanın çöpten yemek topladığı bir dünyada adaletten bahsedilemez. Türkiye olarak Dr. Mehdi Ekeri, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğüne aday gösterdik, diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısı alt başlığı da var. Hürmüz, Ege ve Doğu Akdeniz'de meselelerin hukuka uygun şekilde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek zemine katkı yapacaktır. Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli. Maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanımaya, siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum, diyor Erdoğan. Erdoğan çok çetin, onunla uğraşamazsınız, tırnak içinde bir ifade var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde İran Savaşı zirvesine katıldı. Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahseden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, muhteşem bir insan ve benim için benim çok iyi dostum. Çok çetin biri, onunla uğraşamazsınız, dedi. Erdoğansa zirvenin ardından, gayretlerimiz Körfez'deki sıkıntıları aşabilmek için, bölgedeki yangını söndürmek için çalışıyoruz, ifadelerini kullandı. Sevgili dinleyenlerimiz, Samsun ve çevresi için son hava tahminlerini almak üzere Samsun Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Evren Bakılan'a kulak verelim. Günaydın efendim.
3: Günaydın Nurşah Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri bizlerle paylaşırsanız seviniriz Evren Bey.
3: Tabii, hemen aktaralım. Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların Samsun, Amasya ve Tokat çevreleriyle Ordu'nun batı ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklarda ise 1 ila 3 derece azalmasını bekliyoruz bölge genelinde. Rüzgarın güneybatıdan, zamanla batı ve kuzeybatıdan hafif ila orta kuvvetli, kıyı kesimlerde ise yer yer kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bugün beklediğimiz en yüksek hava sıcaklığı Samsun'da 26 derece, Amasya'da 29 dereceye kadar çıkacak, Çorum'da 25 derece, yine Kastamonu'da 20 dereceye kadar çıkacak, Sinop'ta 25 dereceyi göreceğiz bugün, Tokat'ta 30 derece, Ordu'da ise beklediğimiz en yüksek hava sıcaklığı 25 derece Celsius efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Evren Bey.
3: Biz de çok teşekkür ederiz. Teknik yönetmeniniz Cenk Bey ve size güzel bir yayın, güzel bir gün diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Güzel dilekleriniz için iyi çalışmalar, iyi günler. Samsun ve çevresi için son hava tahminlerini uzmanlarımızdan Sayın Evren Bakılan bizlerle paylaştı. Milliyet gazetesinden haberler aktarmaya devam edelim. Enver Altaylı'dan savcıya tehdit, seninle bir gün hesaplaşacağız, deniyor haberin başlığında. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı. Savcıyı "daha gençsin, seninle bir gün hesaplaşacağız" diye tehdit eden Altaylı hakkında tehditten soruşturma açıldı. Pusula ve Terra yöneticileri tutuklandı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Terra Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin adliyeye getirildi. 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yok yere ölüm İstanbul Fatih'te 18 yaşındaki STA tartıştığı arkadaşı Ensar Sezgin'i kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Sezgin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Süresiz nafaka düzenlemesinde uzlaşı arayışı AK Parti 13. yargı paketi kapsamında nafaka ve boşanma süreçlerine ilişkin kapsamlı bir çalışma başlatmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede başta kadın sivil toplum kuruluşları olmak üzere nafaka uygulamasında sorun yaşadığını dile getiren taraflar ve aile hukuku davalarına bakan hakimlerin görüşleri alınacak. Sahadan gelecek görüşler yol gösterici olacak deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Yeni partide ön seçim heyecanı, yeni partide kongre takvimi işlerken hafta sonu ön seçim için üyeler sandık başına gidecek. 400 üyeyi geçmiş 310 ilçede ön seçim gerçekleştirecek. Genel Başkan Özgür Özel de hafta sonunda sırasıyla İzmir, Manisa, Balıkesir ile İstanbul'a giderek ön seçimlerin yapılacağı bazı ilçeleri ziyaret edecek. CHP'de Abant'ta kampa giriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 25-27 Eylül tarihleri arasında Bolu Abant'ta milletvekillerini kampa alacak. MYK, Parti Meclisi ve YDK üyelerinin katılacağı kampta partinin önümüzdeki dönemde izleyeceği strateji ve yol haritası çizilecek. Yeni yasama dönemine ilişkin hazırlıklar da konuşulacak. Sevgili dinleyenlerimiz. Tüketici Güven Endeksi yükseldi. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Ağustos'ta 90.8 iken bu ay %1,3 yükselerek 91,9 oldu. Bu değerle endeks Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks söz konusu dönemde 92,9 seviyesindeydi. Sevgili dinleyenlerimiz, son hava tahminlerini almak üzere İstanbul'a gidiyoruz. Uzmanlarımızdan Sayın Burçin Tuncer'den alacağız değerlendirmeleri. Günaydın efendim.
4: Günaydınlar, merhabalar Nurşen Hanım.
0: Merhaba, son evet. Tahminler için söz sizde.
4: Tamamdır. Gün içerisinde parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bir kuvvetli yağış uyarımız var. Yağışların İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İzmir ilçelerimizde hava İstanbul'da parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 17 derece yüksek. Kocaeli'nde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 18 derece. Sakarya parçalı çok bulutlu, yine aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 18 derece. Edirne parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 22 derece. Tekirdağ parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 19 derece. Kırklareli parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 20 derece. Yalova parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 18 derece. Denizlerde hava Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Sinop İğneada'da parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah ve öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Teşekkür ederim. Benim aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Burçin Hanım. İyi günler efendim. İstanbul ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Milliyet gazetesinden paylaşıyoruz haber. Trump TV yayına başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen televizyon haber kuruluşları Trump'ın bazı televizyon kanallarının Beyaz Saray'a girişini yasaklamasının ardından ortak havuz yayınlarını geçici olarak durdurma kararı aldı. Bunun üzerine Beyaz Saray resmi canlı yayınını sosyal medya üzerinden Trump TV adıyla tanıttı sevgili dinleyenler. Son olarak spor haberi paylaşalım. Fenerbahçe şampiyon, basketbolda sezonun ilk kupası sahibini buldu. Fenerbahçe Tarfin basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı mağlup ederek tarihinde 9. kez bu kupayı müzesine götürdü. Spor haberiyle noktaladık. Milliyet gazetesine bir şarkı dinleyelim. Ardından gazetelerden başlıklarla basına gündem devam edecek.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Basını gündem programımızda bir şarkı arasının ardından sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sabah gazetesinden paylaşacağız haberler ama öncesinde Van ve çevresi için hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Rıdvan Yaşar paylaşacak bölgesi için değerlendirmeleri. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar.
0: Son tahminler için söz sizde Rıdvan Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız son değerlendirmelerde bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu olmasını, hava sıcaklıklarının mevcut normalleri üzerinde rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli şekilde esmesini, sert rüzgar şeklinde esmesini, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 vapur kuvvetini eseceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimiz için günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının Muş 29 derece, Bitlis, Van ve Hakkari'de ise 27 derece olacağını tahmin ediyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere çalışmalarınızda Rıdvan Bey.
1: Çok teşekkür ediyor. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz efendim. İyi günler. Van ve çevresi için son tahminleri Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarımızdan Sayın Rıdvan Yaşar'dan aldık. Sabah gazetesinden paylaşalım haberler. Adil bir dünya için Birleşmiş Milletler'de reform şart başlığı var. Gazetenin manşetinde bugün Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya vicdan ve insanlık dersi verdi. 190 ülkenin iradesinin 5 ülkenin vetosuna bırakılmasının adil olmadığını vurgulayan Erdoğan,

0: Zayıfa farklı uygulandığı anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Gazze, çağımızın en büyük çocuk kabristanıdır. Dünya öldürmeye doymayan İsrail'e baskı kurmalı. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacak. Bağımsız olduğu o güzel günleri göreceğiz. Gerekirse sıkıntı çekeriz, bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme rıza göstermeyiz, diyor. Evet, Erdoğan kürsüye çıktı, salon doldu, Gazze mesajları büyük alkış aldı, sıfır atığı anlattı, COP31'e davet etti. Trump, dostum Erdoğan harika bir iş çıkardı şeklinde bilgiler de veriliyor. Manşet haberinde Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de bir araya geldi bilgisi de paylaşılmış. Evet, Sezai Karakoç'un şiiri vicdanları titretti. Dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek diyen Erdoğan, merhum şair Sezai Karakoç'un "Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar" dizelerini okudu. Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerinde sıra uzmanlarımızdan Sayın Alena Aymak'tan alacağız. Değerlendirmeleri günaydın efendim.
1: Merhabalar, günaydın.
0: Son tahminler neler, dinleyenlerimize aktarırsanız seviniriz.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcakların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın Iğdır'da kuzeydoğulu, Kars ve Ağrı'da güneybatılı yönlerden hafif bu orta kuvvette, yerel kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemiz ait il merkezlerinde ise gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 32, Kars 27, Ağrı ise 31 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Bizler de teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Aleyna Hanım. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerini aldık uzmanlarımızdan Sayın Aleyna Aymak paylaştığı bilgileri. Evet, Ankaralı dinleyicilerimiz için trafikteki duruma bakalım. Şu dakikalarda Ankara'da Samsun yolu şehir merkezine kadar yoğun, havaalanı yolu şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı. Konya yolunda da şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı görünüyor trafik. Anadolu Bulvarı İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Sakıp Sapancı Bulvarı Kavşağı'na kadar, Turgut Özal Bulvarı Konya yolu sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar, İrfan Başçoğu Caddesi Atatürk Bulvarı Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar yoğun. Bu güzergahlarda yolculuk süreli yaklaşık 40 dakika. Fatih Caddesi, Fatih Köprüsü, Kazım Karabekir Caddesi, Cumhuriyet Kızlarpınarı Caddesi girişinden Tandoğan Meydanı'na kadar, Tıp Fakültesi Caddesi, Talat Paşa Bulvarı, NATO yolu girişinden Numune Hastanesi'ne kadar her iki güzergahta yolculuk süreleri yaklaşık yarım saat. 1859. Cadde Beytepe yolu Migros Kavşağı'ndan Alacaatlı Ümitköy Kavşağı'na kadar, Dikmen Caddesi Polis Evi'nden Cevizlilere Caddesi girişine kadar, Dikmen Caddesi'nde Cevizlilere Caddesi girişinden Polis Evi'ne kadar aksi istikamette, Yozgat Bulvarı Etlik Caddesi Seyitler Kavşağı'ndan Etlik Polikliniği Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor. Konya yolunda Ahlatlıbel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na, İncek Bulvarı TET Koleji Sapağı'ndan Ahlatlıbel Kavşağı'na, Talatpaşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar yoğunluk var. 15 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri. 2452. Cadde Ümitköy Kavşağı'ndan Angora Evlerine, İncek Bulvarı TET Koleji Sapağı'ndan Migros Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor yaklaşık olarak sevgili dinleyenlerimiz. Sitelerden Ankamol'e kadar 35 dakika görünüyor yolculuk süresi. Sizlere trafikte seyirler diliyoruz. Devam ediyoruz Sabah gazetesinden haberlerle. Çocuklar için güvenli dijital sistem çağrısı başlığıyla veriliyor haber. Emine Erdoğan, çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşası konusunda Birleşmiş Milletler'de düzenlenen programda konuştu. Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalıyız. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturmalıyız, diyor. Netflix'teki diziden etkilendi, kan döktü. Manisa Turgutlu'da lise öğrencisi H.O.'nun okul yolunda düzenlediği silahlı saldırıda 3'ü ağır 11 öğrenci yaralandı.

0: Saldırganla birlikte anne, baba, anneanne ve dedesinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Zanlının Netflix'te yayınlanan akıl hastası bir seri katili anlatan diziden etkilendiği ve odasında Nazi amblemi bulunduğu öğrenildi. Kuzeniyle atış talimi yapan saldırganın okulda eylem yapacağını söylediği ama kimsenin ciddiye almadığı öğrenildi bilgisi veriliyor haberde. Kozinoğlu'nda azmettiren 6 aylık Kozinoğlu soruşturmasında ifade veren FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı. FETÖ elebaşına yazdığı mektupta Kozinoğlu MİT müsteşarı olursa felaket olur, etkisiz hale getirilmeli diyen eski MİT mensubu Altaylı tutuklandı. Sabaha Kurtlar Vadisi dizisi hakkında önemli açıklamalar yapan Emin Olcay da savcılığa ifade verdi. Gazze dedi, Siyonist lobinin hedefi oldu. Berlin'de eyalet seçimlerini ilk sırada tamamlayan Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp, Gazze kasabı Netanyahu'nun soykırımını eleştirdiği için Almanya'daki Yahudi lobilerinin hedefi oldu. İsrail'in Berlin Büyükelçisi, Yahudi toplumunun geleceği açısından endişeliyiz dedi. Yerin Birleşmiş Milletler değil Lahey başlığı var bir haberde. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde olması beklenen Netanyahu protesto korkusu sardı Netanyahu'yu. New York Belediye Başkanı Mamdani'nin JFK Havalimanı'na inmesine izin vermeyeceği endişesiyle Netanyahu'nun uçağı için alternatif havalimanları aranıyor. Yavuz Donat'ın vitrinin yazısında bugün görmesek inanmazlık başlığı var. Şırnak'ta nereye gitsek konu terörsüz Türkiye. Yaylalar çok canlı. TOKİ konutları, hastane ve öğrenci yurdu inşaatı hızla devam ediyor. Geceleri herkes sokakta diyor yazısında Yavuz Donat, 13. sayfada veriliyor vitrin yazısı Sabah gazetesinde. Diyarbakır ve çevresi için son hava tahminlerini almak üzere Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Recep Oğur hattımızda. Günaydın efendim. Recep Bey, günaydın.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz bölgeniz için.
1: Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde bu sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün bölgemizde önemli bir hava hadisesi beklemiyoruz. Bölge genelinde havanın az bulutlu olmasını bekliyoruz. Güneyli rüzgarlardan kaynaklı bir hafif toz taşınımı var bölgemizde. Haricinde önemli bir şey beklemiyoruz. Hava sıcaklıkları önceki güne göre 1 ila 3 derece civarında azaldı. Şu an mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde mevsim normallerine düşmesini bekliyoruz. Bugünkü rüzgarlar demin de ifade ettiğim gibi güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli olabilir. Orta kuvvetli rüzgarlardan kaynaklı olarak da hafif bir toz taşınımı yapabilir demiştik. Bunun haricinde bölgemizdeki il merkezlerinde gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklara gelecek olursak, bugün Diyarbakır'da günün en yüksek sıcaklığının Diyarbakır ve Siirt illerimizde 34 derece olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa'da 31 derece, Mardin'de 30 derece, Batman'da 36 derece, Şırnak'ta ise günün en yüksek sıcaklığının 33 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Recep Bey. Sağlıklı günler. Diyarbakır ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Devam edelim. Aslında gündem programımızda gazetelerden haberlerle Sabah gazetesinden başlıkları aktarmıştık. Fotomaç gazetesine göz atalım. Spor severler için Talbi bombası başlığı var. Gazetede Fenerbahçe Sunderland'in sağ kanat oyuncusu için ara dönemde girişimlere başlayacak deniyor alt başlıkta. Fenerbahçe Şemsdine Talbi için Sunderland'in kapısını çalabilir, bu iddiayı İngiliz basını ortaya attı. Haberlerde sarı lacivertli yönetimin kanatlara daha fazla hız ve üretkenlik getirebilecek olan 21 yaşındaki yıldız için Premier Lig ekibiyle masaya oturacağı belirtildi. Yönetimin faslı sağ kanadın teknik kalitesi ve patlayıcı etkilendiği öne sürüldü. Sunderland'le 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Talbi'nin market değeri 25 milyon avro. Sol kanat ve 10 numarada görev yapabilen 1.75 boyundaki yıldızı Galatasaray'da istiyor deniyor haberde. Şampiyon Fenerbahçe, Fenerbahçe tarifinin 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 yendi ve şampiyon oldu. Sarı lacivertli takım üst üste ikinci, toplamda da 9. kez bu kupayı müzesine götürdü sevgili dinleyenlerimiz. Evet, A Milli Futbol takımımız tarihi zaferlere imza attı. Ekranlara geri dönüyor. İlk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alacak Ay Yıldızlı ekibimizin Fransa, Belçika ve İtalya ile oynayacağı dev maçlar ATV'de olacak. 25 Eylül Cuma günü Fransa ile oynayacağımız ilk maçın heyecanı ATV'de yaşanacak deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, 28 Eylül Pazartesi saat 21.45'te Türkiye-İtalya maçı olacak Bursa'da. 2 Ekim Cuma günü 21.45'te Belçika-Türkiye maçı Du France Stadında oynanacak deplasmanda. 5 Ekim Pazartesi günü 21.45'te İtalya-Türkiye maçı Stad Dallara'da oynanacak. 12 Kasım Perşembe günü saat 20'de Türkiye-Belçika maçı deplasmanda. 15 Kasım Pazar günü de Fransa-Türkiye maçı deplasmanda oynanacak sevgili dinleyenlerimiz. Evet, böylelikle Fotomaç gazetesini tamamlamış olduk. Basında gündem programımızın birinci bölümünün son telefon bağlantısında Konya için son hava tahminlerini alacağız. Konya ve çevresi için uzmanımız Sayın Meryem Bağcı bizlerle. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Son değerlendirmeler neler aktarırsanız bizlere seviniriz Meryem Hanım.
2: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Konya ve Aksaray çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve kuvvetlice, yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya ve Aksaray'da 27, Karaman'da 26, Niğde'de 25 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Mesela arkadaşlarınızla birlikte kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. İyi günler. Konya ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Bu bağlantıyla birlikte programımızın, basında gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla, bağlantılarımızla, son hava tahminleriyle devam edecek programımız. Bizlerden ayrılmayın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 17 derece, Bilecik 16, Bursa 18, Çanakkale 20, Edirne 22, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli 18, Sakarya 18, Tekirdağ 19 ve Yalova 18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 22 derece, Aydın 26, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 22, Manisa 22, Muğla 26 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğusuyla Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 27, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Karaman ve Sivas hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 19, Karaman 26, Kayseri 29, Kırıkkale 24, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 25, Sivas 28 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Bartın 21 derece, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 22, Kastamonu 21 ve Zonguldak 18 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz'de Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 31, Bayburt 28, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27, Samsun 26, Sinop 25, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 25, Bingöl 30, Bitlis 26, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 27, Malatya 30, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 36, Diyarbakır 34, Gaziantep 29, Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa 31 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Eylül Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti. Konuşmasında küresel sisteme, uluslararası hukukun çifte standardına ve Gazze'deki insani drama tepki gösteren Erdoğan, mazlumların hakkını savunmayı sürdüreceklerini söyledi. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Tayyip Erdoğan olarak vicdanı, tarihi merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, mücadele vermeye devam edeceğim dedi. 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bu görevini icra edemez hale geldiğini belirten Erdoğan, Güvenlik Konseyi'nin dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Kıbrıs konusuna ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz, müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli. Maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin liderleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Birleşmiş Milletler binasında bir araya geldi. Trump, İran gündemiyle düzenlenen toplantıda İran'la bir süredir görüşmelerin verimli bir şekilde devam ettiğini, İran'la krizin 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü söyledi. Trump, Tahran'la ya bir anlaşma yapacakları ya da anlaşma sağlayamazlarsa bu ülkeyi yok edecekleri şeklindeki söylemini yineledi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün kendilerinde olduğunu savunan Trump, yönetimim Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridorunu ve petrolün nakledilmesini sağlayan boru hatlarını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Hep birlikte bu bölgeyi 10 yıllardır rahatsız eden zorlukların üstesinden gelmenin eşiğindeyiz değerlendirmesinde bulundu. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'le Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yolu üzerinde meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medya ağlarında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işlediği tespit edilen 92 hesap hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili oldu. Başkentte akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak trafiği olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin nedeni oldu. Keçiören ilçesinde de oluşan sel nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Yol kenarında park halindeki çok sayıda araç hasar gördü. Ve spor, basketbolda erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin kazandı. Sarı lacivertli ekip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Devlet Demiryolları Köprüsü Söke istikametinde 1 ila 2. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun Gerede-Kızılcahamam istikametinde 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım trafiğe kapatıldığından Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Siz basını gündem programımız devam ediyor. Saat başı haberlerimizin ardından programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Telefon bağlantılarımız da olacak. Programımızın ikinci bölümünde de bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızdan meteoroloji bölge müdürlüklerimize bağlanarak son hava tahminlerini alacağız. Mikrofonda ben Roşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz. Programımızın bu bölümünde ilk olarak Elazığ ve çevresi için hava tahminlerini alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Berivan Balaban'a kulak verelim. Günaydın efendim.
1: Merhabalar, günaydın.
0: Son tahminler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz Berivan Hanım.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, yer yer toz taşımanın görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarların ise güneyli yönlerden orta kuvvetli, yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 31, Tunceli, Malatya, Bingöl'de 30, Adıyaman'da ise 32 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Berivan Hanım. Sağlıklı günler. Elazığ ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Evet, bağlantımız devam edecek. Birazdan Ankara ve çevresi için de değerlendirmeleri alacağız. Bağlantımız sağlanana kadar bir uyarımızı sizlerle paylaşalım. Denizlerimizde Orta Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor sevgili dinleyenlerimiz. Orta Karadeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve bu öğle saatlerinde, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında da rüzgarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın Batı Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ankara ve çevresi için son değerlendirmeleri, son hava tahminlerini alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Oktay Öztürk'e kulak veriyoruz. Günaydın efendim.
2: Günaydın efendim, sağ olun.
0: Bölgemiz için sözü size bırakalım.
2: Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıkların 3 ile 5 derece civarında azalacağı, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağış uyarımız bulunmakta. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir. Ankara 23 derece, Çankırı 25, Kırıkkale 24, Bolu 17, Zonguldak 18, Düzce 19, Bartın 21 ve Karabük 22 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Oktay Bey.
2: Sağ olun efendim. Biz de iyi yayınlar dilerim.
0: Sağolunuz. İyi günler. Ankara ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşalım. Bugün 23 Eylül 2026, tarihte bugün 1821'de Tripoliçe katliamı yapıldı. Mora isyanında Tripoliçe şehrini ele geçiren Yunanlar 10 binden fazla Türk'ü öldürdü. 1846'da Alman gökbilimci Johann Gottfried Galle, Güneş sisteminin 8. gezegeni Neptün'ü keşfetti. 1856'da İzmir Aydın Hattı demiryolu imtiyazı bir İngiliz şirketine verildi. 1866 yılında işletmeye açılan 612 kilometrelik demiryolu hattının imtiyazı 15 Ekim 1950'de dolacaktı. Ancak Genç Cumhuriyet'in hükümeti bu hattı 30 Mayıs 1935'te satın aldı. 1924'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Rusya Sovyet Federasyonu Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlı Karadeniz kıyısında Taupse merkezli Şapsı Ulusal Rayonu kuruldu. 1931'de ekonomik kriz nedeniyle 2 gün kapalı olan Londra Borsası yeniden açıldı. 1942'de Nazi Almanyası Auschwitz'te gazla öldürme katliamlarına başladı. 1947'de Bulgar Tarım Ulusal Birlik Partisi lideri Nikola Petkov asıldı. 1951'de Türk Kurtuluş Savaşı kahramanı Yörük Ali Efe vefat etti. 1954'te Doğu Almanya polisi 400 kişiyi Amerika Birleşik Devletleri ajanı olmak iddiasıyla tutukladı. 1961'de Türk Hava Yolları'nın Kıbrıs, Adana, Ankara seferini yapan Tay uçağı Etimesgut Havaalanı yakınlarında Karanlık Tepe'ye çarparak düştü. Kazada 28 kişi yaşamını yitirdi. 1967'de ressam Ali Sami Boyar vefat etti. 1973'te 18 yıl önce iktidardan darbeyle düşürülen Juan Perón, Arjantin'de yeniden devlet başkanı seçildi. 1980'de Milli Güvenlik Konseyi çıkardığı kanunla 1981 yılını Atatürk yılı kabul ve ilan etti. 1993'te popun kralı olarak anılan Amerikalı sanatçı Michael Jackson Türkiye'de konser verdi. 1996'da Anayasa Mahkemesi Türk Ceza Kanunu'nun evli erkeğin zinasına ayrıcalık tanıyan maddesini iptal etti. 1996'da Türkiye Ermenisi, yazar, tarih ve biyografi araştırmacısı Kevork Pamukcıyan vefat etti. 1997'de Cezayir'de köy katliamı yapıldı. 200 kişi öldürüldü, 100 kişi de yaralandı. Katliamı İslamcı radikallerin yaptığı öne sürüldü. 1999'da Abdullah Öcalan bir açıklama yaparak bir grup PKK'lının Türkiye'ye gelip teslim olmasını istedi. 2004'te sinema oyuncusu ve senarist Bülent Oran, 2007'de tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ali Kemal İskender vefat etti. 2008'de Finlandiya'nın Kauhajoki kentinde okul saldırısı gerçekleşti. 22 yaşındaki öğrenci Matti Huani Saari 10 kişiyi tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. 2009'da Türk toplumu tarafından son Osmanlı olarak bilinen Osmanlı Hanedanı reisi Ertuğrul Osman Osmanoğlu vefat etti. 2016'da soprano ve opera sanatçısı Leyla Demiriş. 2024'te Boşnak asıllı Türk milli basketbolcu Asım Pars. 2024'te yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı ve proje tasarımcısı Tombis Giritlioğlu vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık sizlerle sevgili dinleyenlerimiz. Sırada Antalya ve çevresi için hava tahminleri var. Bilgileri uzmanımız Sayın Mustafa Yıldız bizlerle paylaşacak. Günaydın efendim.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Antalya ve çevresi için son hava tahminlerini rica ediyoruz.
3: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemizde akşama kadar hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ile Burdur'un, Bucak, Isparta'nın Sütçüler ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar güneybatı öğle saatlerinde sonra kuzey yönlerden hafifse ama o zaman orta kuvvetli öğleden sonra yer yer kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir. Meteoroloji bir yer olarak yağışların Antalya'nın doğusu ile Burdur'un, Bucak, Isparta'nın Sütçüler ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Denizlerde de rüzgarın öğle saatlerinden sonra Kaş Kumlucu arasında batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Merkezlerimizde beklenen hava durumları yine yüksek hava sıcaklıkları Antalya 28, Muğla 26, Isparta 25, Burdur 27, denizlerimizde rüzgar Bodrum'a Kaş arası kuzey battan 3 ila 5, öğleden sonra yer yer 6, Kaş Anamur arasında güneybatı, öğle saatlerinden sonra Kaş Kumcu arasında 6 ila 8 kuvvetinde dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3,5 metre. Hava parçaları çok bulutlu. Manavgat Anamur arasında zaman zaman kuvvetli olmak üzere gelen sağanak ve kötü sağanak yağışlı. Görüşü yağış anında orta anlatacaklarım bu kadar hoşlanmış.
0: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Ekip olarak kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Sağolunuz efendim. İyi günler. Antalya ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Akşam gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Barış 5 ülkenin keyfine bırakılamaz sözleri var. Başlıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait sözler. Başkan Erdoğan, kalbimle kelamım arasına perde koymayacağım dedi. Birleşmiş Milletler reformundan Filistin meselesine net mesajlar verdi. 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler bu görevini icra edemez hale getirildi. Artık kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlayanlar derin bir hayal kırıklığı içinde. Eğer Birleşmiş Milletler güveni yeniden tesis etmek istiyorsa önce Gazze'de çocuklar güven içinde olacak. Asya'da işçiler vahşi kapitalistlerce sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceğe umutla bakacak. 90'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir ne de bu güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesiyle reforme edilmelidir diyor konuşmasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de tarihi konuşma üst başlığı altında veriliyor haber. Evet, güçlüye farklı hukuk olmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanımaya davet ediyorum. Aile kurumunu korumalıyız diyor Erdoğan ayrıca. Karakoç'un şiiriyle mesaj, alt başlık. Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda Sezai Karakoç'un şiirini okudu. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak demiş konuşmasında. Trump'tan övgü, Erdoğan harika bir adam. Başkan Erdoğan, Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülke temsilcileriyle yaptığı İran Savaşı zirvesine katıldı. Trump, kendisi sert bir adamdır, onunla uğraşmayın, kendisi gerçekten harika bir adamdır sözleriyle Erdoğan'a övgü yağdırdı. Afyonkarahisar ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın Vahap Acar hattımızda. Günaydın efendim.
4: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için Vahap
4: Bey. Teşekkür ederim. Afyonkarahisar bölgesel tahmin ve Amerika'nın yarım merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu. Afyonkarahisar ve Uşak geneliyle denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültü sağanak yarısı geçişini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında 4 ile 6 derece azalma beklerken rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Afyonkarahisar 21, Uşak 20, Denizli 27 derece olması bekliyoruz. Akıl sıcaklığımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Vahap Bey.
4: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim. İyi günler. Afyonkarahisar ve çevresi için son tahminleri Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarımızdan Sayın Vahap Acar bizlerle paylaştı. Akşam gazetesine aktarıyoruz haberler. Filistin'de iki devletli çözüm şart başlığı var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, 10 yıllık görev süresi boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandığını, Filistin'de iki devletli çözümün yok olmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Lise önünde av tüfekli saldırı. Manisa Turgutlu'da 9. sınıf öğrencisi H.O. bir gün önce kavga ettiği akranlarına pompalı tüfekle ateş açtı. 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı. Saldırı dün sabah 8 sularında İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. 15 yaşındaki H.O. bir gün önce kız meselesi yüzünden kavga ettiği okul arkadaşlarına doğru pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Yaralanan 11 öğrenciden durumu ağır olan 3 öğrenci Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. Anne, baba ve silahı evinde bulunduran dedesi gözaltına alındı. Çocuklarınızı sıkı takip edin sözleri var bir haberin başlığında. İçişleri Bakanı çiftçi aileleri göreve davet etti. Okul birinci dereceden riskli kategoride yer alıyordu. Ancak sadece polisiye tedbirler yeterli değil. Çocuklarınız hangi sitelere giriyor, okula gidiyor mu takip edin. Evdeki silaha ulaşımı engelleyin diyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamasında. Fonda yeni dalgada 14 gözaltı, fon soruşturmasında katılım evim, destek ve hedef şirketlerinin işlemlerinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Zehir tartışması kanlı bitti. 4 ölü Ankara'da, ikisi kardeş, 3 kişiyi öldüren Kadir Çiçek, beni uyuşturucuya alıştırdılar, müebbet yatamam deyip kendi canına da kıydı. FETÖ'nün izdivaçına baskını İstanbul merkezli 8 ilde Fethullahçı terör örgütünün izdivaç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile mini reaktör imzası Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 4 ABD'li şirketin küçük modüler reaktör tasarımlarını Türkiye'ye kazandıracak anlaşmayı New York'ta imzaladı. Logonun üzerinden spor haberi aktaralım. Potada zafer Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek bu kupayı 9. kez müzesine götürdü. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Bu dileklerle de bu tebrikle de noktalıyoruz. Akşam gazetesini bir şarkı dinleyelim. Ardından Cumhuriyet gazetesinden haberlerle radyolarınızda olacağız.

0: sana değil.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda bir şarkı arasının ardından sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nden haberler paylaşmadan önce Eskişehir ve çevresi için son hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Selin Demiralp hattımızda. Günaydın efendim.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeler neler? Dinleyenlerimizle paylaşırsanız seviniriz.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gökyüzü

0: 19, Bursa 18, Bilecik 16, Kütahya 16 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size ekip olarak.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağolunuz efendim. İyi günler. Eskişehir ve çevresi için son hava tahminlerini uzmanımız Sayın Selin Demiralp bizlerle paylaştı. Şimdi de bir diğer uzmanımıza Sayın İlter İşçi'ye kulak veriyoruz. Trabzon ve çevresi için. Efendim günaydın.
2: Günaydınlar. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım.
2: Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde parçalı gece çok bulutlu havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Öğle saatlerinde kıyı kesimleriyle akşam saatlerinde de bölgemizin genelinin yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 26 derece, Artvin 31 derece, Giresun 26 derece, Gümüşhane 28 derece ve Rize 28 derece civarında olacak. İlerleyen günlere bakacak olursak bölgemizde Perşembe günü bölge genelinin sağanak aralıklı ve lokal olarak sağanak yağışlı geçmesini tahmin ediyoruz. Yağışların kıyılarda yer yer etkili olmasını bekliyoruz. Bu yağışların cuma günü ise daha çok bölgemizin kıyı kesimlerinde etkili olmasını, iç kesimlerimizin parçalı bulutlu olmasını tahmin ediyoruz. Cumartesi günü parçalı az bulutlu bir hava bekliyoruz. Bölgemiz genelinde yağış beklemiyoruz. Pazar günü ise tekrar kıyı kesimlerimizin aralıklı sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyi çalışmalar diliyoruz İlter Bey.
2: Sağ olun. İyi yayınlar.
1: İyi günler. Hoşça kalın. Trabzon ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Cumhuriyet gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Kamuda işin çivisi çıkmış başlığı var gazetenin manşetinde bugün. Sayıştay 10.783 bulgu tespit etti. İçerisinde yok yok deniyor haberde. Sayıştay'ın kamu idarelerinin 2025 yılına ait denetim raporları yayınlandı. Tüm kamu idarelerinde toplam 10.783 bulgu tespit edildi. Mevzuata aykırılıklar tek tek sıralandı. Kamu idarelerinde iç denetim ve ihale süreçlerinde ciddi mevzuat ihlalleri bulunduğu deniyor haberde. Taşınmazlar ihalesiz kiraya verildi. İhaleler süre sonunda usulsüz uzatıldı. Şartnamelerde belirli marka ve modeller işaret edildi. Pazarlık ve doğrudan temin mevzuata aykırı kullanıldı. İhale komisyonları usulsüz oluşturuldu. Alım limitleri aşıldı. Alacaklar takip edilmedi. Kaynaklar mevzuata aykırı değerlendirildi. Kamusal alanların işgaline göz yumuldu. Bilimsel araştırma kaynakları amacı dışında kullanıldı diyor yazısında Mustafa Çakır. Detayları 4. sayfada sevgili dinleyenler. Eğitime yine kan bulaştı. 3'ü ağır 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda güvenlik görevlisinin kaçtığı öne sürüldü. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 3'ü ağır 11 öğrenci yaralandı. Saldırganın aynı okulda okuyan 15 yaşındaki H.O. olduğu açıklandı. Saldırganla birlikte annesi, babası ve dedesi gözaltına alındı. Yeni Parti'nin olayla ilgili oluşturduğu heyette yer alan milletvekili Murat Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı. Bir gün sonra ise bunu yaşadık. Yaralı çocuklarımızdan biri okulun önündeki güvenlik bizden önce kaçtı dedi ifadelerini kullandı. İlçe kongreleri başlıyor. Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanan Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda borsada yaşanan fon krizi ve yaklaşan yeni yasama yılı ele alındı. Üyelerin oy kullanacağı ilçe başkanı seçimlerinin 26-27 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı. Kongreler ise 3-6 Ekim'de yapılacak deniyor haberde sevgili dinleyenler. 6 ayda 100 duruşma, Ekrem İmamoğlu kendi makam aracını kullanarak 30 milyon lira tasarruf sağlandığını söyledi. Son 6 ayda 100 duruşmaya çıktığını belirten seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kendini saraya tebaa gören zihniyet olarak tanımladığı deniyor haberde. Boğaz'daki kanolar denetimsiz çıktı. Sayıştay raporunda kano faaliyetleri yürütülmesine karşın bu faaliyetlere ilişkin liman başkanlıkları tarafından herhangi bir belgelendirme, izinle başta can ve mal güvenliği açısından denetim yapılmadığına dikkat çekildi deniyor. Evet, otomobilim ambiyanslı olsun. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kamu ihale yasasında belirtilen temel ilkelere aykırı olarak pazarlık usulüyle araç kiraladı. Kurumun

0: Araçlarda ambiyans aydınlatma bile istediği ortaya çıktı deniyor haberde. Ve evet, manşet haberinin hemen altında başlıklar olarak verilmiş bu haberler. Fon krizinin gölgesinde arayış. Türkiye'de sermaye piyasaları milyarlarca dolarlık fon manipülasyonuyla sarsıldı. Ekonomi yönetimi ise ABD'li yatırımcılarla buluştu. Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dayanıklı olduğunu savundu. Yatırım fırsatlarına dikkat çekti. Kayseri ve çevresi için son tahminleri alalım. Uzmanımız Sayın Serkan Demirkan hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için dedi Serkan Bey.
1: Tabii ki bugün akşama kadar bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesini bekliyoruz. Öğle saatlerinden sonra Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra ise bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli. Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bugün il merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak: Kayseri 29, Kırşehir 26, Nevşehir 25, Sivas 28 ve Yozgat 24 derece. Bugün akşama kadar bölgemize ait beklentilerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de Serkan Bey. İyi günler. Kayseri ve çevresi için son tahminler böyleydi. Son gazetemiz Hürriyet'ten paylaşalım haberler. Birleşmiş Milletler'e 5 maddelik reform teklifi başlığı var. Gazetenin manşetinde bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam Birleşmiş Milletler kürsüsünde tarihi bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısıyla küresel sorunları ve krizleri çözemediğini belirten Erdoğan 5 maddeden oluşan reform paketi önerdi. Bir, uluslararası hukukun güçlüye zayıfa farklı uygulandığı anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Yapanın yanına kar kaldığı uluslararası sistem çürümeye mahkum. Uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni yol için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız diyor. İşbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazanılma olmadığı tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısallıktan geçtiğine inanıyoruz. İnsan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz, diyor Erdoğan. Dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çağrısı alt başlığı da var. Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı izolasyonu eleştiren Erdoğan, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet etti. Ayrıca Filistin'in sesi olacağız diyor konuşmasında. Erdoğan'ın açıklamaları 10. sayfada veriliyor detaylı olarak Hürriyet gazetesinde. Dizi oyuncusu ifade verdi. Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi'nde Kaşifoğlu'nu oynayan Sedat Saltak'la Ömer Baba'yı oynayan Emin Olcay ifadeye çağrıldı. Emin Olcay dün Silivri Adliyesi'ne gelerek bilgi sahibi sıfatıyla savcıya ifade verdi. FETÖ'den hapse mahkum edilen eski MİT görevlisi Enver Altaylı'nın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. Cezaevinden adliyeye getirilen Altaylı, sorgusunun ardından bu soruşturmadan da tutuklandı sevgili dinleyenlerimiz. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Son bağlantımızda uzmanımız Sayın Aslı Alkanat hattımızda. Günaydın efendim.
2: Günaydın, iyi yayınlar Ruşen'im.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için.
2: Evet, bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvetli, yer yer kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: Erzurum 26, Erzincan 29, Ardahan 25 ve Bayburt 28 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz ekip arkadaşlarınızla. yayınımızda birlikte.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sağlıklı günler. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Son bağlantımız olduğu programımızda Hürriyet gazetesinden son haberleri paylaşalım. Adalarda kritik seçim bugün. Adalarda bugün saat 10'da başkan vekili seçimi yapılacak. CHP'nin 10, AK Parti'nin 2 meclis üyesi bulunuyor. Adli nedenlerle CHP'li 5 üye oy kullanamayacak sevgili dinleyenlerimiz. Hürriyet gazetesinden son bir haberi paylaşalım. En büyük kupa Fenerbahçe'nin basketbolda Cumhurbaşkanlığı kupasını Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe tarifini kazandı. Sarı lacivertler 9. kez kupayı müzesine götürdü. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi ve bu dileklerle de noktalıyoruz Hürriyet gazetesini. Basına gündem programımızın da sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz bir başka basına gündem programımızda. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 17 derece, Bilecik 16, Bursa 18, Çanakkale 20, Edirne 22, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli 18, Sakarya 18, Tekirdağ 19 ve Yalova 18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 22 derece, Aydın 26, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 22, Manisa 22, Muğla 26 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğusuyla Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 27, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Karaman ve Sivas hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 19, Karaman 26, Kayseri 29, Kırıkkale 24, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 25, Sivas 28 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Bartın 21 derece, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 22, Kastamonu 21 ve Zonguldak 18 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz'le Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 31, Bayburt 28, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27, Samsun 26, Sinop 25, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 25, Bingöl 30, Bitlis 26, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 27, Malatya 30, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 36, Diyarbakır 34, Gaziantep 29, Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa 31 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Eylül Çarşamba günü Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına. Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, sabah ve öğle saatlerinde 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısında 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde 5 ila 7, akşam saatlerinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi ve yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısında 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Eylül Perşembe günü Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, günün ilk saatlerinden itibaren batısında zamanla genelinde 5 ila 7, akşam saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında ilk saatlerde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Eylül Cuma günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gol.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti New York kentinde Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından ikili temaslarda bulundu. Erdoğan çok sayıda hükümet ve devlet lideriyle görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Erdoğan'ın Guterres'le görüşmesinde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, Batı Şeria'daki yerleşimci terörüyle Kudüs'teki kutsal mekanlara yapılan saldırıların durumu daha da kötüleştirdiğini, iki devleti çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti. İran ve Ukrayna'da tansiyon düşürülmesi gerektiğini de ifade eden Erdoğan, Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği için taraflardan sorumlu tutum sergilemelerini beklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca, adada Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir önerinin netice vermeyeceğini söyledi. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Menderes Belediyesi eski başkan vekili Erkan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda Fransa tarafından suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı Azet Edine Triari yakalandı. Gözaltına alınan Firari'nin emniyete götürüldüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada adı geçen Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin faaliyet iznini iptal etti. Merkez Bankası'nın söz konusu kararı resmi gazetede yayımlandı. İstanbul Esenyurt'ta otolastikçide çıkan ve 4 iş yeriyle bir yemek fabrikasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken 5 iş yeriyle yemek fabrikasında hasar meydana geldi. Japonya'da hafta başından bu yana etkili olan Dujuan tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Kyodo Ajansı'nın haberine göre tayfun nedeniyle kaybolan 4 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Japonya Meteoroloji Ajansı ise başkent Tokyo ve çevre eyaletleri dahil ülkenin doğusunda etkili şiddetli yağışların hafta boyunca sürebileceği uyarısında bulundu. Ve spor, basketbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe tarifini kazandı. Sarı lacivertli ekip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, Devlet Demiryolları Köprüsü Söke istikametinde 1 ila 2. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun Gerede-Kızılcahamam istikametinde 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım trafiğe kapatıldığından Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Radyosu. Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar biz hep kafada çarşımıza tutmuyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güneyi ve doğusu, Aydın ve Muğla hariç Ege bölgesi, Mersin hariç Akdeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Nevşehir, Kayseri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Antalya'nın doğu çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve doğusu, Hatay'ın batısıyla Samsun çevreleri kuvvetli, Zonguldak ve Bartın kıyıları ise çok kuvvetli olacak. Rüzgar Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli esecek. 24 Eylül Perşembe günü yurdun kuzey iç kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz bölümü, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Antalya'nın doğusu, Konya, Aksaray, Ardahan ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli esecek. 25 Eylül Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Hatay kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları azalmaya devam ederek yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Antalya Alanya'da 30 derece, Mersin Yenişehir ve Mersin Anamur'da 29, Muğla Fethiye ve Antalya Kaş'ta 28, Antalya Finike ve Hatay İskenderun'da 27, Muğla Datça'da 26 derece, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, Muğla Bodrum, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri ve Artvin Hopa'da 25, Rize, Samsun Atakum Bölge, Balıkesir Ayvalık, İzmir Dikili ve Aydın Kuşadası'nda 24, Sinop, Giresun, Çanakkale, Vangevaş Akdamar Feneri, Kastamonu İnebolu, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 23 derece. İstanbul Sarıyer, Kumköy Kilyos, Tekirdağ Süleymanpaşa, Bitlis Adil Cevaz Liman, Bitlis Tatman Liman ve Van Tuşba Liman'da 22, Düzce Akçakoca ve Ordu Altınordu'da 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimize bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de rüzgar, kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. Yediden 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
3: Farkındayım.
4: Bilinçliyim.
5: Temiz tutuyorum.
4: Koruyorum.
6: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
7: Çünkü çevre benim.
8: Çünkü çevre benim.
2: Hadi. Sen de çevre benim de.
9: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 17 derece, Bilecik 16, Bursa 18, Çanakkale 20, Edirne 22, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli 18, Sakarya 18, Tekirdağ 19 ve Yalova 18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 22 derece, Aydın 26, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 22, Manisa 22, Muğla 26 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğusuyla Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 27, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Karaman ve Sivas hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 19, Karaman 26, Kayseri 29, Kırıkkale 24, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 25, Sivas 28 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Bartın 21 derece, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 22, Kastamonu 21 ve Zonguldak 18 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz'de Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 31, Bayburt 28, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27, Samsun 26, Sinop 25, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 25, Bingöl 30, Bitlis 26, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 27, Malatya 30, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 36, Diyarbakır 34, Gaziantep 29, Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa 31 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde doğusunda 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti New York kentinde Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından ikili temaslarda bulundu. Erdoğan, çok sayıda hükümet ve devlet lideriyle görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Erdoğan'ın Guterres'le görüşmesinde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, Batı Şeria'daki yerleşimci terörüyle Kudüs'teki kutsal mekanlara yapılan saldırıların durumu daha da kötüleştirdiğini, iki devleti çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti. İran ve Ukrayna'da tansiyon düşürmesi gerektiğini de ifade eden Erdoğan, Karadeniz'deki seyir sefer güvenliği için taraflardan sorumlu tutum sergilemelerini beklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca adada Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir önerinin netice vermeyeceğini söyledi. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Menderes Belediyesi eski başkan vekili Erkan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda Fransa tarafından suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı Azet Edine Triari yakalandı. Gözaltına alınan Firari'nin emniyete götürüldüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada adı geçen Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin faaliyet iznini iptal etti. Merkez Bankası'nın söz konusu kararı resmi gazetede yayımlandı. İstanbul Esenyurt'ta otolastikçide çıkan ve 4 iş yeriyle bir yemek fabrikasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken 5 iş yeriyle yemek fabrikasında hasar meydana geldi. Japonya'da hafta başından bu yana etkili olan Dujuan tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Kyodo Ajansı'nın haberine göre tayfun nedeniyle kaybolan 4 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Japonya Meteoroloji Ajansı ise başkent Tokyo ve çevre eyaletleri dahil ülkenin doğusunda etkili şiddetli yağışların hafta boyunca sürebileceği uyarısında bulundu. Ve spor, basketbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe tarifin kazandı. Sarı lacivertli ekip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, Devlet Demiryolları Köprüsü Söke istikametinde 1 ila 2. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun Gerede-Kızılcahamam istikametinde 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım trafiğe kapatıldığından Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey ve kuzeybatı yön, kuzey ve kuzeybatı yön, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 19 derece, Atina parça bulutlu 25, Belgrad sağanak yağışlı 20, Berlin parça bulutlu 19, Helsinki sağanak yağışlı 11, Kiev sağanak yağışlı 16, Kopenhag sağanak yağışlı 16, Londra sağanak yağışlı 24, Madrid parça bulutlu 35, Moskova sağanak yağışlı 19, Paris parça bulutlu 25, Priştina parça bulutlu 17, Roma parça bulutlu 26, Saraybosna sağanak yağışlı 11, Sofya sağanak yağışlı 17, Tiran parça bulutlu 24, Varşova sağanak yağışlı 16, Viyana parça bulutlu 18 ve Zürih parça bulutlu 21 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 30 derece, Aşgabat parça bulutlu 30, Astana parça bulutlu 18, Bağdat az bulutlu ve açık 43, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Bişkek parça bulutlu 27, Duşanbe parça bulutlu 33, Kabil parça bulutlu 30, Kerkük az bulutlu ve açık 41, Kuveyt az bulutlu ve açık 42, Medine az bulutlu ve açık 43, Mekke az bulutlu ve açık 41, Riyad az bulutlu ve açık 42, Şam parça bulutlu 34, Tahran parça bulutlu 36, Taşkent parça bulutlu 33, Tiflis ök gürültülü sağanak yağışlı 28 ve Tokyo parça bulutlu 27 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 30 derece, Kahire az bulutlu ve açık 35, Melbourne parça bulutlu 23, Montreal sağanak yağışlı 19, New York parça bulutlu 18, Sydney parça bulutlu 21 ve Washington sağanak yağışlı 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Şadırlunga parça bulutlu 19 derece, Frankfurt parça bulutlu 20, Gümülcine parça bulutlu 22, Kırcaali sağanak yağışlı 20, Köln parça bulutlu 20, Komrat parça bulutlu 18, Köstence parça bulutlu 20, Münih sağanak yağışlı 16, Podgorica parça bulutlu 24, Selanik sağanak yağışlı 23, Şumlu sağanak yağışlı 19, Taraklıya parça bulutlu 19, Valkaneş parça bulutlu 19, Zenitsa sağanak yağışlı 18, Dazimovas'a gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 32 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saate metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Çanakkale, Bozcaada'da 350 kilogram, İstanbul Şile, İsaköy'de 109, Yalova Termal'de 69, Isparta Uluborlu'da 64, Sakarya Kocaali ve Kırklareli Demirköy Beğendik Köyü'nde 61 kilogram. Düzce Akçakoca'da 60, Sinop Yerze'de 51, Bursa Osman Gazi Sarı Alan'da 49, Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi ve Bartın Kurucaşile İlyas Geçidi'nde 46 kilogram, Balıkesir Bandırma ve Zonguldak Karadeniz Ereğli'de 31, Kastamonu İnebolu, Konya Tuzlukçu ve Tekirdağ Çorlu'da 30 kilogram, Antalya Kumluca Akdağ Kovacak mevkiinde 28, İzmir Karaburun'da 27, Çankırı Tüney Köyü'nde 24, Kütahya Domaniç Koca Yayla'da 20, Ankara Keçiören bölgede 18, Artvin Şavşat Yavuzköy'de 17 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saati metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de rüzgar, kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
3: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe...

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 17 derece, Bilecik 16, Bursa 18, Çanakkale 20, Edirne 22, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli 18, Sakarya 18, Tekirdağ 19 ve Yalova 18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 22 derece, Aydın 26, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 22, Manisa 22, Muğla 26 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğusuyla Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 27, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Karaman ve Sivas hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 19, Karaman 26, Kayseri 29, Kırıkkale 24, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 25, Sivas 28 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Bartın 21 derece, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 22, Kastamonu 21 ve Zonguldak 18 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz'le Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 31, Bayburt 28, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27, Samsun 26, Sinop 25, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 25, Bingöl 30, Bitlis 26, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 27, Malatya 30, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 36, Diyarbakır 34, Gaziantep 29, Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa 31 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Eylül Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethi arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da göreve yeni atanan emniyet müdürleri toplantısında konuştu. Bakan Çiftçi, Manisa'da yaşanan okul saldırısına ilişkin olarak bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği milletimizin geleceğinin güvenliğidir ifadelerini kullandı. Aselsan tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan bildirime göre Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariği kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzalandı. Öte yandan Roketsan, Karaok kısa menzilli tank savar silah sisteminin ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurduğunu duyurdu. Üzerinde yer alan kızıl ötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece ve gündüz görev yapabilen Karaok, zırh delici performansıyla sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor. Sermaye Piyasası Kurulu son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı rakamların gündeme geldiğini belirterek tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Açıklamada söz konusu rakamın fonlardaki toplam yatırımcı hesap sayısını değil, tekil yatırımcı sayısını ifade ettiği belirtildi. Yatırımcılara sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara dikkate almaları yönünde uyarı yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da gemi, askeri, sanayi tesisi, lojistik merkezleri ve depoları vurduklarını duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçı yaptığı görüşmelerde Avrupa ülkelerinin bölgedeki gelişmelere çifte standartlı davranmasını, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın, İsrail'in İran'a karşı işlediği saldırgan eylemlere ve suçlara karşı sessiz kalmalarını ve hoşgörülü davranmalarını şiddetle eleştirdi. Erakçı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerin İsrail'e sağlanan her türlü desteği durdurma ve İsrail'in cezasız kalmasının önüne geçme sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekti. Japonya Başbakanı Takayuki Sanae, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Başbakan Sanae, Birleşmiş Milletler'in uluslararası barış ve güvenlikteki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi ve geçici üye sayısının artırılması çağrısında bulundu. Bandırma Spor'da forma giyen ve bir dönem Adana Demirspor'da da oynayan 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti. Kalender'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palo Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele S-Sport TV'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, Devlet Demiryolları Köprüsü Söke istikametinde 1 ila 2. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun Gerede-Kızılcahamam istikametinde 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım trafiğe kapatıldığından Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Bolu hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kocaeli, Sakarya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un Avrupa yakası, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Değerli dinleyiciler, ülkemizin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde, farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programımızdan herkese güzel bir gün diliyoruz. Bu haftaki programımızda Yeşilırmak Havzası'nın bereketli toprakları üzerine kurulmuş olmasının verdiği avantajla 6000 yıllık tarihi boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuş, 14 devleti ve birçok beyli içerisinde barındırmış, bazı beylik dönemlerinde merkez şehir olarak önemli rol üstlenmiş Anadolu şehirlerimizden birini Tokat ilimizi tanıtacağız. Tokat, Orta Karadeniz bölgesinin iç kesiminde yer alan, tarihsel, kültürel ve doğal güzelliklerini koruyarak günümüze kadar taşıyan, insanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olarak köklü tarihiyle pek çok medeniyete ev sahibi olmuştur. Bir Karadeniz ili olsa da ilçelerinden bazıları İç Anadolu bölgesi sınırlarındadır. Nüfusu 2024 yılına göre 612.674 kişidir. Güneyinde Sivas, kuzeydoğusunda Ordu, batısında Amasya, kuzeyinde Samsun ilimizle komşudur. 1923 yılında il statüsü kazanan Tokat'ın merkez başta olmak üzere Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile olmak üzere 12 ilçesi bulunuyor. Plaka kodu 60 olan Tokat'ın İstanbul'a uzaklığı 784, Ankara'ya uzaklığı 380 ve İzmir'e uzaklığı 980 kilometredir. Dağlık alanlar il topraklarının %45'ini kaplar. Genellikle ırmakların açıldıkları yerlerde ova ve yaylalar, yaklaştıkları yerlerde ise Karadeniz'e paralel uzanan sıra dağlar şeklinde devam ederler. Doğuya doğru gidildikçe dağlar birbirine çok yaklaşırlar ve yükseklikleri de artar. Bu nedenle önemli geçitler daha çok plato düzlüklerinin bulundukları yerlerdedir. Tokat ilinin dört bir yanına dağılmış her türlü tarım yapılabilen bereketli ovaları vardır. Topraklarını ise Türkiye'nin önemli akarsularından biri olan Yeşilırmak ve Kolları sular. Sarma dolma için kullanılan yeşil yaprağıyla ünlü olan Tokat'ta ayrıca soğan, karpuz, kavun, şeker pancarı, tütün, patates, fasulye, domates ve mısır yetiştirilir. Tokat'ın doğal yapısı, verimli toprakları ve iklimi hayvancılık için uygun koşullar sağlar. Bölgede büyükbaş hayvancılık oldukça yaygındır. Tokat, Türkiye'nin sanayi açısından gelişmiş illerinden biri olmasa da tarım ve tekstil gibi sektörlerde önemli sanayi tesislerine sahiptir. Bunlardan bazıları Zile'deki Dimes Meyve Suyu Fabrikası, Erbaa ilçesindeki Samaş Bentonit Fabrikası, Turhal ilçesindeki Şeker Fabrikası'dır. İç ve Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan Tokat, Yeşilırmak Vadisi'nin üzerine ve yamaçlara kurulmuştur. Karadeniz kıyısıyla İç Anadolu arasında geçit alanı durumunda olduğundan, İç Anadolu iklimi ve Karadeniz iklimleri arasında geçiş iklimine sahiptir. Kışlar genellikle soğuk ve kar yağışlı, yazlarsa sıcak ve kurak geçer. Karadeniz'e yakın olduğu için yazın nispeten nem oranı daha yüksektir. Tokat'ta iklimin bu çeşitliliği, bölgenin doğal güzellikleri ve tarım ürünleri için önemli bir etkiye sahiptir. Tokat adının kaynağı hakkında değişik rivayetler vardır. Bunlar Togait Türkleri tarafından kurulmuş ve isminde buradan geldiği, bir diğeri de Surlu Kent manasına gelen Tohkat'tan geldiğidir. Evliya Çelebi ise Tokat Kalesi'nin Amerika kavminden efsanevi bir kahraman olan Dok adın inşa ettiğini ve Tokat isminin buradan geldiğini yazmaktadır. Tokat'ın M.Ö. 5500-6000'lere inen bir tarihi olduğu, 14 devlet ve 5 beyliğin yaşayıp egemen olduğu yörede yapılan kazılarda ele geçen buluntular, yörenin kalkolitik çağdan beri yerleşime açık olduğunu göstermektedir. Hatti, Hitit, Firik, Med, Pers, Büyük İskender, Pontus, Roma, Bizans, Arap, Danişment, Anadolu Selçuklu, İlhanlı, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde bu topraklar hep önemli bir yerleşim alanı olmuştur.
Kaynakların verdiği bilgilere göre Malazgirt Savaşı'ndan sonra Danışmentli Beyliği kurulan bölge 1175 yılında Selçuklulara bağlanmıştır. 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında İlhanlı, 1335 sonrası Eretna, 1388'de Kadı Burhanettin yönetimine giren şehir, 1392 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ankara Savaşı sonrası bir süre Osmanlı idaresinden çıkan bölge, 1413 yılında yeniden Osmanlı yönetimine girmiştir. 1863'te Sivas eyaletine bağlı nahiye, 1923 yılında ise il konumuna getirilmiştir. Hititler, Asurlar, Kimmerlinler, Persler ve Makedonyalıların zamanında hakim olduğu bir coğrafya konumunda olduğundan dolayı birçok medeniyeti bünyesinde bulunduran Tokat, tarihi zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Türkiye'nin en çok türbesine sahip olan şehirlerinden biri olarak Evliya Türbesi, Gazi Osman Paşa Türbesi, Yağcı Bedir Türbesi, ziyaretçilere hem manevi hem de kültürel bir deneyim sunmakta. Kentin merkezindeki Tokat Kalesi ile ilçelerinde yer alan Zile, Niksar ve Turhal Kaleleri de yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir. Osmanlı barok tarzında 18. yüzyılda inşa edilen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün geçici olarak ulusal mücadele yıllarında konakladığı Latifoğlu Konağı Müzeevi, 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı şerefine yaptırılan tarihi Tokat Saat Kulesi ve 13. yüzyılda yapılmış olan tarihi Gök Medrese yine kent merkezinde bulunur. İlçesi Niksar'da bulunan, Anadolu'da yapılan ilk medrese olarak bilinen Yağbasan Medresesi, ilk onarımı 1678 yılında yapılan Tokat Ulu Camii, aynı adla Niksar ilçesinde bulunan diğer cami, Pazar ilçesinde ise tarihi Pazar Kervansarayı bulunur. Doğal güzellikleriyle kendini hayran bırakan Ballıca Mağarası, Kaz Gölü, Sulusaray Kaplıcaları, Almus Baraj Gölü Tufan Tepe ile yine tarihi zenginlikler arasında bulunan Sulusaray Antik Kenti, Mahberi Hatun Kervansarayı ve Sulu Sokak Çarşısı gezilecek en önemli yerlerdir. Kültürler Kavşağı Yeşilırmak Havzası'nın kalbinde bir gastronomi, mimari ve doğal güzellikler şehridir Tokat. Eski Tokat evlerinin nadide örnekleriyle dolu Halit Sokağı, tarihi hanları, otantik yazmacılar çarşısı ve UNESCO Dünya Mirası Ballıca Mağarası'yla göz dolduran kent, adeta bir açık hava müzesi gibi ziyaretçilerine görsel bir ziyafet sunuyor. Zile Kalesi, Jules Caesar'ın, Tokat Kalesi Drakula'nın, Selemen Yaylası, Yavuz Sultan Selim'in izlerini taşır. Şehrin güzelliklerini keşfederken, meşhur Tokat kebabının, batın, baklalı dolmanın, zambak reçelinin tadına da mutlaka bakmalısınız. Sevgili dinleyicilerimiz, daha detaylı bilgilere Tokat yöresine ait bir türküden sonra devam edeceğiz.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Türklerin Anadolu'ya gelişlerinden itibaren 900 yılda mimarlık adını ortaya koydukları eserlerin kesintisiz olarak görülebileceği şehrimiz Tokat'ı tanıtmaya devam ediyoruz. Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından biri olan Ballıca Mağarası, bilinen diğer adıyla İndere Mağarası, Tabiat Parkı ile birlikte 2019 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edilen doğal miras alanıdır. Oluşması yaklaşık olarak 3,5 milyon yıl süren Ballıca Mağarası, insanların hayranlık duyduğu büyük yapıları vurgulamak için esnek bir şekilde uygulanan dünyanın 8. harikası terimiyle nitelendirilmiştir ve dünyadaki benzerlerinin içinde özel bir konuma sahiptir. Ballıca Mağarası, kristalleşmiş kireç taşlarından meydana gelmiştir. Ziyarete açılan bölümlerinde 8 salon gezilebilir. Ortalama sıcaklığı 18 derece ve ortalama nem oranı %54 olan mağaranın bol oksijen havası nefes almayı kolaylaştırmaktadır. Tokat'a 28 kilometre uzaklıkta Ballıca köyünde bulunan mağara, Türkiye'de eşi benzeri olmayan sarkıtları ve dikitleri içerir. Mağara yerli turistlerin uğrak noktasıdır. Pazar ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Ballıca köyü İndire Vadisi yamacında 1180 metre rakımda bulunur. Mağara içerisinde çöküntü sonucu oluşmuş büyük salonlardan ve bunları birbirine bağlayan geçişlerden oluşuyor. Yarasalı salon ve devamındaki salonlarda çöküntü bloklarını kaplayan guano, yani yarasa dışkıları sonucu taban belirgin değildir ve bu salonlara ulaşmak için mağaracılık konusunda tekniklere hakim olmak gereklidir. Mağara içindeki ilginç yapılarsa 10 metreyi aşan sütunlar, travertenler, büyük kolonlar ve 30 santimetre ile 7 metre arasındaki boyutlarıyla soğan oluşumlardır. Ayrıca mağaranın içinde çok fazla sayıda cüce yarasa bulunmaktadır. Bütün bu özellikleriyle Ballıca Mağarası'ndaki oluşumları izlemek, doğal bir müzeyi gezmek gibi diyebiliriz. Tam olarak ne zaman yaptırıldığı bilinmeyen Tokat Kalesi, Roma döneminde ticaret ve savaş yolları güvenliğini sağlamak için kurulan askeri garnizon merkezi olarak kullanılmıştır. 1074 yılında Danışment Melik Ahmet Gazi tarafından fethedilmiş olup, sırasıyla Danışmentli, Selçuklu, İlhanlı, Eretna, Kadı Burhanettin ve Osmanlı Devleti'nin egemenliğine geçmiştir. Dik ve sarp kayalar üzerine kurulu kale, doğal bir hisar durumundadır. Osmanlı Devleti zamanında zindanda, başta Malazgirt Savaşı'nı kaybeden Bizans İmparatoru Diyojen ve Osmanlı yönetimine giren Romanya Krallığı Prensi 3. Vlad, yani Drakula gibi ünlü kişilerin Tokat Kalesi'nde gözetim altında tutulduğu bilinmektedir. Kalenin güneybatısında çok eski çağlardan kalma bir kaya mezarı oyulmuştur. Mezarın ağzında bir kolon ve biri büyük iki hücre bulunmaktadır. Ayrıca 362 basamaklı bir merdivenle kalenin dibine inilebilmektedir. Günümüzde bu merdiven yolunun büyük bir kısmı açılmış durumdadır. Tokat'ın Zile ilçe merkezinde yer alan Zile Kalesi antik çağlarda kurulmuştur. Bu kale bir höyün üzerine inşa edilmiş akropol özelliğine sahip Roma Kalesi'dir. Yaklaşık 4000 yıllık geçmişiyle bölgenin en önemli tarihi yapılarından biridir. Milattan önce 48 yılındaki savaşı kazanan ünlü kumandan Jules Caesar'ın Pontus kuvvetlerini ağır bir yenilgiye uğratarak tarihe geçen "Geldim, gördüm, yendim" sözünü bu kaleyi fethedince söylendiği bilinir. Latince yazılı Roma sütunu aslı olan Veni Vidi Vici kalenin içinde sütunlarda yazılı olarak durmaktadır. İlçe merkezinin tam ortasında bulunmasından dolayı şehrin her yerinden görülebilen kale kesme ve moloz taştan inşa edilmiş olup duvarları yuvarlak burçlarla desteklenmiştir. Kale içinde işlevini yitirmiş saat kulesiyle diğer kalıntıları da görebilmek mümkün. Ayrıca kalenin su sarnıcı belediye tarafından açılarak orijinal haline getirilmiştir. Kalenin kuzeydoğusundaki kayalıkları oyulmuş, Roma dönemine ait küçük bir tiyatroda yer almaktadır.
Tokat Kalesi ve Zile Kalesi, zengin tarihi ve mimarisiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken önemli bir kültürel mirastır. Yağbasan Medresesi Tokat ve Niksar'da yer alan iki medresedir. Tokat'ta bulunan Yağbasan Medresesi, Çukur Medresi olarak da bilinir. 1151 ve 1152 yıllarında yaptırılan medrese, kapalı avlulu Anadolu medreselerinin ilk örneklerinden biri olması açısından önemlidir. Benzer yapı özellikleri taşıyan 2. Yağbasan Medresesi, Niksar Kalesi'nde bulunmaktadır. Anadolu'da tıp eğitimi verilen ilk medreselerden biri olarak bilinir. Yağbasan medreselerinin adının Yağbasan olmasının nedeni, inşasını yaptıran kişinin adı olan Nizamettin Yağbasan'dır. Nizamettin Yağbasan, Danışment Beyliği'nde önemli bir figür olup, medreseyi 12. yüzyılda inşa ettirerek dönemin eğitim ve ilim hayatına katkıda bulunmuştur. Sebastopolis, diğer adıyla Sulu Saray Antik Kenti, Tokat il merkezine 69 kilometre uzaklıkta olan ve Sulu Saray ilçesinde bulunan bir kenttir. Bu antik kent, tarihi ilk Tunç Çağı'nda başlayan büyük bir höyük üzerine kurulmuştur. Roma dönemine ait olan bu şehrin tarihine ilişkin kitabe, şehrin ileri gelenleri ve halk tarafından şehir merkezine dikilmiş. Geçmişte Prens Charles'ın da ziyaret ettiği bu mekan, açık hava müzesi olarak kullanılmakta ve birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir. Adının anlamı, büyük azametli şehir olan kentin bazı kaynaklara göre M.Ö. 1. yüzyılda kurulmuş olabileceği tahmin ediliyor. Sulu Saray Antik Kenti, Tokat'ın antik geçmişini ışık tutan önemli bir yerleşim alanıdır. Hem Roma hem de Bizans dönemlerine ait kalıntılarıyla bölgedeki tarihsel zenginliği ortaya koymaktadır. Roma İmparatoru Trajan döneminde Pontus Galatius ve Polemoniakos eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin 2000 yıl kadar önce termal kaynaklar sayesinde Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu düşünülmektedir. Tokat'ta bulunan Sulu Sokak Çarşısı, il merkezinde yer alan önemli bir çarşıdır ve şehrin kültürel geçmişinin önemli bir parçasıdır. Bu çarşı, Tokat'ın eski ticaret hayatını ve geleneksel yapısını yansıtan, hem ticari hem de turistik açıdan önemli bir alandır ve adını o dönemde çarşının yakınında bulunan su kaynaklarından alır. Sulu Sokak, Tokat'ın en eski yerleşim merkezidir ve her bir noktasında Tokat'ın geleneksel yaşamını ve Osmanlı döneminin ticaret hayatını yansıtan tarihi eser barındırmaktadır. Ali Paşa Camii, Ulu Camii, Sultan Hamamı, Tokat Müzesi, Takkeciler Camii ve Paşa Hamamı gibi önemli tarihi yapılar burada bulunuyor. Tokat eski kent merkezi ile aynı zamanda kentin tarihi ticaret merkezini oluşturan Sulu Sokak ve onunla bütünleşmiş konut yerleşimi Halit Sokak, günümüze kadar Tokat'ta kurulmuş bütün medeniyetlerin izlerini taşımaktadır. Sulu Sokak Çarşısı, Tokat Valiliğine yürüme mesafesindedir. Arastalı Bedeste'nin, diğer adıyla Tokat Müzesi'nin günümüze gelebilen kalıntılarından ve tarihi kaynaklarından 15. yüzyılda yapıldığı anlaşılıyor. Bedesten kıymetli kumaşlar, mücevherler ve buna benzer eşyalar

arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği Tokat Müzesi olarak kullanılmaktadır. Pazar ilçesine bağlı Üzümören kasabası, Çiftlik Köyü yakınlarında bulunan Kaz Gölü, yerli ve göçmen kuşların yuvalanma, kuluçkalanma alanı olarak sazlarla kaplıdır ve birçok kuş türünü içinde barındırmaktadır. Doğa severler, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar için ideal bir bölge ve kuş cenneti olarak nitelendirilen Kaz Gölü'nde ziyaretçiler için yapılan gözetleme kuleleri bulunur. Kaz Gölü göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve kuş türlerine konaklama imkanı sağlayan önemli bir sulak alandır. Mart ve Mayıs ayları arasında göçmen kuşlar kuluçka dönemini geçirdikleri bu alanda Nisan sonu ve Mayıs ayının ortalarında ilk yavrularını çıkarırlar. Haziran ayının sonunda ise yavrular uçmaya hazır hale gelir. Temmuz ayı başlarında ise ilk göçler başlar ve devam eder. Bu şekilde kışı gölde geçiren göçmen kuşlar havalar ısındığında göçlerine devam ederler. Göl çevresinde herhangi bir sanayi kuruluşu mevcut olmadığından göl ve çevresinde sanayiden kaynaklanan kirlenme de söz konusu değildir. Tokat'ın Pazar ilçesinin merkezinde bulunan Mahberi Hatun Kervansarayı, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın annesi Mahberi Hatun adına yaptırılmıştır. Mahberi Hatun aynı zamanda Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli bir figürüdür. Kervansaray o dönemde kervanların konaklayabilmesi için inşa edilmiş olup, yolcuların, tüccarların ve hacıların dinlenebileceği bir yer olma işlevini görmüştür. Sivas, Tokat, Samsun güzergahından geçen tarihi İpek yolunun üzerinde bulunan kervansaray, son yıllarda restore edilerek düğün, toplantı ve ziyaretçileri açılmış olup, özellikle yaz aylarında çok ilgi görmektedir. Tipik Selçuklu mimarisiyle inşa edilen kervansaray, yazlık ve kışlık olmak üzere iki bölümden oluşur ve kesme taşları dikdörtgen planlıdır. Yapının taş işçiliği ve süslemeleri oldukça dikkat çekicidir ve Sultan Hanları tarzının önemli örneklerinden biridir. Yapımı ile ilgili bilgiye giriş kapısının üzerindeki yapım kitabesinden ulaşılabilir. Bu kapı oldukça gösterişli olup sivri kemerli niş içindedir. İki renkli taşlardan oluşmuş olan yuvarlak kemerli kapı Anadolu Selçuklu mimari yapısındadır. Kervansaray günümüze kadar portal ve dış duvarları iyi korunarak gelebilmiş ancak üst yapı tamamıyla yıkılmıştır. Tokat'a 68 kilometre uzakta bulunan Sulusaray ilçesi yakınlarındaki Sulusaray kaplıcaları birçok hastalığa şifa olarak bilinmektedir. Özellikle kış aylarında pek çok ziyaretçi bu kaplıcalara şifa aramak için geliyor. Sulusaray kaplıca alanı Tokat ilinin güneybatısında bulunan Sulusaray ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Ilıca köyünde yer alıyor. Doğusunda Yeşilyurt ilçesi, batısında Yozgat'ın Kadışehri ilçesi, güneyinde yine Sivas'ın Yıldızeli ilçesi, kuzeyinde ise Artova ilçesi bulunur. Antik Sebastopolis kenti harabeler arasında kaynayan Sulusaray Kaplıcası, bölgenin en önemli kaplıcasıdır. 55 derece olan kaplıca suyu minerallerine göre tuzlu, sülfatlı ve hafif acı olarak tanımlanmıştır. Kaplıca suları, nevralji, cilt hastalıkları ve romatizma hastalıklarından rahatsız olanlara şifa vermektedir. Keşfi Diyar programımız Tokat yöresine ait bir türküyle devam ediyor.

0: Yeni adaylar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Hem Karadeniz hem de karasal iklimin görüldüğü şehrin mutfak kültürü de bundan fazlasıyla etkilenmiştir. Sebze yemeklerinin yanı sıra et yemekleri de fazlasıyla mevcuttur. Tokat kebabı, etli dolma, bakla dolması, gendüme çorbası, cevizli çörek, bezli sucuk, kabak kavurması, madımak, erikli yavan dolması, Tokat mantısı ve Tokat böreği yöre yemeklerinden bazılarıdır. Tokat kebabı Tokat'ın bağ evlerinde ve iş yerlerinde özel kebap fırınlarında pişirilen bölgeye özgü bir kebap çeşididir. Bu kebap çeşidinin özelliği kullanılan etin ve kuyruk yağının özel olmasıdır. Kebap yapmak için kullanılan et Karakaya koyunlarının 9 aylık erkek kuzularından elde edilir. Etin pişirildiği kebap ocağı da 6 kısımdan oluşan özel bir ocaktır. Tokat'a özgü diğer bir yemek olan bat, mercimek, düğü, salça, soğan, maydanoz, dereotu ve reyhanla yapılır. Nohudun bir gece önceden sıcak suyla ıslatılarak sonraki gün etle birlikte pişirilmesiyle yapılan birçok yörenin de yemeği olan keşkek ise oldukça meşhurdur. Tokat'ta yapılan keşkek yemeğinin farkı ise içerisine az miktarda çemen konmasıdır. Tokat'ın en çok beyaz zile pekmezi ve sarma yaprağı meşhurdur. Hediyelik eşya içinse Yazmacılar Çarşısı'ndan tahta boyayla boyanan yazmalardan alabilirsiniz. Çarşıdan yazma ve ipek dokuma ürünler de alınabilir. Tokat'ın ünlü yazmalarının en önemli özelliği elvan baskı denilen oldukça renkli ve özel baskı yöntemidir. Desenler ıhlamur ağacından kalıplara oyulur ve doğal boyalarla bezlere baskı yapılır. Böylece kumaş yıkansa bile desenlerde bir yıpranma olmaz. Elvan yazmalarındaki siyah yaldız motiflerin dış çizgilerinde de kullanılır. 1300'lü yıllardan beri sürdürülen yazmacılık zanaatinin merkezi Tokat haline gelmiştir. Taşhan'da ise bakırcılar, antikacılar, ahşap oymacıları ve seramikçilerden Tokat yöresine ait eşyalar ve folklorik ürünler alabilirsiniz. Taşhan, dikdörtgen planlı, açık avlulu ve iki katlı bir Osmanlı hanı olup, 400 yılı aşkın bir süredir esnaf ve zanaatkarlara ev sahipliği yapıyor. Türkiye'deki en büyük hanlardan biri olan Taşhan, sadece alışveriş değil, tarihi ve mimari açıdan da ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir. Şehirdeki yöresel dükkanlardan Tokat'a özgü köme, pestil, pekmez, marmelat, çemen, sucuk, pastırma ve Tokat yaprağı alabilirsiniz. Tokat çemeni, baharat, tuz, sarımsak ve suyun belli bir oranda karıştırılarak yapılan bölgeye özgü, iştah açıcı bir doğal ürün olduğu bilgisini de sizlerle paylaşalım sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken Tokat'taki festivallerden bahsedecek olursak, kirazıyla meşhur Zile'nin Zile kirazını tanıtmak amacıyla düzenlediği geleneksel festival Zile Kiraz Festivali ile başlayalım. Erbaa'da düzenlenen Çilek Festivali, Niksar'da düzenlenen Niksar'ın Fidanları Kültür Şenliği de yine Haziran ayı festivallerindendir. Temmuz ayında Almus'ta düzenlenen güreş etkinlikleri, Zile'deki kültür ve sanat şenlikleri, Ağustos ayında Reşadiye'de El Sanatları Festivali ve Ekim ayında Zile'de düzenlenen Zile Panayırı bunlardan bazılarıdır. Sevgili dinleyiciler, Tokat'a geldiğinizde ünlü kumandan Sezar'ın yaptığı savaş sonucunda söylediği ve Veni Vidi Vici, geldim gördüm yendim sözünü söylediği yer olduğu rivayet edilen Zil Kalesi'ni, 1238 yılında yaptırılan ve Konya'yı Sinop'a bağlayan kervan yolu üzerindeki Mahberi Hatun Kervansarayı'nı, UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edilen doğal miras alanı olan Bağlıca Mağarası'nı gezip görmeden, farklı baskı yöntemleriyle yapılmış değişik renklerde özel üretim yazmaların olduğu çarşılardan olan Yazmacılar Çarşısı'na uğramadan, bölgenin en önemli kaplıcası olan ve antik Sebastopolis kenti harabeler arasında kaynayan Sulu Saray kaplıcalarına gitmeden, Tokat'ın yeşil doğasının görülebileceği ve oksijen seviyesinin oldukça yüksek olduğu yerler arasında olan Topçam Yaylası'na çıkmadan, Niksar'a 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve suyu 0.5 sertlik derecesine sahip, safra kesesi ve böbrek taşına, yüksek tansiyon ve damar sertliği hastalıklarına iyi geldiği bilinen Niksar Ayvaz suyunu içmeden, kendine özgü Tokat kebabı ocağında pişirilmesiyle elde edilen Tokat kebabının tadına bakmadan dönmeyin diyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Tokat ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere esenlikler diliyoruz. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Keşfi Diyar. Hazırlayan ve sunan Arzu Yücesoy.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 17 derece, Bilecik 16, Bursa 18, Çanakkale 20, Edirne 22, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli 18, Sakarya 18, Tekirdağ 19 ve Yalova 18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 22 derece, Aydın 26, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 22, Manisa 22, Muğla 26 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğusuyla Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 27, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Karaman ve Sivas hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 19, Karaman 26, Kayseri 29, Kırıkkale 24, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 25, Sivas 28 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Bartın 21 derece, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 22, Kastamonu 21 ve Zonguldak 18 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz'de Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 31, Bayburt 28, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27, Samsun 26, Sinop 25, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 25, Bingöl 30, Bitlis 26, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 27, Malatya 30, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 36, Diyarbakır 34, Gaziantep 29, Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa 31 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Eylül Çarşamba günü Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına. Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, sabah ve öğle saatlerinde 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısında 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde 5 ila 7, akşam saatlerinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi ve aşağınında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısında 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Eylül Perşembe günü Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, günün ilk saatlerinden itibaren batısında zamanla genelinde 5 ila 7, akşam saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında ilk saatlerde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Eylül Cuma günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da göreve yeni atanan emniyet müdürleri toplantısında konuştu. Bakan Çiftçi, Manisa'da yaşanan okul saldırısına ilişkin olarak bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği milletimizin geleceğinin güvenliğidir ifadelerini kullandı. Aselsan tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan bildirime göre Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariği kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzalandı. Öte yandan Roketsan, Karaok kısa menzilli tank savar silah sisteminin ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurduğunu duyurdu. Üzerinde yer alan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece ve gündüz görev yapabilen Karaok, zırh delici performansıyla sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor. Sermaye Piyasası Kurulu son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı rakamların gündeme geldiğini belirterek tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Açıklamada söz konusu rakamın fonlardaki toplam yatırımcı hesap sayısını değil, tekil yatırımcı sayısını ifade ettiği belirtildi. Yatırımcılara sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara dikkate almaları yönünde uyarıldı. Yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da gemi, askeri, sanayi tesisi, lojistik merkezleri ve depoları vurduklarını duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçı yaptığı görüşmelerde Avrupa ülkelerinin bölgedeki gelişmelere çifte standartlı davranmasını, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı işlediği saldırgan eylemlere ve suçlara karşı sessiz kalmalarını ve hoşgörülü davranmalarını şiddetle eleştirdi. Erakçı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerin İsrail'e sağlanan her türlü desteği durdurma ve İsrail'in cezasız kalmasının önüne geçme sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekti. Japonya Başbakanı Takayuki Sanae, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Başbakan Sanae, Birleşmiş Milletler'in uluslararası barış ve güvenlikteki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi ve geçici üye sayısının artırılması çağrısında bulundu. Bandırma Spor'da forma giyen ve bir dönem Adana Demirspor'da da oynayan 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti. Kalender'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palo Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele S-Sport'a TV'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, Devlet Demiryolları Köprüsü Söke istikametinde 1 ila 2. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun Gerede-Kızılcahamam istikametinde 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım trafiğe kapatıldığından Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 19 derece, Atina parça bulutlu 25, Belgrad sağanak yağışlı 20, Berlin parça bulutlu 19, Helsinki sağanak yağışlı 11, Kiev sağanak yağışlı 16, Kopenhag sağanak yağışlı 16, Londra sağanak yağışlı 24, Madrid parça bulutlu 35, Moskova sağanak yağışlı 19, Paris parça bulutlu 25, Priştine parça bulutlu 17, Roma parça bulutlu 26, Saraybosna sağanak yağışlı 11, Sofya sağanak yağışlı 17, Tiran parça bulutlu 24, Varşova sağanak yağışlı 16, Viyana parça bulutlu 18 ve Zürih parça bulutlu 21 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 30 derece, Aşgabat parça bulutlu 30, Astana parça bulutlu 18, Bağdat az bulutlu ve açık 43, Bakü gökgürültülü sağanak yağışlı 30, Bişkek parça bulutlu 27, Duşanbe parça bulutlu 33, Kabil parça bulutlu 30, Kerkük az bulutlu ve açık 41, Kuveyt az bulutlu ve açık 42, Medine az bulutlu ve açık 43, Mekke az bulutlu ve açık 41, Riyad az bulutlu ve açık 42, Şam parça bulutlu 34, Tahran parça bulutlu 36, Taşkent parça bulutlu 33, Tiflis gökgürültülü sağanak yağışlı 28 ve Tokyo parça bulutlu 27 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 30 derece, Kahire az bulutlu ve açık 35, Melbourne parça bulutlu 23, Montreal sağanak yağışlı 19, New York parça bulutlu 18, Sydney parça bulutlu 21 ve Washington sağanak yağışlı 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 19 derece, Frankfurt parça bulutlu 20, Gümülcine parça bulutlu 22, Kırcaali sağanak yağışlı 20, Köln parça bulutlu 20, Komrat parça bulutlu 18, Köstence parça bulutlu 20, Münih sağanak yağışlı 16, Podgorica parça bulutlu 24, Selanik sağanak yağışlı 23, Şumlu sağanak yağışlı 19, Taraklıya parça bulutlu 19, Valkaneş parça bulutlu 19, Zenitsa sağanak yağışlı 18, Gazimovas'a gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 32 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Bir Konu Bir Konuk programımızdan sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür ve sanat dünyamızın değerli isimlerini sizlerle buluşturuyor, onların hayat hikayelerine, sanat yolculuklarına ve birikimlerine tanıklık ediyoruz. Bugün Türk musikisinin köklü ve zarif dünyasına doğru bir yolculuğa çıkaracağız sizleri. Bugünkü konuğumuz çocukluk yıllarından itibaren müziğin içinde yetişmiş, TRT Ankara Radyosu'nda başlayan profesyonel sanat hayatını Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde sürdüren, ses sanatçılığı ve şeflik kimliğiyle Türk musikisine hizmet veren değerli bir sanat insanı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Sayın Suat Kılıç. Sayın Kılıç, Bir Konu Bir Konuk programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biz de sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün sizinle yalnızca bir sanatçı ve koro şefi olarak çalışmalarınızı değil, Suat Kılıç'ı sanatçı yapan yolculuğu konuşacağız. Çocukluk yıllarınıza bakacağız. Müzikle ilk karşılaşmanızdan, TRT yıllarınıza, hocalarınıza ve ustalarınıza, ses sanatçılığınızdan şefliğe uzanan sanat yolculuğunuza ve son bölümde de 2026-2027 sanat sezonu Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun yeni sezon çalışmalarını ve sanatseverleri bekleyen programları konuşacağız. Tabii ki arada sizin sesinizden de eserlere yer vereceğiz. Sayın Suat Kılıç, sizi biraz çocukluk yıllarına götürelim. 1977 yılında Ankara'da dünyaya geliyorsunuz. Çocukluk ve gençlik yıllarınız Ankara'da geçiyor. Bugün geriye dönüp baktığınızda, o yıllarda müziğin hayatınızda nasıl bir yeri vardı?
1: Evet, aslında musiki eğitimi bizde ailede başladı. Tabii ailede şöyle başladı. Hani babam, annem, onlar musikiyi seviyorlardı ama hani onların herhangi bir musiki eğitimleri yoktu. Ama en önemli olan şey, evimizde gerek Türk halk müziği gerek klasik Türk müziği dinlenirdi. Onun dışında başka bir müzik dalı dinlenmezdi. Biz tabii bunları dinleye dinleye, bunlara aşina olarak, biraz da tabii Allah'ın verdiği bir yetenekle beraber onları daha farklı kulakla dinlemeye başladık. Sonra onlar bizim içerimizde birikmeye başladı. Ve bir dönem ilkokulda öğretmenim benim hani sesimin güzel olduğunu fark etti ve her ders sonunda beni tahtaya çıkarırdı. O gün öğrettiği şarkılardan birkaç tane bana ya da benim bildiklerimden okuturdu ve böyle başladı yolculuk.
0: Evet.
1: Sonrasında gene ortaokul yıllarında müzik öğretmenim, buradan kendisine de selam olsun, değerli hocam Korkmaz Şenler, beni okul korosuna alarak her cumartesi pazarımızı o koroda, maalesef biz daha çocuktuk hani dışarıda oynayalım istiyorduk ama her cumartesi pazar saat 11 ile 3 arası bir koromuz vardı, okul korosu vardı.
0: Aa, çok
1: çok büyük bir zaman. İşte koroda çalışmalarımız başlamıştı. Gene öğretmenler gününde, hiç unutmuyorum, elinde mandolinle büyük bir beden salonumuz vardı. Beden salonunda bütün öğretmenlere, öğrencilere o dönemin işte popüler şarkıları nelerse, o zaman Coşkun Sabah'ın anıları vardı. Onlar falan. Ben onlardan söylerdim. Hocamız da çalardı. Beni okulda çok meşhur etmişti. Müzikle alakalı yolcum böyle başladı. Tabii ortaokulda. Böyle başladı. Sonra tabii kendimde bu yeteneği hissettikten sonra yavaş yavaş, tabii hani su akar yolunu bulur diye bir mevzu var ya.
0: Atasözü.
1: Evet. Atasözü var ve böylelikle ben düşündüm, evet dedim. Kendim müzikle uğraşmam gerekiyor ama tabii bunu doğru yerlerde yapmak önemli.
0: Tabii ki.
1: O dönem gene lise dönemimdi. TRT Ankara Radyosu'nun Türk Halk Müziği Korosu'nun, Gençlik Korosu'nun sınavına girmiştim. Gençlik Korosu'ydu. Değerli hocamız Serbülent Yasun, şu anda kendisi inşallah dinliyordur. Onun yönetiminde Gençlik Korosu'nun sınavlarını kazandım.
0: Halk müziği.
1: Evet, halk müziği, bakın bu
0: evet,
1: çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Tabii. Ondan sonra orada başladık. Hatta o dönem Türkü Türkü Türkiye'm diye bir program vardı.
0: Evet, hatırlıyorum.
1: O programda işte TRT Arı Stüdyosu'nda çekilirdi. Ondan sonra onunla beraber bir afyon gezimiz olmuştu. Böyle bir halk müziğin içerisine böyle girmiştim. Ama tabii bizde hani halk müziği ve sanat müziği ayrımı yoktu. Evimizde de öyleydi. Bir bakardınız işte.
0: Zaten sevgili evet, hocam, ben şöyle düşünüyorum. Türk müziği olarak değerlendirmek gerekiyor.
1: Evet, Türk müziği ve onun ayrı iki kolu olarak.
0: Kolu, evet.
1: Kolu.
0: Yani sanat müziği, saray müziği, Halk müziği de halkın müziği.
1: Ya aslında hepsi halkın müziği. Yani belki Osmanlı döneminde sarayda daha çok üretilmiş padişahların destekleriyle, hatta tabii, destekar padişahlarımız da var. Tabii onların ki da destekleriyle oluşmuş bu. Böyle başladı müzik yolculuğum. Sonra 1996 yılında Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın sınavına girdim. Konservatuvar okumam gerektiğini artık kendi kendime hissettim, dedim yani.
0: Yani üniversite artık konservatuvar öğrenmem gerekiyor.
1: Aslında o dönem yani konservatuvarların çok yaygın olduğu bir dönem değildi. Doğru. Ankara'da Türk Müziği Devlet Konservatuvarı yoktu. Türkiye'de 3 taneydi. Bir tanesi İstanbul, bir tanesi İzmir. Hadi. Ben eğer Ankara'da konservatuvar eğitimi alsaydım Batı Musikisi eğitimi alacaktım ama ondan sonraki yolumuz ne olurdu bilemezdim.
0: Çok doğru.
1: Çünkü branşlaşma çok önemli. Ve böyle bir durumda Gaziantep vardı, İzmir vardı ve İstanbul vardı. Benim tercihim aslında İzmir'den yanaydı. Çok tesadüfi babamın kuzeninin eşi Gaziantep'teymiş. Hmm. Orayla alakalı çok güzel şeyler söyleyince biz dedik Gaziantep'te girelim. Ondan sonra iyi ki de öyle yapmışım. Çünkü hem şehir olarak hem üniversite olarak hakikaten çok istifa ettim. Tabii farklı yer. Çünkü Gaziantep'in müzik kültürü de çok farklı. Yani orada Türk müziğini çok seviyorlar. Belli dönemlerde, belli yerlerde, açık havalarda meydan fasılları kurulurmuş. Bize
0: evet,
1: anlatılırdı.
0: Belli şehirlerde gerçekten yani Türk müziği çok yaygın. Mesela bunlardan birincisi Harput, Elazığ.
1: Tabii orada da
0: Diyarbakır
1: var. Diyarbakır, evet.
0: Ben Gaziantep'te de o kadar fazla olduğunu düşünmemiştim. Halk müziği fasılları geçiliyordu.
1: Tabii. Yani meydan fasılları kurulmuş. Mesela orada bir Kırkayak Parkı vardı. Şimdi Antep'ten bizi dinliyorlarsa bilirler.
0: Evet.
1: O Kırkayak Parkı'nda, tabii benim bu anlattığım bundan 50 sene öncelerini anlatıyoruz. İnsanların aile gazinolarında, bahçelerinde böyle rahatlıkla böyle gittikleri, eğlenebildikleri yerlerde meydan fasılları kurulmuş. İnsanlar orada meydan fasılı yaparmış, dinlerlermiş.
0: Ama hala Urfa'da o şeyler devam ediyor sevgili hocam.
1: Gelenek devam ediyor mu?
0: Gelenekler devam ediyor.
1: Evet, ne kadar güzel. Şimdi onu anlatacağım. Yani Gaziantep'i seçmemin sebebi öyle bir akraba
0: tesadüfü oldu.
1: Ama gerçekten
0: güzel
1: de
0: bir tesadüf
1: güzel
0: olmuş.
1: De bir tesadüf olmuş. Çünkü o dönem eğitim aldığım hocalarımın da gerçekten çok bizle yakından ilgilenmeleri, bizim de hani daha çok istekli olmamız bizim üzerimizde çok büyük etki yarattı. Özellikle ben kendi üzerimde diyorum.
0: Tabii aile desteği de var arkanızda.
1: Tabii.
0: O da çok önemli.
1: Zaten ailem desteklemese ben Ankara'dan çıkacağım, Gaziantep'e gideceğim. Orada üniversite kazanacağım ve okuyacağım. Yani bunlar çok olası şeyler değil. Burada ailemin, özellikle rahmetli babamın da çok desteği vardı. Annem de çok istemişti o dönem rahmetli. Ama
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Böyle başladı müzik yolculuğumu. Sonra 97 yılında Ankara Radyosu'nun açmış olduğu bir amatör ses yarışması sınavında birinci oldum.
0: Amatör ses yarışması.
1: Evet, evet. Ondan sonra öylelikle bu sefer de Ankara Radyosu'nun gençlik korosuna beni kabul ettiler. Ama ben halk müziği korosundaydım. Sonra gençlik korosuna beni kabul ettiler.
0: Sanat müziği.
1: Tabii. Orada da çok değerli hocalarımız vardı. Ama orada çok kısa bir süre eğitim aldım. Bu arada konservatuar devam ediyor.
0: Aha, okula devam ediyorsunuz.
1: Tabii devam ediyor. Sonra o sınav benim için çok önemliydi. Ben o sınavda birinci olduktan sonra zaten konservatuar okuyorum. Buradan da ismini zikredeyim. O zaman TRT Müzik Dairesi Türk Sanat Müziği Müdürü'ydü. Değerli hocamız Özgen Gürbüz. Sağ olsun, istisnai akitli bir ses sanatçı sınavları oluyordu.
0: Evet.
1: Herkes ona kabul edilmiyordu. Yani o sınavı kazanan kişiler o dönem profesyonel radyo sanatçılarıyla beraber bantlara giriyorlardı, yayınlara giriyorlardı, konserlere giriyorlardı. Yani bir nevi sadece onlarla aynı görevi yapıyorduk ama tabii kadro, devletteki kadro karşılıkları farklıydı.
0: Hı hı.
1: Öyle başladım. Sonra sınavı kazandım. İstisnai akitli ses sanatçısını sınavını kazandım. O dönemde çok enteresan bir anımız var. Ben tam çıktım, yukarıda Ziya Taşkent stüdyosu vardı. Oraya doğru giderken radyodan ilk girdiğimiz zaman halk müziğinin çalışma salonu vardı.
0: Evet.
1: Servil Önt hocamı gördüm, bana baktı, zannetmiş benim halk müziğini kazandığımı. Dedi Suat'cığım, dedi, ne yapıyorsun? Teşekkür ederim hocam, dedim. Hayırlı olsun, dedi. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim, dedim. E hadi, dedi, buyur bak, dedi, çalışma başlayacak. Hocam ben, dedim, sanat müziğindeyim. Şaşırdı. Nasıl yani, dedi. Evet, dedim hocam. Sen sanat müziğiyle uğraşıyor muydun? Hocam evet, dedim. Hatta okulu ben, bölümümde sanat müziği benim. Ana sanat dalım Türk sanat müziği. Sesi. Öyle bir şeyimiz oldu ve böylelikle profesyonel bir...
0: Ama gerçekten çok ilginç. Önce
1: evet,
0: halk müziğini üzerine eğitim alıyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Ama sanat müziği konusunda üniversiteye kabul ediliyorsunuz.
1: Ben zaten sınava girerken, sınav başvurumuzda şunu da istemişlerdi bizlerden. Hani daha önce yapmış olduğunuz çalışmalar ve birikimlerinizi, yani öğrenciye, giren sınava öğrenciyi tanıyalım diye böyle bir şey getirmişler. Biz de onu oraya yazmıştık. TRT Ankara Radyosu'nun Halk Müzik Korosu'nda 3 sene işte çalıştım diye, eğitim aldım diye yazmıştım. Sonra o gün sınava girdiğimde, gene buradan dinliyorsa selam olsun, kendini İzmir'deydi, emekli de olmuş Kemal Zülal hocamız vardı. O gün benim sınavımda tabii sonradan isimlerini öğrendik. Senin dedi buradaki CV'in dedi de halk müziği yazıyor. Ne alaka dedi. Dedim hocam evet dedim halk müziği. Ve dedim radyoda dedi Ankara Radyosu. Evet dedim hocam. O zaman dedi sen bir bozlak okursun Ankara'dan geliyorsun. Evet hocam doğru söylüyorsunuz dedim. Sonra bir halk müziği okudum. Beğendirdiler seni halk müziğini alalım. Daha ben ilk elemede benim bölümümü değiştirmeye çalışıyor. Ben tabii orada hem heyecanlıyım hem mutluyum. Allah rahmet eylesin. Hocamız vardı. Kanun hocası. Yener Demirel hocamız. Dedi arkadaşlar çocuk dedi sanat müziğinden girmiş. Sanat orada kalsın. Oraya kalsın. Bir de şimdi ondan bir sanat müziği dinleyelim. Ona göre karar verelim. Lütfen dedi. Çok şimdiden doğru. Şey yapmayalım. Sonra ben Saadettin Kaynan güzel bir eserini icra ettim de. Tamam dedi. Hiç gerek yok dedi arkadaşlar. Çocuğu dedi hiç darlamayalım. Ne istiyorsa, ne yapmak istiyorsa onu yapsın demişti. Öyle başlamıştı. Sonra güzel bir eğitim sürecimiz oldu.
0: Evet, evet. Bir sanatçının eğitimi hiçbir zaman bitmez.
1: Bitmez,
0: tabii.
1: Evet.
0: Hayatı boyunca eğitim devam ediyor evet. Ölene kadar. Konservatuar eğitimi elbette çok önemli ama evet. Sahne, usta-çırak ilişkisi,
1: tabii.
0: Dinlemek, repertuar oluşturmak ve yıllar içinde kendi üslubunu bulmak da sanat hayatının bir parçası tabii ki. Sizin sanat anlayışınızın oluşmasında kimler ve hangi dönemler belirleyici?
1: Evet. Ya benim için çok önemli olan dönemler aslında her dönem çok önemli ama Ankara Radyosu'na girdiğim dönem çok önemliydi. Çünkü o dönemde 1966 yılında Ankara Radyosu'na sınavla giren bir sanatçı abilerimiz, ablalarımız vardı. 66 dönemi bir fiil çalışıyorlardı. Ondan sonra girmiş olan 81 döneminde çalışan sanatçı abilerimiz, ablalarımız vardı. Onlar bizden hep yaşça büyüktü. Onlar zaten bir fiil aktif olarak çalışıyorlardı. Bir de 66 döneminden önce radyoda
0: görev yapan
1: ama emekli olduktan sonra onların birikimlerinden de yararlanmak üzere TRT'nin çağırdığı çok değerli hocalar vardı.
0: O
1: yani,
0: çok önemli.
1: Çok önemli. Şimdi benim zaten kendimi yetiştirmem, tabii konservatuvar çok önemli, eğitim önemli ama bir işin mutfağına girmek çok daha önemli.
0: İcra etmek çok önemli.
1: Yani size birisi İstanbul'u kitaptan okudu, anlatıyor ama İstanbul'da yaşayan insan gibi siz o kitaptaki olan bütün bilgileri anlayamazsınız. İstanbul'da yaşayan kişi orayı bilir.
0: Çok
1: öyle. Önemli. Yani şimdi mikrofonun başına geçtiğiniz zaman her şey çok daha farklılaşıyor. Yani notayı alıp da işte burada işte Nevada Hicaz yapmış, yerinde uşak yapmış, şöyle yapmış, böyle yapmış diye analiz yapıyorsunuz bir eseri. Ama hadi bakalım onu okuyun dediğiniz zaman en önemli kısmı orasıydı. Şimdi benim de gelişmemde çok büyük bir emeği vardır Ankara Radyosu'nun. Çünkü burada çok değerli sanatçılarla bir arada olduk. Onların yapmış olduğu detaylarda konserler verdik. Şimdi bir eser olurdu, bir çıkardı örnek. Vedat Kaptan Yurdakıl çıkardı, okurdu mesela. Onu dinlerdik çünkü kulağımız onda. İşte Güler Basuşen okurdu. Metin Everest yönetirdi. Rahmetli Mustafa Erses hocamız gelirdi. Bir besteci programı vardı. Onun da çok güzel anımız var. Ben öğrenciyken onun kasetlerini bizim konservatuarda bulmuştum. O zaman Walkman'ler vardı. Walkman'lerden dinlerdim. Çok bol bol Mustafa hocayı dinlerdim. Ve onun mesela icralarını dinlerdim. Bir gün çok enteresan ki onun çok severek okuduğu bir eser vardı Mustafa Nafiz Irmak'ın. Sahilde sabah rüzgarı ağlarken uyan sen diye sabah makamında bir eser. Bir besteci programında Mustafa Nafiz Irmak'ta da tesadüfen bu eseri bana vermişti okumam için. Tabii ben de o ara tabii gencim. Hani daha çok böyle kendimi göstermek istiyorum. Arı Stüdyosu'nda konserimiz var. Hocadan dinlemişim. Bir de o çok güzel bir icrası vardı hocanın. Yani böyle çok güzel icra ederdi ama böyle çok ufak tefek böyle güzellerde çok yorumlar yapardı. Ve orada imzasını hoca atardı.
0: Tabii.
1: Ben de onu iyice ezberledim. Hani biraz önce dedik ya, siz kelime arasında söylediniz. Sanatta bir ilham kaynağı olması lazım. Bizim bir ilham
0: Kesinlikle.
1: Kaynağımız onlardı. Yani benim hocalarımın da hep söylediği şey buydu. Sanat taklitle başlar. Ama taklit bir yerden sonra insanın kendisini
0: bulmasına sebep
1: olur.
0: Evet.
1: Yani birisi Mustafa Erses'i taklit etti ama bir raddeden sonra o kişinin kendi olması lazım.
0: Tabii.
1: Hala taklit ettiği zaman sadece o kişiyi aslını yaşatıyor. Böyle bir durum söz konusu. Ben de o gün o eseri aynı Mustafa Hoca gibi böyle onu taklit ederek okudum. Provadaydık. Gülerek bana baktı. Kimden dinledin bu eseri dedi. İşte o kadar tesadüf ki yani. Hocam ben sizden dinledim dedi. Güldü. Öyle bir rahmetli, öyle güzel bir anımız var hocamızla. Sonra gene bak Kutlu Payaslı hocamızla bir anım var. Kutlu Payaslı hocam, Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir dostumuz, abimiz vardı. O da ondan önce rahmetli oldu. Cevdet abimiz vardı. Cevdet abimizin vesilesiyle beni tanıdı Kutlu Hoca. Hoca o ara İzmir'den Ankara'ya geliyordu. Tabii Cevdet abimiz de benim böyle o zaman da ortaokul yıllarındayım. İşte o zaman çok böyle bir anda kendimi tanımaya başladığım dönemlerde. Ya dedi Suat'cığım sen dedi bak bu yaşta dedi sanat müziği okuyorsun dedi. Kutlu Bey dedi benim çok yakın arkadaşım dedi. Ankara'ya geldiği zaman dedi bir mesele aldırayım onunla seni görüştüreyim dedi.
0: Daha ortaokuldayken.
1: Daha ortaokulda evet. Sonra tamam hocam çok iyi olur dedim. Sonra bir gün söyledi ben annemle beraber Ankara Radyosu'na gittim. Ankara Radyosu'nun o giriş kısmında o konukların oturduğu koltuklarda oturuyoruz, evet. Bekliyoruz falan. Neyse haber geldi. Biz oradan bankoya haber verdik. Sonra yukarı çıktık. Özay Gönlüm stüdyosu oldu o sonradan. Hı-hı. Küçük bir stüdyo var. Orada bir piyano vardı. Hocam sağ olsun orada beni bir tanıdı. Sonra gene bu
0: kulağınıza
1: kulak
0: baktı.
1: Egzersizleri var. Onlara baktı. Bir de şarkı okudu. O dedi senin sesin Türk müziğinde güzel gidiyor. Kulak da var dedi. Senin dedi acil yapman gereken şey hemen konservatuar eğitimi alman lazım dedi. Bak orada da hoca beni yönlendirmişti. Tamam hocam dedim. Sonra çok enteresandır. Aradan yıllar geçti. Bizim Kutlu Hoca'yla görüşmemiz sadece orasıydı. Ben Ankara Radyosu'na girdim. Görev yapmaya başladık. Sonra Gönül Bahçemizden Nameler diye bir programı vardı hocamızın. Hı hı. Her ay bir o yapardı. Bir Ziya Hoca yapardı Ziya Taşkent. İşte Mustafa Hoca gelirdi. Böyle her hafta bir konser olurdu. Ama o hafta konserin şefleri değişirdi. İsimleri değişirdi. Bir baktım panoya. O konserde beni de görevlendirmişler. Ama solist değilim ama şeyim, korodayım.
0: Korodasınız.
1: Korodayım. Çok mutlu oldum yani şimdi yıllar önce.
0: Karşılaşmışsınız,
1: hoca beni yönlendirmiş. Sonra ben de o gün konservatuarı bitirmişim, radyoya girmişim ve hocanın önüne çıkıyorum yani.
0: Çok güzel bir duygu.
1: Güzel bir duygu, evet. Sonra tam hocamız girdi, hocamızın yanına gittim. Hocam nasılsınız dedim. İyiyim evladım dedi. Sen nasılsın? İyiyim hocam dedim. Baktı bana. Şimdi hani sonuçta biz orada görevliyiz ama o da hani şey yapmak istemiyor. Sonuçta bu burada, bu kişi buradaysa sanatçıdır diye o da bir şey yapmak istemiyor. Hocam beni tanıdınız mı dedim. Ya tanımasını zaten imkanı yok da. Baktı. Tanıyamadım. Sen yenilerdensin herhalde dedi. Genç oldu. Evet hocam dedim. Hocam dedim. Yıllar önce dedim. Bakın yıllar önce. Aradan bir 7-8 yıl geçmiş. 10 yıl geçmiştir dedim. Baktı. Cevdet abimiz dedim. Onun vasıtasıyla dedim. Aa dedi Cevdet'im. Dedi benim çok sevdiğim arkadaşımdır dedi. Onun vasıtasıyla gelmiştim hatırlar mısın? Evet dedi. Sen o musun dedi. Evet dedi. O zaman bakın böyle bana beni yönlendirmişiz. Bak ben konservatuar okudum böyle oldu ve bugün sizin karşınızdayım dedim. Sarıldı bana. Allah rahmet eylesin.
0: Aa, ne yani kadar, çok, ne tabii, kadar mutlu olmuştu.
1: Tabii çok güzel işte böyle olacak. Anılarımız var. Yani işte ez cümle bu güzel insanlarla, bu güzel musikiyle, ya yani musikiye hizmet etmiş insanlarla beraber çalışmak bize çok şey kattı.
0: Öğüt olarak hocam hafızanızda bugün hala taşıdığınız bir hocanızdan ya da ustanızdan duyduğunuz, hiç unutmadığınız öğüt var mı?
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Çünkü mutlaka hocalar bize tavsiyelerde bulunuyorlar.
1: Evet, evet. Hazırlık sınıfındaydım. Hazırlık sınıfın son dönemlerine yani Nisan, Mayıs gibiydi. O dönemde her sezonun sonunda bir konser veriyorduk. Hı hı. Yani okul konseri oluyordu. Türk müziği konseri oluyordu. Halk müziği konseri oluyordu. O senenin konseri de Avniyalı şarkıları konseriydi. Avniyalı'nın bütün bestelerinden oluşan eserler seslendirecektik. Bana da hocam hazırlıkta olmama rağmen böyle Avni Hoca'nın böyle çok iddialı bir eserini vermişti. Yağmur Duası diye bir eseri vardı. Hı hı. Kürdili Hicazkar. Ben de onu okuyacağım. Tabii birkaç defa provalarını falan yaptık koro çalışmalarımızda. Sonra tam o gün provasını yapacağız. Bir baktım içeriye bizim müdür beyle Avni Hoca girdi. Avni Hoca'yı da davet etmişler konsere. Tabii Avni Hoca Gaziantep'e şey üzerinden, İzmir üzerinden gelmiş. Tam başladı bir baktık hocayı görünce tabii biz de heyecanlandık çocuğuz da.
0: Evet tabii.
1: Ondan sonra neyse ben okudum, başarılı okudum, güzel okudum. Sonra
0: bir de
1: geldi.
0: Şöyle bir şey var sevgili hocam. Bestekarın karşısında okumak, evet, daha farklı bir tabii, tabii, şey diye düşünüyorum.
1: Tabii çünkü o onun evladı gibi. Kimse tabii evladının örselenmesini istemez,
0: istemez
1: değil mi? Kesinlikle istemez. Bir de onun daha güzel yorumlanmasını ister. Sonra ben demek ki başarılı oldum ki, çünkü hocanın bana tepkisi çok güzeldi. Geldi, kalktı, beni kucakladı, öptü, dedi ki aferin sana dedi. Bak dedi, böyle dedi zor eserler dedi. Şimdi tabii o eserin ses genişliği çok farklı. İçerisinde usul değişiyor. İşte semaisi var, şunu bunu falan, puan dorkları var. Dedi ki böyle güzel eserler dedi seçersen dedi, hep dedi böyle zorlu eserleri okudukça dedi kendin de dedi daha dedi profesyonelleşirsin dedi. Bak ben bunu hiç unutmuyorum. Hani ufak bir şeydi ama hep Avni Hoca'nın o güzel
0: söyle
1: sıcak
0: şey,
1: davranışı aklımızda bir an olarak kaldı.
0: Sevgili hocam, şimdi müzikten konuşmuşken, icradan konuşmuşken sizin sesinizden bir şarkı dinlesek olur mu?
1: Tabii ki olur.
0: Hocam, halk müziğinden seslendirdiğiniz eser var mı kayıtlarınızdan? Halk müziği eğitimiyle başladınız sanat hayatına. Sonradan sanat müziğine geçtiniz ve konservatuvarda sanat müziği okudunuz. Sonra da sanat müziğiyle hayatınıza devam ettiniz. Şu
1: evet.
0: anda da Klasik Türk Musikisi Korosu'nun şefisiniz.
1: Evet.
0: Ama mutlaka bir halk müziğinden varsa seslendirdiniz, onu dinleyelim. Sonrasında
1: evet, var.
0: Sanat müziği eseri dinleriz program
1: 10 Kasım,
0: sonunda.
1: 10 Kasım Atatürk'ü anma konserimizde bir Mehrali Bey ağıtını okumuştum.
0: O zaman onu dinleyelim.
1: Onu olur, onu dinleyebilirsiniz. Yani çok fazla aslında halk müziği kaydım yok. Çok severek icra ederim, dinlerim. Çünkü şey de yaptık biz çok.
0: Eğitim tasavvufi, almışsınız
1: tabii,
0: o konuda.
1: Tabii tabii, tasavvufi türküler programları da çok yaptık.
0: Yani, İrfan türküleri.
1: Tabii İrfan türküleri de yaptık. Onlar da vardır aslında kayıtlarım ama bu Mehrani Bey olabilir.
0: Tamam.
1: Şimdi
0: o zaman bunu dinleyelim.
1: Geldi.
0: Bu çok
1: evet,
0: önemli, güzel
1: tamam.
0: bir ağıttır. Ve herkes de kolay kolay okuyamaz. Sizden dinleyelim bakalım.
1: İnşallah. Teşekkür ederim. Dinleyicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Yani en güzel.
0: Eminim beğenecekler.
1: İnşallah.

0: Evet, yüreğinize sağlık, sesinize, nefesinize
1: çok
0: sağlık sevgili
1: ederim,
0: hocam.
1: Çok sağ olun.
0: Çok güzel olmuş. Gerçekten bir halk müzikçi gibi havalandırmışsınız.
1: Teşekkür
0: yani
1: ederim. Yani o kadar hani iddiam yok ama.
0: Çünkü halk müziğinde bu tür özellikle uzun hava tarzındaki ağıtları herkes seslendiremez.
1: Evet, tabii çok ayrı bir ustalık gerekiyor.
0: Ustalık gerekiyor.
1: Ayrıca
0: ağız
1: o ağız da önemli.
0: Evet.
1: O yöreye ait o şive çok önemli.
0: Tabii ki.
1: Çünkü
0: çok da güzel okumuşsunuz. Çok
1: teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: Olmuş.
1: Bu aslında konsept gereği olmuştu. Hani Atatürk'ü anma konserinde Yemen'e giden Mehrali Bey'in o acı dolu hayatını, bir de orada aslında konserimizde şöyle bir anı vardı. O LED ekranda Yemen'e giden askerlerimizin orada çektiği sıkıntıların da gerçek görüntülerle yansıması vardı.
0: Tam o da çok etkiliyor tabii.
1: Onun üzerine olmuştu. O gün o konserde bayağı bir insanı etkilemiştik.
0: Ama gerçekten güzel seslendirmişsiniz.
1: Evet,
0: yüreğinize sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Evet sevgili dinleyenler. Türk musikisi yalnızca notalardan, makamlardan ve usullerden oluşan bir müzik değil. Aynı zamanda bir hafıza ve aktarım geleneği. Bir sanatçıdan diğerine, bir hocadan öğrencisine, bir kuşaktan diğerine aktarılan büyük bir kültür. Biz de bugün bu kültürün önemli temsilcilerinden biri olan Sayın Suat Kılıç'la bu yolculuğu konuşuyoruz. Evet, Suat Bey, sizin sanat hayatınızda ses sanatçılığı önemli bir yere sahip. Bugün ise Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun şefisiniz. Ses sanatçılığıyla şeflik arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Bir şefin aynı zamanda iyi bir yorumcu olması koroyu yönetirken ne gibi avantajlar sağlıyor sizce?
1: Evet. Ben
0: önce şefliğe girişinizle başlayalım. Sonrasında
1: evet.
0: Devam
1: 2017 yılında başladı benim Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda şeflik maceram.
0: Çok özür dilerim hocam. TRT'den Kültür Bakanlığı'na geçişinizi konuşmadık. Oradan
1: evet.
0: Başlayalım.
1: Evet, aslında doğru. Orada bir kopukluk olabilir. Ben 2004 yılına kadar bir fiil, 97'den 2004 yılına kadar bir fiil Ankara Radyosu'nda istisnai akitli sanatçı olarak görev yaptım. 2004 yılında İstisnai akit sanatçılarının görev akitleri sona erdi.
0: Hı hı.
1: Yani artık bundan sonra kendi içimizdeki kadrolu sanatçılarla biz bu işi yürütelim diye böyle
0: diye
1: bir karar
0: alındı. Evet.
1: Ondan sonra zaten ben aslında o dönemde biraz garantici bir insanım. O dönemde müzik öğretmeniydim aslında milli eğitimde.
0: Hı hı.
1: Yani ben kadrom belki o dönem Ankara'da çalışıyordum. Müzik öğretmeniydim.

0: Milliydim ama TRT Ankara Radyosu'nda da bu arada istisna iktisat
1: Milli ses var. Milli eğitime bağlı mı yoksa?
0: Milli eğitime bağlı tabii.
1: O, Milli eğitimin öğretmeniydim.
0: Evet evet, müzik öğretmeniydim. Aslında çok da enteresan bir durum. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde başladım ilk atamam. Sonra Ankara'ya geldim. Ankara'ya geldikten sonra çok enteresandır ki kendi ortaokulumda da müzik derslerine girdim.
1: Çok böyle güzel bir şey.
0: Mezun olduğum ortaokulda da müzik derslerine girdim. Aslında kadrom Abidinpaşa'da Ahmet Hızal İlköğretim Okulu'ndaydı. Çok yakındı birbirlerine. Abidinpaşa, Demirli Bahçe.
1: Evet, evet.
0: Orada işte derslere falan girdim. O da benim için unutulmaz bir anıydı. Sonra 2004 yılından bir iki sene böyle bir boşluğumuz oldu. Çünkü o dönem hem radyodan ayrı kaldık. Çünkü böyle
1: ama öğretmenliğe devam ediyoruz.
0: Öğretmenliğe devam ediyoruz. Evet. Onda bir sıkıntı yok. Bu arada 2006 yılında çok uzun bir zaman sonra gerek hani sosyal medyada paylaşılan bir sınavla sınava girdim ben. Türkiye genelinde bir sınav açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı. O ara Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun bir ses sanatçısı alma kontenjanı varmış. Baktım her tarafta işte sazlar var. Ben de oraya ses olarak başvurdum.
1: Elazığ'a gittim.
0: Elazığ, evet evet. Tabii Elazığ'a gittikten sonra bir de öğretmen olmanın bir rahatlığıyla sınava zaten biz bir de istisnai akit sınavları da her sene sınava giriyorduk. Sınavda her sene bizi tabii değerlendirme sınavımız vardı. O sınavlarda nasıl insanlar vardı karşımızda. Ayten Hoca vardı, Ayten Zenger. Ondan sonra Metin Hoca olurdu. Özgen Hoca zaten başta olurdu. Gültekin Aydoğdu hocamız olurdu. Böyle zaten onların karşısında sınav vermek kolay bir şey değildi.
1: Tabii.
0: Sonra bununla antrenman çok iyi oldu. Sonra bir baktık.
1: Rahatsınız.
0: Çok rahatız. Ben bir de hani öğretmen olmam hasebiyle de rahatım. Sınava girdim.
1: Çünkü bir kaygınız yok.
0: Kaygım
1: zaten.
0: Kaygım da yok. Evet. Hani bir gelecek kaygısı da aslında yoktu. Çünkü hani olursa sevdiğim işi yapacağım diye böyle girdim.
1: Ama, mutlu olacağım. Yani sevdiğim işi
0: ama olmasa
1: yapacağım.
0: Da hani benim için çok büyük bir kayıp da değil diye kendi kendime böyle kendimi hazırladım.
1: Rahatlattınız.
0: Sınava girdim ama sınavım çok güzel geçti. Yani ben o gün orada kazandığımı hissettim.
1: Çünkü yaptığınızın farkındasınız.
0: Aynen öyle.
1: Ne yaptığınızı biliyorsunuz.
0: Ne yaptığımın farkındaydım. Onların sordukları sorulardan benim onlara cevaplarım, icram, yaptığım işler falan derken onların gözünden anladım. Bizim aradığımız kişi bu diye. Ondan sonra zaten yanılmadım da sonuçlar açıklandığında da baktım ismimi görünce böyle buruk bir sevinç vardı aslında. Nasıl bir buruk sevinçti o?
1: Çünkü Ankara'da değil.
0: Ankara değil. Elazığ, evet. Bir de ben şimdi 4,5 yıl Aksaray'da görev yaptım. Her hafta gidip geldim. Her hafta
1: ama
0: gittim
1: çok
0: geldim.
1: Zor.
0: Çok zordu.
1: Gerçekten.
0: Ben radyo aşkı üzerine sağ olsun o zaman o dönem.
1: Yakın değil ki en az 3 saat.
0: Tabii müdürlerimiz sağ olsun görev yaptım okulda müdürler. Benim müzik derslerimi 2,5-3 güne sığdırırlardı. Özellikle perşembe cumaları benim boştu. Perşembe ve cuma günleri de
1: radyoya
0: gelirdim. Orada beraber solo şarkılar olurdu. Fasıl programlar olurdu. Onların kayıtlarına girerdim. Ondan sonra her hafta gittim geldim. Bir de evimin çok yakınına benim tayin çıktı. Ondan sonra rahatladım derken bu sefer daha bir sene olmadan bana Elazığ yolu
1: yine bir yol göründü.
0: Yol göründü. Sonra tabii buruk bir sevinç var ama sevdiğim işi yapacağım ama
1: uzak.
0: Gene gurbet.
1: Yine gurbet.
0: Gurbet çıktı. Neyse.
1: O sırada evlendiniz mi?
0: Şöyle o zaman bekardım. O önemli bir şeydi. Yani bekar olmak avantajlı. Çünkü en azından arkanda bir kurulu bir düzenin yok. Yani çantanı aldığın zaman çıkıp gidiyorsun. Kendine orada bir hayat kurabiliyorsun. Ondan sonra neyse orada bir sene, 1,5 sene görev yaptıktan sonra şu andaki eşimle tanıştım. O da TÜBİTAK'ta çalışıyordu. Onun vesilesiyle Ankara'ya tayin olduk. O şekilde Ankara'da maceramız başladı. Yani 2006-2007'nin sonu 2008 gibi de Ankara'da ben göreve başladım.
1: Devlet Klasik
0: Türk Müzik Korosu'nda.
1: Korosu'nda.
0: Evet, o dönemde de değerli arkadaşlarımız şeflik yapıyordu. Uğur Bayrak vardı, Cumhur Koca Beyefendi vardı, Şentürk Deveci
1: buradan
0: hocamız.
1: Buradan selam olsun Cumhur hocamıza
0: evet,
1: da.
0: Şentürk Deveci hocamız vardı, en son Tevfik Soyat hocamız vardı. Böyle bir sinsiliyle gidiyordu. Sonra bana nasip oldu ve şu anda halen de devam etmekteyim.
1: Peki hocam, şimdi bir şef olarak icrayı çok iyi bilen birisisiniz.
0: Evet.
1: İcracılıktan gelen bir sanatçısınız. Daha mı kolay sizce şeflik yapmak?
0: Ben Ankara Radyosu'nda çalıştığım dönemde çok şefler
1: çok
0: gördüm.
1: Çok özür dilerim. Bir müzik aleti çalıyor musunuz?
0: Evet, ut çalıyorum.
1: O zaten, da çok önemli.
0: Tabii konservatuvarda zaten ses şan
1: eğitimi
0: bölümü öğrencisi olduğumuz zaman ana branşımız sesti ama yardımcı meslek çalgısı diye bir dersimiz vardı. Orada da herkesin kesinlikle bir enstrüman seçmesi lazım. Tabii, tabii. Özellikle ya tambur ya da ut verilirdi. Yani tercihen tambur verilirdi ses eğitimi öğrencilerine. Ama ben o dönem ud istedim. Hani ud öğrendim okulda. Şöyle söyleyeceğim, hani Ankara Radyosu'nda çok değerli şeflerle çalıştım ben. Hı hı. Hepsini böyle hani izlerken de hani onları böyle bir tahlil etmek, onların neler yaptığını inceliyorsunuz, görüyorsunuz. Onların
1: örnek almak.
0: Tabii örnek alıyorum. Şimdi bu anlattığım isimlerde Mustafa Erses vardı mesela.
1: Ben çok severdim onun şefliğini.
0: Tabii hem şefliği hem de icrası.
1: İcrası çok da tabii. Çok güzeldi yani, ama sanat müziği şefleri çok, özür dilerim hocam. Hani sözü meclisten dışarı genelde ciddilerdir.
0: Evet.
1: Yani Metin Everest'li olsun.
0: Evet.
1: Yani benim yakından tanıdığım Özgen Gürbüz.
0: Evet.
1: Ve Mustafa Erses'in konserinde ben mest olurdum. Onun hareketleri,
0: Mustafa Hoca,
1: şeflikleri.
0: Ben onu izlerken yani, evet. Çünkü
1: mimikleri.
0: O, tabii tabii.
1: Her şeyi
0: o eseri yaşardı.
1: Alıp götürürdü, yaşatırdı.
0: O eseri yaşardı. Çünkü iyi bir yorumcuydu. Yani iyi bir yorumcu aslında bir eseri aldığın zaman nereden ne yapacağını, nasıl bir nüansı yapacağını, eseri nasıl yorumlayacağını bilir. Sadece tek düze bir eser okumak değil aslında.
1: Hı hı.
0: O eserde özellikle şiirde anlatılan ifade, o melodinin girişi, melodiye göre sesin alçaltılması, yükseltilmesi, bunlar çok önemli şeyler.
1: Nameler.
0: Ben bunu, tabii ki ben bunu dini muskide de çok gördüm. Mesela benim kayınpederim Hafız İlhan Tok. Ben ondan da çok şey öğrendim aslında.
1: Selamlarımızı
0: evet,
1: iletiyoruz
0: buradan. Kendisine
1: buradan.
0: Selamları gönderiyoruz. O da hep şunu söyler mesela. Bir Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacağı zaman diyor. Manaya bakın. Manadaki anlatılmak istenen ifadeye göre sesinizi alçaltın. Yorumu ona göre katın.
1: Makamı ona göre seçin.
0: Tabii. Çünkü karşıya çok farklı yansıyor bu. Şimdi şef olurken nasıl insan bunu düşünüyor? Şimdi benim dönüme mesela bir detay yapıyorum. Provalarımızı yapıyoruz. Provalar bittikten sonra diyorum ki arkadaşlar bu eseri yorumlayalım.
1: Hı hı.
0: Ben eserin üzerinde önemli notlarım vardır işte. Ölçü.
1: Hı hı.
0: Yazarım oraya. Oradaki namenin giriş şekline göre, oradaki şiirin anlatım ifadesine göre oraya notlar alırım. Oraya piyano yazarım, mozaforte yazarım, forte yazarım. Oradaki bütün o nüansı ortaya çıkarmaya çalışırım. Sonra ona koroya kendi vücut dilimle ve tekniğimle anlattığım zaman, onlar da onu aldıkları zaman eser çok daha farklı bir tarafa gidiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ya bu da şefin birikimiyle alakalı bir şey. Bize de naçizane, ben bir sürü şefle çalıştığım için, hepsini gördüğüm
1: hepsinden
0: için
1: biraz bir şeyler kaptım diyorsunuz.
0: Aynen öyle. Hani bunu öyle diyorum ama şöyle bir tespitim var. Saz sanatçıları burada hani darılmasınlar. Çok değerli saz sanatçısı oldu, şeflerimiz de vardı. Onları da ayrı bir tarafa koyuyorum ama ses sanatçıları daha başarılı oluyor şeflikte. Çünkü eserin nasıl yorumlatacağını kendisi de yorumcu olduğu için biliyor. Hı hı. Daha böyle eseri ortaya çıkarabiliyor. Bu önemli bir şey. Bir de biraz tabii ki yetenek dair bir şey.
1: Tabii ki. Evet sevgili hocam, şimdi sohbetimiz çok güzeldi ama zamanımız bitti. Saat başı raporların arkasından yine kaldığımız yerden devam edelim. Ne dersiniz?
0: Tabii ki.
1: Sevgili dinleyenler, Bir Konu Bir Konuk programında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Suat Kılıç'la birlikteyiz. Saat başı raporların arkasından biz yine burada olacağız. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir Konu, Bir Konuk.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 17 derece, Bilecik 16, Bursa 18, Çanakkale 20, Edirne 22, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli 18, Sakarya 18, Tekirdağ 19 ve Yalova 18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 22 derece, Aydın 26, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 22, Manisa 22, Muğla 26 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğusuyla Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 27, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Karaman ve Sivas hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 19, Karaman 26, Kayseri 29, Kırıkkale 24, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 25, Sivas 28 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Bartın 21 derece, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 22, Kastamonu 21 ve Zonguldak 18 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz'le Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 31, Bayburt 28, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27, Samsun 26, Sinop 25, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 25, Bingöl 30, Bitlis 26, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 27, Malatya 30, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 36, Diyarbakır 34, Gaziantep 29, Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa 31 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde doğusunda 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığı belirtildi. 32 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 444'ü tutuklandı. Yükseköğretim Kurumları sınavıyla kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptıramayan veya kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026'dan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrenciler öğrenci affından yararlanabilecek. Aselsan tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan bildirime göre Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzalandı. Sermaye Piyasası Kurulu son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı rakamların gündeme geldiğini belirterek tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da gemi, askeri sanayi tesisi, lojistik merkezleri ve depoları vurduklarını bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'nın New York kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Arakçı yaptığı görüşmelerde Avrupa ülkelerinin bölgedeki gelişmeleri çifte standartlı davranmasını, özellikle de Amerika ve İsrail'in İran'a karşı işlediği saldırgan eylemlere ve suçlara karşı sessiz kalmalarını ve hoşgörülü davranmalarını şiddetle eleştirdi. Arakçı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerin İsrail'e sağlanan her türlü desteği durdurma ve İsrail'in cezasız kalmasının önüne geçme sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekti. Ve son olarak spor. Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palo ve Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele S-Spor TV'den naklen yayınlanacak. Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken, lacivert beyazlı takım 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gerede-Kızılcıhamam yolunun Gerede-Kızılcıhamam istikametinin 18 ve 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcıhamam-Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
4: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
5: bugün
4: hayatını.
5: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
4: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
6: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
7: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
8: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
9: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
8: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
9: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Bolu hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kocaeli, Sakarya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un Avrupa yakası, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar biz hep havada çarpışınca tutuyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında, köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse, pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilginin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
5: Bir konu, bir konuk.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Konu Bir Konuk programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün Bir Konu Bir Konuk programında Türk musikisinin güçlü sesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Suat Kılıcı ağırlıyoruz. Müzikle başlayan bir hayatın, sanatla şekillenen uzun yolculuğunu ve yeni sanat sezonunun heyecanını birlikte konuşuyoruz. Tekrar hoş geldin sevgili hocam.
1: Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim.
0: O zaman programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili hocam, şeflik dışarıdan bakıldığında sadece orkestrayı ya da koroyu yönetmek gibi görülebilir.
1: Evet.
0: Oysa arkasında çok büyük bir hazırlık var. Repertuar, makam, usul, üslup, solist seçimi, sazların dengesi, koronun nefes alışverişi ve bütün bunların sahnede tek bir müzikal bütünlüğe dönüşmesi. Sizin bir konser öncesindeki çalışma süreciniz nasıl ilerliyor?
1: Şimdi vereceğimiz konserin bir kere içeriği
0: İlk konserinizi verdiniz.
1: Verdik, evet. İlk konserimiz aslında açılış konserimizdi. Açılış konserimizi
0: daha böyle... sezonunun açılış konserini yaptınız.
1: Nihavend Meydan faslıyla açtık. Çok güzel bir fasıl icra ettik. Arkasından solist arkadaşlarımız geldiler tek tek. Şimdi mesela bir sonraki konserimizde klasik bir takım konserimiz olacak. Ferahnak klasik takım konserimiz olacak. Şimdi hani anlattığınız repertuarı oluştururken bir kere o konserin konseptine göre oluştururuz repertuarı. Hı hı. Repertuar seçerken de hani dönem olarak daha eski dönemlerden günümüze göre böyle bir ve
0: geçiş yapıyorsunuz.
1: Tabii geçiş yaparız. Bir de
0: klasik eserlerden neoklasiğe doğru.
1: Evet, aynen böyle bir geçiş olur. Tabii bunların usulleri, bunların formları hepsi dikkate alınarak böyle bir detay hazırlanır. Yani bu bir çalışma gerektiriyor bu.
0: Tabii ki.
1: Bu şekilde ama hani çok daha böyle hani solist konserlerimiz daha farklı oluyor. Solist konserlerinde.
0: Solistleri seçerken neye dikkat ediyorsunuz?
1: Solistleri seçerken onların icra tarzlarına, üsluplarına. Hı hı. Yani klasik üslupta olan bir arkadaşımız bazen şarkı formunda eserleri icra ederken zorlanabiliyorlar.
0: Tabii.
1: Yani hani klasik üslupta ağızları da o üslupta biraz daha böyle klasik o tavır icralarına yansımış. Yani onları daha çok klasik bir konserin ikinci bölümünde solist olarak görevlendirebiliyoruz. Daha çok.
0: Peki sevgili hocam, bir eseri birden fazla kişiye mi veriyorsunuz yoksa sadece nokta atışı mı yapıyorsunuz?
1: Nokta atışı. Arkadaşlarımızın hepsi muhakkak güzel okurlar ama bazı eserleri bazı arkadaşlarımız daha güzel icra edebiliyor, yorumluyor. O eser onun üzerine bazen o kadar güzel icra ediyor ki yapışıyor. Yani,
0: evet.
1: Hani böyle
0: evet.
1: Bir tabirle.
0: Ben de onu söylemek istedim özellikle. Evet. Bazı eserleri gerçekten bazı insanlar çok güzel yorumluyorlar.
1: Evet. Hem sesinin rengine daha güzel gidiyor, hem sesinin genişliği ya da ses aralığına daha böyle yakışıyor. Mesela bas bariton bir arkadaşımıza rast makamında bir eser verdiğimiz zaman çok daha güzel okuyor. Çok daha böyle keyifli
0: ses
1: okuyor.
0: Aralığına
1: ses aralığı ona göre oluyor. Bir Kürdi cazkar bir eseri soprano bir arkadaşımıza ya da bir tenor arkadaşımıza verdiğimiz zaman hele bir de sesi yumuşak ise yorumlayarak okuyorsun.
0: Sizinki
1: daha
0: gibi sizin sesiniz de çok yumuşak.
1: O daha böyle başarılı olabiliyor. Yani bunları artık zaman içerisinde solistleri, koristleri tanıyarak yapıyoruz.
0: Evet. Peki hocam, bir eserin provasını yaparken ilk olarak neye dikkat edersiniz? Teknik doğruluğu mu, üslubu mu, duygusu mu yoksa bütün bunların dengesini nasıl sağlıyorsunuz?
1: Şimdi eserin evvela...
0: Siz
1: klasik...
0: şimdi icracı olarak ve şef olarak bir şarkıyı değerlendireceksiniz. Ya koroya koyacağınız şarkıyı ya da kendiniz okuyacağınız bir şarkı üzerinde düşünebilirsiniz.
1: Şimdi koral olarak okunacak eser ve solo olarak okunacak eserler bazen birbirlerinden ayrılabiliyor.
0: Tabii ki.
1: Şimdi esere bakıyorsun, eserin yapısına bakıyorsun, uslubuna, tarzına bakıyorsun. Diyorsun bu bir koro tarafından ancak okunabilecek bir eser diye düşünebiliyorsun. Tabii solist arkadaşlarımızın da o eserleri okuduğu zaman çok başarılı olduklarını görüyoruz zaman zaman, dinliyoruz. Değerli hocalarımızdan da zaman zaman dinledik. Ama bir bakıyorsun diyoruz ki bu koronun okuyabileceği bir eser diyoruz. Sonra o eserdeki işte eğer klasik tarzda bir eser ise o icra ve uslup ona uygun olmalı. Ondan sonra okuyan kişinin yani icrasında da kelimeleri telaffuz edişinde de o eski Osmanlıca güfteleri de hani analiz etmesi gerekiyor. Doğru telaffuz açısından onlar da önemli. Ondan sonra eser içerisindeki, dediğim gibi, yorumlayacaksak o eseri, o eser içerisindeki nüanseleri tek tek tespit ederek onun daha böyle yorumlu olarak daha güzel icra olarak ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Onun dışında hepsini bir bütün olarak değerlendiriyoruz.
0: Evet. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 10 Kasım 1986 tarihinde faaliyete başlayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren köklü bir sanat kurumu. Koro, Türk müziğinin korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla konserler, eğitim çalışmaları ve farklı projeler gerçekleştiriyor. Böylesine köklü bir kurumun şefi olmak size nasıl bir sorumluluk hissettiriyor?
1: İşte başta da söylediğim üzere geleneğimizi yaşatmak, Türk musikisini doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarmak çok önemli bir sorumluluk. Piyasa müziği çok zaman yapılıyor. Aslında piyasa müziği diyoruz ama bazen halkımızın da istediği doğrultuda da zaman zaman konser içeriklerimiz oluyor. Çünkü halktan da çoğu zaman kopmak da istemiyoruz ama bu klasik eserleri de
0: duyurmamız
1: gerekiyor. Biz geçen sene bu konuda çok etkin çalıştık. Özellikle her ay bir klasik takım konseri yaptık. Bizim koro konserlerimiz her ayın sonunda olur. Her ayın sonunda klasik olur o konserlerimiz. Bu sene de öyle. Yani amacımız musikimizi yaşatmak, doğru olanı doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarmak. Evet. Yani yaşatmak. Hani bunun yanında da tabii ki günümüzden de kopuk kalmamak.
0: Tabii
1: bu da
0: ki
1: önemli. Geçmişle gelecek arasında bir böyle bir köprü
0: güzel
1: olarak.
0: Güzel bir köprü olmak.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Koro bünyesinde bir de genç sanatçılara yönelik çalışmalar var.
1: Evet.
0: Gençleri Türk musikisine kazandırmak ve bu geleneğin devamını sağlamak konusunda sizce bugün en önemli ihtiyaç nedir?
1: Evvela gençlere bu musikiyi sevdirmek için, yani onları da kendi içimize katmak için onları da bu işin içerisine sokmamız gerekiyor. Nasıl olur bu? Biz gençlik korosu ve çocuk korosu kurmuştuk.
0: Hı hı.
1: Yani şu anda gençlik koromuz faaliyette.
0: Çocuk korumuzla devam ediyor.
1: Çocuk korumuz aslında faaliyete alacağız. Onu hani çocukları emanet edecek, onlara bu Türk müziğini
0: sevdirecek
1: bir arkadaşımızı böyle daha tespit etmedik. İnşallah ona da böyle ona bir sorumluluk vereceğiz. Çünkü bu aralar çalışmalarımız çok yoğun. Bu çalışmaları yapacak arkadaşımızın hafta sonlarını onlara ayırması gerekiyor.
0: Tabii ki.
1: Yani onlar da kendilerinden bir ödün vermeleri gerekiyor, feragat etmeleri gerekiyor.
0: Bu işi seven.
1: Tabii. Ama mesela,
0: çocuklara doğru yaklaşmayı bilecek.
1: Evet, o çok önemli. Yani sevdirmek açısından. Yani şunu söyleyeyim. Biz genç korolarında yetiştik. Bu işin mutfağı da oradan geliyor. Bu amatör korolar var Ankara'da. İşini doğru yapan.
0: Çok
1: güzel
0: doğru.
1: Böyle doğru yapan, iyi yapan amatör korolar var. Oralarda arkadaşlarımız, gençlerimiz özellikle repertuarlarını geliştirsinler. Ve oradan işte gençlik korumuz var bizim. TRT'nin de gençlik korosu var. Oradan yetişerek profesyonel koroya inşallah bir adım atacaklar.
0: Evet.
1: Bu böyle oldu. Bunun yolu bu şekilde gidiyor.
0: Evet. Geleneksel müziğimizi korurken yeni dinleyici kuşaklarına da ulaşmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Sizce genç bir dinleyiciye Türk musikisini nasıl sevdirebiliriz?
1: Aslında doğru olanı, iyi olanı biraz da tabii o geleneksel yapıdan da çok kopmamak adına. Geleneksel yapıdan koptuğumuz zaman çok doğru olmuyor. Geleneksel o yapıdan kopmadan doğru olanı icra ederek, insanlara bunu göstererek olacak. Belki bazen çok bu konuda hani katı olan arkadaşlarımız da var ama şimdi maalesef bir dizide Muallim İsmail Hakkı Bey'in bir eseri çokça çalındı. Fikrimin İnce Gülü.
0: Evet.
1: Mesela onu bütün gençler biliyorlar. Niye?
0: Çünkü
1: dizide çalındı, orada icra
0: popüler
1: oldu. Popüler oldu. Şimdi bu şekilde aslında hani
0: herkese Türk filmlerinden birçoğunda da Türk musikisi eserleri geçiliyor sevgili hocam.
1: Geçiliyor ama şu son dönem yapılan dizilerde pek çok görmedim ben bunu.
0: Son dönemlerde yok ama Yeşilçam filmlerinde vardı.
1: Ama işte o dönemlerinde vardı. Türk müziğinin çok böyle popüler olduğu dönemlerde vardı. Yani işte ne bileyim bir Kemal Sunal'ın filmlerinde işte Kürdici Asker Longa çalınırdı.
0: Evet,
1: Şehnaz'ın
0: evet.
1: Longa çalınırdı.
0: Evet.
1: O sahnenin gerektirdiği şekilde belki hızlandırılırdı.
0: Evet.
1: Bunların hepsi ama herkes onları oradan hatırlıyor.
0: Çok
1: i̇şte
0: doğru.
1: Bunları çok sık vermemiz gerekiyor. konuyla alakalı bizim de aslında bir dönem yaptık onları. Okullarda seminerler vermemiz gerekiyor. Okullara gidip çocuklara dokunmamız lazım. Onlara Türk müziğini tanıtmamız lazım. Ben öğretmenken çocuklar ne dinliyorsunuz derdim. Her derse udla girerdim. Onlara bir şeyler çalardım. Türk müziği dinletirdim. Hatta çocuklardan Türk müziği korosu kurmuştuk. Çok güzel. Belki onların hayatlarında ilk defa dinledikleri, babaların da onlardan dinledikleri zaman "Aa, siz bunlar nasıl söylüyorsunuz?" dedikleri bir repertuar oluşturmuştuk. Onları icra ediyorduk. Şimdi çocuklara o zaman diyordum. Çocuklar evde ne dinliyorsunuz? O zaman mesela örnek bir İsmail YK diye bir sanatçı vardı. Evet. Onun X bir şarkısını söylüyorlardı. Ondan sonra bir baktık çocuklar senede bir gün de okuyorlar. Ben Gamlı Hazan'ı da okumaya başladılar. Tabii onların böyle daha çok adapte olacağı eserlerden böyle ortaya yavaş böyle yavaş. Yavaş yavaş çok güzel bir koro kurmuştuk o dönem. Ve o dönemden hatırlıyorum çocuklardan birkaç tanesi sonra yıllar geçti. Bizim bakanlığımızın genç korolarında görev aldılar.
0: Karşılaştınız.
1: Tabii karşılaştık. O da çok mutluluk verici. Evet, evet,
0: evet. Evet. Evet sevgili hocam. Ve şimdi programımızın son bölümündeyiz. Yeni sanat sezonunuz başladı koro evet. olarak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu evet. yeni sezonu 17 Eylül 2026 tarihinde Musikimizin Şaheserleri konseriyle evet. açılış yaptınız.
1: Evet.
0: Sezon açılışında Nihavend makamında meydan faslı ve ardından koronun solistlerini seslendirdiği eserlerden oluşan evet. bir program sanatseverlerle buluştu. Evet, şimdi öncelikle yeni sezonun genel çerçevesini sizden dinleyelim. Evet. 2026-2027 sanat sezonu nasıl bir sezon olacak sizce?
1: Aslında içerik olarak çok zengin ve güzel bir program hazırladık. Evet. Şimdi açılış konserimizi daha çok klasik
0: çok güzel bir konserle
1: evet,
0: açılış
1: klasik
0: yaptınız.
1: Bir hani klasik bir takım konseriyle açmak yerine insanların daha çok özlediği bu meydan faslıyla açalım istedik. Nihayet meydan faslıyla açtık. İkinci bölümde solistlerimiz çıktı. Solistlerimizin eserlerin içerisinde de Devlet Sahne Sanatları Topluluğundan da arkadaşlardan da yardım aldık.
0: Eşlik etti.
1: İşte, valslerde vals oynadılar.
0: O çok güzel oluyor.
1: Tabii işi biraz daha renklendirelim istedik. Zeybek okudu bir arkadaşımız. İzmir'in Kavakları'nı okudu. Orada bir zeybek çıktı oynadı. Yani açılış konserimiz biraz renkli olsun istedik. Bundan sonraki konserlerimiz işte solist konserlerimiz çok fazla var. Hı-hı. Bu sene bizim koromuzun çok değerli ney sanatçısı Neyzen Haluk Derinöz abimizle bir projemiz var bizim. Sözlerin Nefesi isimli bir projemiz. Bu projeyle biz her ay bir tane bir edebiyatçı, şair işliyoruz. Hı hı. O şairin bestelenmiş olan şarkılarını ben seslendiriyorum.
0: Çok güzel.
1: Şiirlerini de Haluk abimiz seslendiriyor. Bu arada şiir ve müzik
0: şarkı
1: iç içe giriyor. O kadar güzel bir ambiyans oluşuyor. Öyle bir çalışmamız var.
0: Çok güzel
1: var.
0: Bir program.
1: Tabii çok. Mesela 2 Kasım'da Ümit Yaşar Oğulcan yapacağız. Ümit Yaşar Oğulcan'ın şiirleri.
0: Şarkı olmuş.
1: Tabii şiirler
0: paylaşılacak aynı zamanda şarkısı da
1: tabii o şiirler okunacak tabii o şiirler okunacak o şiirin hikayesi ve arkasına o şiirin bestelenmiş mesela örnek
0: bu bizim bir radyo programı
1: olabilir evet.
0: olur bizde
1: mesela örnek Münir Nurettin Selçuk'un çok güzel bir Kürtçe asker eseri var beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın
0: evet.
1: mesela Ümit Yaşar Oğulcan'ın kendi oğluna yazdırmış olduğu bir eser o
0: evet.
1: yani oğlunun vefatından sonra yazmış olduğu bir şiir. Tabii bu şiir okunuyor ve bu hikaye
0: veda
1: anlatılıyor.
0: Bu sesi.
1: Tabii Veda Bu Sesi. O başka Yusuf Nalkesen'in. İşte bu minvalde bu eserler bu şekilde şiir okunuyor ve o şiirden beslenmiş eser.
0: Bizim böyle bir programımız var hocam.
1: Var mı?
0: Aşkın Nameleri.
1: Aa çok iyi. Çok iyi.
0: Bu programda da sizin bu projelerinizi değerlendirebiliriz.
1: İnşallah tabii ki. İşte 2 Kasım'da bütün dinleyicilerimizi bekliyoruz. Güzel bir konser. Biz burada işte Orhan Veli de yaptık. Gene yapacağız. Ondan sonra Orhan Veli'den sonra Cemal Safi yaptık. Cemal
0: evet.
1: Safi'nin ölüm yıldönümüydü. Ailesi de
0: o da çok kıymetli sağ olsun, bir şairdi.
1: Evet, destek vermişti ailesi. Ondan sonra işte bu önemli edebiyatçılarımızı işliyoruz ve onların şiirlerinden bestelenmiş şarkıları da icra ediyoruz.
0: Şimdi icradan konuşmuşken sizin sesinizden bir şarkı dinlesek olur mu?
1: Tabii ki olur.

0: Evet, yüreğinize sağlık, sesinize, nefesinize
1: çok
0: sağlık sevgili
1: ederim.
0: Hocam.
1: Çok sağ olun.
0: Çok güzel olmuş. Sevgili hocam, o zaman programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Gene solist konserlerimiz var. Solist konserlerimizin de içerikleri farklı. O solistimizin kendi projesine göre değişiyor. Bir de hep beraber söylüyoruz diye bir projemiz var. Onu da daha hayata geçirmedik ama inşallah yapacağız. O da sadece o gün konsere gelen seyirciyle beraber, seyirciyi interaktif olarak işin içine çekerek seyirciye okutacağımız bir konser düşünüyoruz. Birlikte söylüyoruz. Projenin ismi bu.
0: Çok güzel. Ama ve daha çok büyük katılım olur diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum ve aralarından seçeceğimiz, hani daha önce belirleyeceğimiz gene onlardan olan amatör sanatçıları da sahneye alarak daha önce belirlediğimiz provalarını yaptığımız eserlerle hem onlardan arada bizden bir profesyonel sanatçıyı da takdim ederek böyle karma bir projemiz var. Her ayın sonunda da koro konserlerimiz gene klasik takım konserlerimiz olacak. Bu şekilde sanat sezonunu inşallah geçireceğiz.
0: Peki sevgili hocam, 90'lık karışık kaset diye bir projeniz vardı.
1: Evet. Onu geçen sene yapmıştık. Bu sene de yaptık. Yani yapacağız gene. O da çok büyük beğeni alıyor. 90'lı yıllarda, 90 aslında 80 ve 90'lı yıllarda evlerimizde icra edilen Türk sanat büyük şarkıları. Daha çok şarkı formunda eserler. Bunlardan oluşan bir repertuar. Tabii bu repertuarlar biraz daha günümüze yakın olduğu için seyircinin de iştiraki çok daha farklı oluyor. Onlarla beraber okuyoruz gene eserleri. Hani eskiden hatırlarsanız kaset dönemlerinde 90'lık kasetlere işte 15-16 tane şarkı doldurulurdu.
0: Doldurulur, o dinlenirdi. Herkes,
1: bunlara ilham oldu bize. Hani bu asker kasetleri doldururlardı falan. Ama biz o dönem icra edilmiş Türk Sanat Müziği eserlerinden bir program yaptık. Çok rağbet gördü. Hatta biz bunu bir de seyirciye mesela okuyacağız eseri, konsept yazarımız Murat Yener Yıldırım önceden belirlediği işte koltuklardan bu tesadüfen mesela H13 çekiliş çekiyor, bu şarkı sizin diyor. Hani herkes birbirine armağan ederdi eskiden, bu şarkı senin olsun, bu şiir benim olsun.
0: Sıradaki
1: falan.
0: Şarkı.
1: Evet, sıradaki şarkı.
0: Biz özellikle yolculukta onu yaparız arkadaşlarla beraber yola çıktıysak. Açarız radyoyu, deriz ki işte sıradaki şarkı senin,
1: i̇şte
0: öbür sıradaki
1: 90'lıkta
0: benim.
1: Da öyleydi zaten eskiden. Bu şarkı işte sevdiğim insana armağan ediyorum, eşime armağan ediyorum, İşte bu eser anneme armağan ediyorum diye böyle eskiden kasetler doldururdu ve anonslu olurdu bunlar.
0: Evet evet.
1: Biz de burada anonslu
0: dedik, anons
1: çekilişle.
0: Ben de anons yapmıştım.
1: Çekilişle işte kim çıktı H14 sırasında, insan bir şaşırıyor. Evet, sizin hiç daha önce şarkınız oldu mu diyoruz mesela. Gerçi bunu Murat Bey soruyor. Kadın tabii ya da erkek kimse şaşırıyor. Bu şarkı artık bundan sonra sizin olsun gibi böyle seyirci için.
0: Bu şarkıyı size armağan ediyoruz.
1: Evet.
0: Yani çok güzelmiş.
1: İşte o 90'lık karışık kasetin aslında içeriği böyle bir şey.
0: Çok sadece güzel, o dinleyiciyi anı konserin içine katmak aslında.
1: Aynen öyle. Zaten seçtiğimiz eserler de onların da o dönemde çok sevilen şarkılar. İşte bu o dönem kimler vardı? Zeki Müren çok seviliyordu.
0: Evet.
1: Samime Sanay çok sevilirdi. Ondan sonra Türk müziği eserlerden gene. Radyoda gene sanatçılarımızı çok seviyerek seslendirir. İşte Yeşilçam'dan o
0: Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı.
1: Yani onların o dönem 90'lı yıllarda okumuş olduğu ve herkesin evinde çok severek dinlenilen 90'lık karışık kasetlere de böyle doldurulan eserlerden seçiyorduk repertuarı.
0: Evet. Sevgili hocam, 8 Ekim'de Aşkın Büyüleyici Nameleri adlı konser görünüyor.
1: Evet.
0: Türk musikisinin hafızalarımızda yer etmiş aşk şarkıları dinleyiciyle buluşturacaksınız bu konserde. Yeni sezon repertuarında özellikle üzerinde durduğunuz makamlar, bestekarlar veya temalar var mı?
1: Aslında hani özellikle bestekar seçmiyoruz biz. O konserin temasına göre. Mesela Aşkın Büyüleyici Nameleri derken aşk şarkıları. İçerisinde aşkı anlatan. Gerçi bütün şarkılar hepsi aşkı anlatıyor ama hani o eserleri artık solist arkadaşlar, o günün solistleri Yalçın Yaman ve Berin Akbaş arkadaşımız.
0: Yani iki solist seçiyorsunuz.
1: Evet, iki solist var o programda görevli. Şimdi onların repertuarlarını oluşturduğumuzda onlar gerçi kendi repertuarlarını oluşturacaklar, bize sunuyorlar. Biz bakıyoruz. Tema aşk. Aşkın nameleri ise aşkı işleyecekler. Bir sonraki belki konserin teması ayrılık olabilecek.
0: Evet.
1: Ona göre. Yani konserin ismi ve temasına göre repertuar.
0: Gurbet.
1: Evet.
0: Hasret.
1: Evet. Bunların hepsi. Belki bazı dönemlerde yapıyoruz. Mesela geçen sene Selahattin İnal'ın 100. doğum yılıydı. Hı hı. Selahattin İnal hocamızı, o da büyük bir bestekar, aynı zamanda kemani, Ankara Radyosu'nda uzun yıllar görev yapmış. Çok önemli bir bestekar. Onun eserlerinden oluşan bir konser verdik. Böyle önemli tarihlerde
0: sanatçıların, bestekarların
1: doğum tarihlerine denk geldiği zaman konserlerinde onları da işliyoruz.
0: Çok güzel. Yeni sezonda yalnızca konser sayısı değil, konserlerin içeriği ve dinleyiciyle kurduğu bağ da önemli.
1: Evet.
0: Seyircinin konser salonundan ayrılırken yanında bir duygu, bir eser, bir makam veya yeni bir merak götürmesini istiyor musunuz?
1: Yani evet.
0: Bu amaçla mı yapıyorsunuz bu?
1: Tabii.
0: Konu konserlerinde.
1: Tabii, şimdi özellikle bu mesela Sözlerin Nefesi konserlerimizde, hı hı, edebiyatçıları ve şiirlerini ve şarkıları bir araya harmanladığımızda o şarkının oluş hikayesi, o bestenin, o eserin, şiirin bestelenme hikayelerini de, yaşanmış hikayelerini de anlattığımız zaman insanlar o eserleri daha farklı dinliyorlar. Sonra diyorlar ki ben ilk defa duydum, bu eser demek ki böyleymiş.
0: Hı hı.
1: Sonra o şairi de sonra daha yakından tanımak için araştırıyorlar, bakıyorlar. Çünkü bununla da karşılaştık. Özellikle Orhan Veli'nin...
0: Konser sonrasında da genelde benim gözlemlediğim, mutlaka ilgili seyirciler şefi tebrik ederler. Sanatçılarla, evet, iletişim kurarlar, evet, konuşurlar. Özellikle solistleri tebrik ederler. Ve mutlaka bir bağ kurmaya çalışırlar. Ben de gözlemlerim zaman zaman.
1: Evet.
0: Gittiğimde.
1: Evet, zaten seyircinin...
0: İlgiyi nasıl görüyorsunuz?
1: İlgi çok güzel.
0: Gerçekten Ankara bir sanat şehri baktığımız zaman.
1: Evet öyle, ben de ona katılıyorum. Çünkü bütün illere baktığımız
0: zaman... Ve kültürel seviyesi de Ankara'nın
1: yüksek.
0: Çok yüksek.
1: Kesinlikle öyle. Klasik takım konserlerimizde de insanların dinlemeleri, gösterdikleri o saygı çok önemli. Yani ben seyircide o enerjiyi alıyorum. Gerçekten Ankara'nın çok farklı bir seyircisi var. Ve biz bunun ayrıcalığını Ankara'da yaşıyoruz.
0: Ve şunu biliyoruz ki Ankara'da da amatör olarak devam eden, süre gelen yıllardan, evet, beri koroların %70-80'i sanat müziği üzerine benim bildiğim.
1: Evet, evet, çok farklı.
0: Değil mi?
1: Çok fazla. Tabii bunların içerisinde...
0: Siz de karşılaşıyorsunuz mutlaka arkadaşlarınız.
1: Tabii karşılaşıyoruz. Hatta
0: arkadaşlarımızdan
1: da çalışanlar var. Gerçekten ciddi olarak yapanlar var. Çok ciddi eserler geçenler de var. Ya bu aslında çok güzel bir şey. Ama hani bunların biraz daha denetim altına alınması aslında benim...
0: Kültür Bakanlığı'nın bir koroları var ama,
1: evet,
0: amatör koroları da destek olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Gerekir. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Hani işini ciddi yapan

0: yazıldığı zaman, sanat müziği yazıldığı zaman işte insanlar orada bir ciddiyet arıyor. Bir bakıyor diyorlar ama bakıyorsunuz ki öyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Eğitim yok. Bunların hepsinin bir denetim altında olması lazım.
1: Ya Kültür Bakanlığı'nın hem denetlemesi hem de desteklemesi destek vermesi
0: tabii.
1: gerekir diye düşünüyorum.
0: Tabii, musikimiz bu şekilde yaşayacak zaten. Başka türlü olmayacak. Devletin de aslında özel kanallarda da olsun çok önemli ve çok yani iyi saatlerde Türk müziği yayınlarının yapılmasına aslında izin vermesi.
1: Saati olması gerekiyor.
0: Maalesef bugün baktığımız zaman TRT kanallarında da çok az görüyoruz. Zaten özel kanallarda çok yok.
1: Biz radyo olarak hem sanat müziğine hem halk müziğine ciddi önem verdiğimizi düşünüyorum. Yani halk müziği olarak ben halk müziği programlarını yapıyorum. Sanat müziği programlarını da başka bir arkadaşımız yapıyor. Gerçekten çok ciddi önem verdiğimizi düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ama bu tabii ki sizin gibi profesyonel insanların da yardımına ihtiyacımız var.
0: Evet.
1: Özellikle desteklenmek konusunda şarkı olarak, sanatçı olarak, kayıt olarak desteklenmemiz gerekiyor. Çünkü sanat müziğinde gerçekten bu işi iyi icra edenler çok ciddi paralar istiyorlar. Dolayısıyla bizim de radyomuzun TRT gibi katkımız olamıyor.
0: Biz yani
1: gönüllülük usulüyle yapıyoruz. Çünkü radyomuzun bütçesi olmadığı için. Dolayısıyla gönüllü insanların da radyoya gelmesi, tam profesyonel olanların radyoya gelmesini arzu ediyoruz ama gönüllülerden de tam profesyonel gibi davranmaları olmuyor.
0: Olmuyor, doğru.
1: Maalesef.
0: Yani aslında bu ben şöyle düşünüyorum. Allah herkese bir yetenek bahşetmiş, herkese bir kapı açmış. Biz de bugün hayatımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. İnsanların birbirlerine yardımcı olmaları gerekiyor. Özellikle musikide doğruyu, güzeli insanlara aktarmamız gerekiyorsa da bize de çok büyük sorumluluklar düşüyor.
1: Tabii ki.
0: Bunda hani herhangi bir
1: yani biz sizin sesiniz olacağız.
0: Eyvallah.
1: Siz kültürü geleceğe taşıyarak, icra ederek bu sorumluluğu yerine getiriyorsunuz.
0: Evet.
1: Biz de sizi tanıtarak, duyurarak insanlara sizin sesiniz olarak, radyo olarak size destek vereceğiz. Yani hepimiz kültür elçisiyiz.
0: Aynen öyle. Biz bu konuda asla benim şahsım adına şeyim yoktur. Ben her zaman ne zaman çağırırsanız gelirim. Yani bunun sadece sorumluluğu açısından söylüyorum.
1: Hı hı.
0: Bu da bir de şu yönden de bakmamız lazım. İlmimizin de zekatı da lazım.
1: Tabii ki.
0: Yani bunu hani bildiğimiz bir şeyin
1: paylaşmaktır.
0: Kendimizde kalmasının da çok büyük şeyi yok. Onun da bir sorumluluğu var. Bildiğimizi de aktarmamız, bildiğimiz kadarını, doğru olanı aktarmamız gerekiyor. Bu da bir sorumluluk.
1: Ben bilginin zekatı paylaşmaktır diyorum.
0: Tabii ki kesinlikle. İlla ki bir maddi paylaşma, yani maddiyat demek de ya da bir karşılığı olması gerekmiyor.
1: Evet sevgili hocam, programımızın sonuna yaklaşırken size son birkaç soru sormak istiyorum. Bugün genç bir sanatçı size gelip dese ki ben Türk musikisine gönül verdim, bu yolda ilerlemek istiyorum dese, o genç sanatçıya ilk olarak ne söylersiniz?
0: İlk olarak tabii eğitim şart diyoruz hep. Evvela Türkiye'de konservatuvarların sayıları çok fazlalaştı.
1: Evet. Ve müzik üzerine de liseler.
0: Tabii. Evet. Hatta yani üniversitede de liseyle başladı. Ortaokul dönemine kadar indi.
1: Ortaokula indi mi şu anda?
0: İndi tabii ki. Eğitim önemli. Ondan sonra...
1: Hatta bana göre ilkokuldan başlaması da.
0: Ya tabii ki zaten aslında müzik eğitimi ailede başlıyor ama hani ailenin de bir kültür birikiminin olması lazım.
1: Tabii ki.
0: O da çok önemli. Ailede başlıyor. Okul çok önemli. Ondan sonra bu böyle devam ettikçe zaten hani su akıyor yolunu buluyor diyoruz. Bu eğitimle beraber bir şekilde çocuklar bir kıvama geliyorlar. Ondan sonrasında doğru insanları eğer Türk müziği dinleyeceklerse, icracısı olacaklarsa ya da iyi bir sazende olacaklarsa doğru icracıları dinlemeleri.
1: Evet.
0: Yani bu çok önemli.
1: O çok önemli.
0: Doğru icracıları dinlemeleri lazım. Doğru sazende.
1: Yani hem saz hem ses.
0: Aynen öyle. Yani bu çok önemli. Sanat başta söylediğimiz gibi taklitle başlar. Taklit edersiniz ama belli bir süre sonra kendinizi
1: bulursunuz.
0: Sonra işte siz de isminizle dinledikleri zaman bu kişi bu derler.
1: Evet. Ve sesiniz de oturuyor.
0: Aynen tabii ki. Yani taklit önemli.
1: Doğru kişi taklit
0: edeceksiniz ama bir süre sonra artık siz kendiniz olacaksınız.
1: Evet. Evet sevgili hocam, son olarak bunca yıllık sanat hayatınızın ardından bugün Türk musikisine baktığınızda sizi en çok heyecanlandıran şey nedir?
0: Beni en çok heyecanlandıran gene bir konser öncesi, konser başlamadan önceki o heyecan. Yani konserimizi icra edeceğiz, seyirci bizi bekliyor.
1: Hı
0: hı. Her şey hazır ve o heyecanı yaşıyorsunuz. Ve insanların sizlere O andaki o heyecan çok

0: önemli. Ondan sonra zaten o heyecan tabii ki yerini artık profesyonelliğe bırakıyor ama bu heyecanı hiçbir zaman kaybetmiyoruz. O öncesi çok önemli. Çünkü yapmış olduğumuz provalar, çalışmaların bir neticesi olarak
1: onu sunacaksınız
0: tabii. Evet, evet. Yani bu heyecanı hep yaşıyoruz. Bu çok önemli bir şey.
1: Gerçekten o heyecan sanırım sizi yaşatan.
0: Evet.
1: Ve mutlu eden. Şimdi ben de çok uzun yıllardır korolara devam ediyorum. Her konser ayrı bir heyecan.
0: Evet.
1: Her solo öncesi.
0: Ayrı bir hikayesi vardır konserin hepsinin. Ama o konseri başarılı bir şekilde icra edip geçtikten sonra
1: büyük bir gurur
0: oluyor.
1: Mutluluk oluyor.
0: Tabii tebrikler, alkışlar sanatçının en büyük sevinç kaynağı.
1: Çünkü sanatçı alkışlarla yaşıyorum. Evet, rahmetli evet. Zeki Müren diye evet, alkışlarla doğru, yaşıyorum diye evet. Çok güzel bir şarkısı evet, vardı.
0: Evet. Beğeninin ölçütü.
1: Evet, beğeninin ölçütü gerçekten öyle.
0: Ve halkımız da buna şaşmıyor yani hakikaten.
1: Gerçekten beğendiğini çok güzel bir şekilde gösteriyor.
0: Evet.
1: Ya Türk müziğinin şeyi özeldir dinleyicisi.
0: Evet.
1: Ben öyle görüyorum. Halk müziğinin farklıdır ama klasik Türk müziğinin dinleyicisi ve klasik müziğin dinleyicileri çok çok farklı.
0: Evet, aynen öyle.
1: Tam eser bitene kadar çıt çıkmıyor.
0: Evet.
1: Onu fark ediyorum.
0: Evet.
1: Arada asla taşkınlık olmuyor. Onu en iyi şekilde iliklerine kadar hissetmek istiyorlar. Evet, öyle düşünüyorum evet, ben. Siz evet. Nasıl görüyorsunuz bir şef olarak?
0: Yani tabii şimdi...
1: Halk müziği konserlerine de gidiyorum. Tam sanatçı giriş yapıyor. Büyük bir alkış kopuyor.
0: Evet.
1: O sırada sanatçının dikkati dağılabiliyor. Sanatçı tam bitirmek üzereyken yine bir alkış kopuyor. Ben aslında oradaki alkışların sanatçı bitirinceye kadar beklenip ondan sonra kopmasını arzu ediyorum.
0: Yani baştan sona kadar o performansı dinlemesi lazım seyircinin.
1: Başlangıç farklı bir duyguyu getiriyor ama esas finalde artık eser bitmiş ve nasıl sonlandırıyor eseri evet, orada eserin evet, sonunu dinlemeyi çok seviyorum. Sevgili hocam, gerçekten çok güzel bir programdı. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
1: Son olarak da bir şarkınızla programı sonlandırmak isterim. Klasik bir eser dinleyelim sizden.
0: Ya aslında çok klasik formda bir eser değil. Türk müziğinin çok önemli bestekarlarından Selahattin Pınar'ın güzel bir hüzam eseri. Gözünün rengini sordum, kara sevda dediler diyelim.
1: O zaman dinleyelim.

0: Sevgili dinleyenler, bugün Bir Konu Bir Konuk programımızda Türk musikisinin sesine, makamına, geleneğine ve geleceğine uzanan güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Sayın Suat Kılıç'tı. Çocukluk yıllarından başlayan müzik yolculuğunu, TRT Ankara Radyosu'ndaki yıllarını, ustalarını, ses sanatçılığını, şeflik deneyimini ve 2026-2027 sanat sezonuna ilişkin çalışmalarını konuştuk. Evet, Sayın Kılıç, Bir Konu Bir Konuk programımıza konuk oldunuz. Sanat hayatınızı ve yeni sezon çalışmalarınızı dinleyicilerimizle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bir başka programda tekrar buluşmayı diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Konu Bir Konuk programımızda bugün Türk musikisinin güçlü sesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Sayın Suat Kılıç'ı ağırladık. Müzikle başlayan bir hayatın, sanatla şekillenen uzun yolculuğunu ve yeni sanat sezonunun heyecanını konuştuk. Programı hazırlayan ve sunan ben Emin Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka bir konu ve konukla birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, müzikte kalın diyoruz.
2: Bir konu, bir konuk.

0: saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 17 derece, Bilecik 16, Bursa 18, Çanakkale 20, Edirne 22, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli 18, Sakarya 18, Tekirdağ 19 ve Yalova 18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 22 derece, Aydın 26, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 22, Manisa 22, Muğla 26 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğusuyla Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 27, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Karaman ve Sivas hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 19, Karaman 26, Kayseri 29, Kırıkkale 24, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 25, Sivas 28 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Bartın 21 derece, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 22, Kastamonu 21 ve Zonguldak 18 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz'de Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 31, Bayburt 28, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27, Samsun 26, Sinop 25, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 25, Bingöl 30, Bitlis 26, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 27, Malatya 30, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 36, Diyarbakır 34, Gaziantep 29, Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa 31 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Eylül Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sallak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sallak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığı belirtildi. 32 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 444'ü tutuklandı. Yükseköğretim Kurumları sınavıyla kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptıramayan veya kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026'dan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrenciler öğrenci affından yararlanabilecek. Aselsan tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan bildirime göre Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzalandı. Sermaye Piyasası Kurulu son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı rakamların gündeme geldiğini belirterek tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da gemi, askeri sanayi tesisi, lojistik merkezleri ve depoları vurduklarını bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'nın New York kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçı yaptığı görüşmelerde Avrupa ülkelerinin bölgedeki gelişmeleri çifte standartlı davranmasını, özellikle de Amerika ve İsrail'in İran'a karşı işlediği saldırgan eylemlere ve suçlara karşı sessiz kalmalarını ve hoşgörülü davranmalarını şiddetle eleştirdi. Erakçı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerin İsrail'e sağlanan her türlü desteği durdurma ve İsrail'in cezasız kalmasının önüne geçme sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekti. Ve son olarak spor. Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palo ve Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele S-Sport TV'den naklen yayınlanacak. Anadolu Efes'le Barcelona, Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken, lacivert beyazlı takım 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de rüzgar, kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gerede-Kızılcıhamam yolunun Gerede-Kızılcıhamam istikametinin 18 ve 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcıhamam-Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-18 derece, Atina parçalı bulutlu 16-26, Berlin sağanak yağışlı 10-16, Helsinki sağanak yağışlı 6-12, Kopenhag sağanak yağışlı 11-17, Londra sağanak yağışlı 9-22, Madrid az bulutlu ve açık 17-36, Moskova sağanak yağışlı 16-19, Paris parçalı bulutlu 11-24, Priştine sağanak yağışlı 7-21, Roma parçalı bulutlu 17-27, Saraybosna sağanak yağışlı 4-16, Tiran parçalı bulutlu 12-25, Varşova sağanak yağışlı 10-15, Viyana parçalı bulutlu 7-22, Zürih parçalı bulutlu 10-22 derece. Amman parçalı bulutlu 18-31, Aşgabat parçalı bulutlu 19-30, Nur Sultan parçalı bulutlu 6-18, Bağdat az bulutlu ve açık 29-40, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23-31, Duşanbe parçalı bulutlu 19-32, Kabil parçalı bulutlu 13-29, Kerkük az bulutlu ve açık 25-37, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41, Medine az bulutlu ve açık 29-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-42, Riyad az bulutlu ve açık 25-42, Şam parçalı bulutlu 16-32, Taşkent parçalı bulutlu 21-33, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Tokyo parçalı bulutlu 21-29 derece, Cezayir parçalı bulutlu 18-29, Kahire parçalı bulutlu 22-34, Melbourne parçalı bulutlu 10-25, Montreal sağanak yağışlı 10-19, New York parçalı bulutlu 12-17, Sydney parçalı bulutlu 15-23, Washington sağanak yağışlı 11-18 derece, Çadırlunga parçalı bulutlu 9-20, Frankfurt sağanak yağışlı 9-19, Gümülcine parçalı bulutlu 12-21, Kırcaali sağanak yağışlı 8-22, Köln sağanak yağışlı 11-18, Köstence parçalı bulutlu 10-21, Münih sağanak yağışlı 8-19, Podgorica sağanak yağışlı 11-24, Selanik sağanak yağışlı 12-24, Şumlu sağanak yağışlı 9-20, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 9-20, Balkaneş parçalı bulutlu 10-20, Senitsa sağanak yağışlı 7-22, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25-30, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Çanakkale Bozcaada'da 350 kilogram, İstanbul Şile İsaköy'de 109, Yalova Termal'de 69, Isparta Uluborlu'da 64, Sakarya Koca Ali ve Kırklareli Demirköy Beğendik Köyü'nde 61 kilogram. Düzce Akçakoca'da 60, Sinop Yerze'de 51, Bursa Osman Gazi Sarı Alan'da 49, Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi ve Bartın Kurucaşile İlyas Geçidi'nde 46 kilogram, Balıkesir Bandırma ve Zonguldak Karadeniz Ereğli'de 31, Kastamonu İnebolu, Konya Tuzlukçu ve Tekirdağ Çorlu'da 30 kilogram, Antalya Kumluca Akdağ Kovacak mevkiinde 28, İzmir Karaburun'da 27, Çankırı Tüney Köyü'nde 24, Kütahya Domaniç Koca Yayla'da 20, Ankara Keçiören bölgede 18, Artvin Şavşat Yavuzköy'de 17 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saati metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Gök gürültüsü nedir?
3: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 17 derece, Bilecik 16, Bursa 18, Çanakkale 20, Edirne 22, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli 18, Sakarya 18, Tekirdağ 19 ve Yalova 18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 22 derece, Aydın 26, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 22, Manisa 22, Muğla 26 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğusuyla Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 27, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Karaman ve Sivas hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 19, Karaman 26, Kayseri 29, Kırıkkale 24, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 25, Sivas 28 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Bartın 21 derece, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 22, Kastamonu 21 ve Zonguldak 18 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz'le Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 31, Bayburt 28, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27, Samsun 26, Sinop 25, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 25, Bingöl 30, Bitlis 26, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 27, Malatya 30, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 36, Diyarbakır 34, Gaziantep 29, Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa 31 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 24 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Eylül Cuma günü Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra batılı yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda ilk saatlerden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığı belirtildi. 32 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 444'ü tutuklandı. Yükseköğretim Kurumları sınavıyla kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptıramayan veya kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026'dan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrenciler öğrenci affından yararlanabilecek. Aselsan tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan bildirime göre Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzalandı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da gemi, askeri sanayi tesisi, lojistik merkezleri ve depoları vurduklarını bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'nın New York kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçı yaptığı görüşmelerde Avrupa ülkelerinin bölgedeki gelişmeleri çifte standartlı davranmasını, özellikle de Amerika ve İsrail'in İran'a karşı işlediği saldırgan eylemlere ve suçlara karşı sessiz kalmalarını ve hoşgörülü davranmalarını şiddetle eleştirdi. Erakçı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerin İsrail'e sağlanan her türlü desteği durdurma ve İsrail'in cezasız kalmasının önüne geçme sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekti. Ve son olarak spor. Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palo ve Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele S-Spor TV'den naklen yayınlanacak. Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken, lacivert beyazlı takım 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gerede-Kızılcıhamam yolunun Gerede-Kızılcıhamam istikametinin 18 ve 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcıhamam-Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 23 Eylül Çarşamba gününü paylaşmak adına mikrofondayız. Haftanın tam ortasını paylaşıyoruz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 18'e kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Atmosferden bilgiler alacağız. Uyarılarımız var. Lütfen uyarılarımızı dikkatli bir şekilde uzmanlarımızdan en doğru ağızlardan dinleyin ve ona göre hareket edin, ona göre dışarıya çıkın, haberdar olun. Hazırlıksız yakalanmayın kıymetli dinleyicilerimiz. Bu saatimizin bağlantıları Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri olacak. İkinci saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız. Bu saatimizde geçmişe şöyle kısa bir yolculuk yapacağız. Tarihte bugün köşemizi paylaşacağız. İkinci saatimizde İstanbul'un ve başkentin trafik durumlarını an itibarıyla en yoğun olan güzergahları sizlerle paylaşacağız. 18 sonrasında hangi programlarımız var? Gece yarısından sonra hangi programların tekrarları var? Bunları da hatırlatacağız. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakacağız. TRT Haber'in nabzını tutacağız. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de sizlerle paylaşacağız. Elazığ bağlantımızda Berivan Balaban yer alıyor. Berivan Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Tunceli ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarların ise güneyli yönlerden orta kuvvetli, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Tunceli'de 14-30, Malatya'da 15-29, Bingöl'de 15-28, Adıyaman'da ise 19-30 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz.
1: Çok sağ olun. İyi akşamlar.
0: Sağ olun. Elazığ bağlantımızda başladık. 23 Eylül'de neler yaşanmış sizlerle paylaşalım. 1856 yılında İzmir Aydın hattı demiryolu imtiyazı bir İngiliz şirketine verilmiş. 1931'de ekonomik kriz nedeniyle 2 gün kapalı olan Londra borsası yeniden açılmış. 1954 yılının 23 Eylül'ünde Doğu Almanya polisi 400 kişiyi Amerikan ajanı olmak iddiasıyla tutuklamış. 1955 yılına baktığımızda Pakistan, Türk-Irak karşılıklı işbirliği antlaşmasına katılmış. 1961'de Türk Hava Yolları'nın Kıbrıs-Adana-Ankara seferini yapan Tay uçağı Etimesgut Havaalanı yakınlarında Karanlık Tepe'ye çarparak düşmüş, 28 kişi ölmüş. 1965'te İzmit Körfezi'nde bir tanker infilak etmiş, 15 kişi ölmüş. 1967'de Sovyetler Birliği Kuzey Vietnam'da yardım paktı imzalamış. Yine aynı yılda ressam Ali Sami Boyar vefat etmiş. 1969'da ODTÜ öğrencisi Taylan Özgür İstanbul'da öldürülmüş. 1987'de Irak savaş uçakları Hakkari'nin Çukurcu ilçesi Narlı köyünü bombalamış. 3 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmış. 1993 yılının 23 Eylül'ünde İnönü Stadı'nda konser veren Michael Jackson'ı yüz binlerce kişi izlemiş. Yine aynı yılda İstanbul 2000 Olimpiyatları için yapılan ilk tur oylamada elenmiş. 1997 yılında Cezayir'de süre giden iç savaşta köy baskını yaşanmış ve 200 kişi öldürülmüş. Tarihte bugün yaşanmış önemli tarihi gelişmeleri sizlerle paylaştık. Bu saatimizi güzel bir şarkıyla açalım. Sevgili Yeter'in seçkisinden Emre Fel'e kulak vereceğiz. Mahşerinde yan inşallah.

0: 4. Bölge Müdürlüğümüzle devam ediyoruz. Rıdvan Yaşar telefon hattımızda. Rıdvan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız son değerlendirmelerde bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu olmasını, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini, rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 fofor kuvvetinde esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimiz için günün beklenen en düşük sıcaklıklarının Muş 14 derece, Hakkari 15 derece, Bitlis 13 derece, son olarak Van'da ise 12 derece olacağını tahmin etmekteyiz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyor, yayınlar diliyoruz.
0: Sağ olun. Evet, Van bağlantımızı da uğurladık kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle uyarıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yarın sabahatıya kadar sürecek olan uyarımızı hatırlatalım bir kez daha. Yapılan değerlendirmelerde Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülmeye devam ediyor. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Bir diğer uyarımız yine yarın sabah 6'ya kadar sürecek olan bir uyarı. Hatay'ın batısı. Bugün sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülmeye devam ediyor. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Bir diğer uyarıyı paylaşalım. Özellikle denizcilerimiz, balıkçılarımız için fırtına uyarısını paylaşmıştık Orta Karadeniz ve Batı Akdeniz için. Bu sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde Orta Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz için rüzgar bugün öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Evet, uyarının periyot süresi bugün saat akşam 23'e kadar sürüyor olacak kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer uyarımızı paylaşalım. Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısıydı. Bugün gelen bir uyarı kıymetli dinleyicilerimiz. Akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevreleri. Yarın gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde ise Gümüşhane çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Bu uyarının periyot süresi de yarın gece saat 24'e kadar sürüyor olacak. Kıymetli dinleyicilerimiz, Samsun'dayız. Nail Çakır telefon hattımızda. Nail Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Bilal Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun için sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki hemen aktaralım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu. Aralık sağanak ve gökyüzü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hali hazırda bölgemizin kuzeybatı ve iç bölgelerinde yağışlar başladı. Yağışların özellikle bu akşam saatlerinden itibaren Samsun, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde ve Sinop ve Çorum'un doğu kesimlerinde yer olarak kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle Samsun, Tokat ve Ordu'daki yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında kıyı kesimlerde 3 ila 5, iç kesimlerde 8 ila 10 derece bir düşüş bekliyoruz. Mevsim normalleri ve civarında havalı sıcaklıklar seyretmeye devam edecek. Rüzgarın batı ve kuzey batılı yönlerden hafif orta kuvvette, kıyı kesimlerle yağış anında yer yer kuvvetli 40 ila 60 kilometre bölü saat hızla eseceğini tahmin ediyoruz. Uyarımız olacaktı. Bölgemiz genelinde devam eden aralıklı sağanak ve göklü sağanak yağışların Samsun, Amasya, Tokat, Ordu çevreleriyle Çorum ve Sinop'un doğu kesimlerinde yer olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde beklediğimiz gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıklarının ise Samsun 17-19, Kastamonu 10-19, Sinop 16-24, Ordu 18-19, Tokat 15-19, Amasya 15-18, Çorum 14-17 derece tahmin edilmektedir. Orta Karadeniz bölgesi için aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz.
2: Biz de size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Samsun bağlantımızı da uğurladık. Evet, uyarıları hatırlattık. Kıymetli dinleyicilerimiz, uzmanlarımız da paylaşmaya devam edecekler. Son değerlendirmelerini de aktaracaklar. Birazdan İstanbul bağlantısına gideceğiz ama öncesinde şöyle Koray Avcı'yla Yine Aylardan Kasım şarkısını dinleyelim.

0: Birinci Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Hüseyin Alambay'ı telefon attığımızda hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi, Batı Karadeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii ki. İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'nin hazırlamış olduğu son rapora göre hava durumumuz genel olarak parçalı ve çok bulutlu. Edirne harici aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus yer yer sis hadisesi olması bekleniyor. Rüzgarlarımız kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İlerimizde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde. İstanbul 13-20, Edirne 10-25, Kırklareli 9-23, Tekirdağ 12-21, Kocaeli 13-21, Sakarya 11-23, Yalova 13-21. Denizlerdeki hava durumumuza gelince fırtına beklenmiyor. Marmara Denizi'ndeki hava durumumuz parçalı, çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarı kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga boyu 1 ila 2 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olmasını bekliyoruz. Batı Karadeniz bölümünde ise hava durumu parçalı, çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga boyu 1,5 ila 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olmasını bekliyoruz. Bölgemize aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, 1. Bölge Müdürlüğü'nü de sizlerle buluşturduk. Şöyle yerel ve ulusal basında yer bulan bugün için meteorolojik hadiseler bir hayli fazla gazetelerimizde. Bursa'nın A gazetesine baktığımızda Bursa için sel alarmı başlığıyla bugün yer bulmuş. Bursa Valiliği kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Meteorolojik tahminlere göre Bursa'da hava koşullarının değişmesi ve öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Dün başlayan şiddetli yağışlar bugün saat 16'ya kadar aralıklarla sürecek denilmiş. Yağışların genel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış bırakması bekleniyor. Hava sıcaklığı da yağışla birlikte 17-20 derece bandında gerileceği tahmin ediliyor. Valilik kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, derelerde ani debi yükselmesi, yıldırım ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda evet uyarıyor. Bir diğer gazetemize baktığımızda Antalya'nın Akdeniz Gerçek Yerel Gazetesi'nde 6 ilçeye sel, dolu ve fırtına uyarısı. Antalya Valiliği ve Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü bugün Antalya'nın 6 ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak için ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyarıda bulundu. Antalya'da hava koşulları kentin doğu kesimlerinde yerini ani ve sert bir fırtına dalgasına bırakıyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan analizde Antalya Valiliği kentin doğusunda yer alan ilçeler için acil meteorolojik uyarı yayımladı. Paylaşılan veride sabah 6 itibariyle başlayacak olan yağışlı hava dalgası Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, Bradı ve gün doğmuş ilçelerinde gün boyu hayatı olumsuz yönde etkileyecek. Gece yarısı saat 23.59'a kadar aralıksız sürmesi beklenen gök gürültülü sağanağın özellikle sahil ve yüksek kesimlerde yerel bazda çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Davut Kunduroğlu kaleme almış haberi kıymetli dinleyicilerimiz. Eskişehir bağlantımızı da gerçekleştirelim. Evet, yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselere devam edelim. Şöyle gazetelerimize bakıyorum. İzmir'in Ege Telgraf gazetesinde Sultaniye üzümün hasadı sürüyor denilmiş. Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının %90'ını tek başına karşılayan Manisa'da Sultaniye çekirdeksiz üzümün hasadı devam ediyor. Mart ve Nisan aylarında il genelinde yaşanan don felaketi nedeniyle rekoltenin neredeyse %50 etkilendiği belirtilen çekirdeksiz Sultaniye üzümü sabahın erken saatlerinde bağlara gelen işçiler tarafından hasat edildikten sonra yüklendiği traktörler aracılığıyla kurulması için sergi alanlarına taşınıyor. Sergi alanlarında su, potasyum, karbonat ve zeytinyağından oluşan karışımla yıkanan üzümler daha sonra kuruması için seriliyor. Bir hafta güneşte bekletilen üzümler daha sonra tesiste işlendikten Avrupa ülkeleri ve Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Sultani üzümlerinin kurutulma işlemlerinin başlamasıyla renkli görüntülerin oluştuğu da ovada hasat sürüyor. Evet. Eskişehir'deyiz. Selin Demirhan telefon hattımızda, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışı geçirdiğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımız 3 ila 6 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredecektir. Rüzgarlarımız ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesini tahmin etmekteyiz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük ve yarının en yüksek sıcaklıkları Eskişehir 7-18, Kütahya 5-17, Bursa 8-20, Bilecik 8-18 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, az önce yine aylardan Kasım dedik. Kasım ayında olmasak da biz o şarkıyı çok seviyoruz. Kasım'da da bol bol çalarız diye düşünüyoruz. Ama şimdi Eylül ayındayız. Eylül ayı da bir ayrı güzeldir, öyle değil mi? Can Gox'ta Deli Eylül şarkısıyla sizlerle olsun.

0: Millet 16, 45 saatimiz bu saatimiz için son 15 dakika. Gaziantep Sabah gazetesinde yağışlar devam ettiği takdirde Ali Ben eski günlerini yaşayacak. Çiftçinin yüzü gülüyor. Herkes sevinç içinde, gökten rahmet yağıyor. Bereketli yağışların devam etmiş halinde Ali Ben deresinin de eskiden olduğu gibi çağıl çağıl akacağı belirtiliyor. Evet, detaylara birazdan bakalım. Konya bağlantımızda Meryem Bağcı yer alıyor. Meryem Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Diler Hanım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Karaman, Niğde, Aksaray ve Konya için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı illerde bu gece ve yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice, yarın kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 12, en yüksek 18, Aksaray'da en düşük 13, en yüksek 19, Karaman'da en düşük 14, en yüksek 21, Niğde'de en düşük 11, en yüksek 21 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz Meryem Hanım.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet, Konya bağlantımızı uğurladık. Haberin devamını paylaşalım. Dün de şehrimize 11,8 kilogram yağış düştü. Bu yılın toplam yağış miktarı 288,2 kilograma ulaştı. Geçen yıl ise aynı süre içinde toplam 238,3 kilogram yağış düşmüştü. Yağışların aynı şekilde devam etmiş halinde eskiden olduğu gibi Ali Ben Deresi çevresindeki pınarların yeniden patlayacağı ve derenin yaz süresince de susuz kalmayacağı ifade ediliyor. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan rasatlara göre dün şehrimizde günün en düşük ısısı 5 derece, en yüksek ısısı ise 8 derece civarında oldu. Bereketli yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildiriliyor denilmiş Gaziantep'in Gaziantep Sabah yerel gazetesinde. Samsun'un Haberde Denge gazetesine baktığımızda meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı bugün itibarıyla yer buluyor. Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Meteorolojiden yapılan açıklamada gece saatlerinden sonra Kastamonu'nun kuzeyi ve batında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batısı, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Evet, uyarılarımızı lütfen dikkate alın. Şimdi Emrah Demiralp'e devam edelim. Duygusalım diyecek, ardından Diyarbakır ve Kayseri bağlantılarımızla buradayız.

0: Diyarbakır bağlantımızda Recep Uğur yer alıyor. Recep Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için sizi dinliyoruz.
1: Aktaralım hemen yaptığımız çalışmayı. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde yaptığımız son değerlendirmelere göre yarın bölgemizde önemli bir hava hadisesi beklemiyoruz. Bölge genelinde havanın az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu. Diyarbakır çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer parçalı bulutlu olabilir. Hakim hava ise az bulutlu olması bekleniyor. Yarın hava sıcaklıklarında bugüne göre 1 ila 3 derece arasında sıcaklıklarda düşüş bekliyoruz. Bu sıcaklık düşüşüyle beraber sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesini bekliyoruz. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları mevsim normallerine inmesini bekliyoruz. Yarınki rüzgarlar genellikle güneybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde yarın gün içerisinde beklediğimiz en düşük ve en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır'da 15'e 33, Şanlıurfa'da 20'ye 31, Mardin'de 21'e 29, Batman'da 17'ye 34, Siirt'te 22'ye 32, Şırnak'ta ise 21'e 30 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, Kayseri bağlantımızda birazdan 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne gideceğiz. Serkan Demirkan telefon hattımızdaymış. Serkan Bey hoş geldiniz. Serkan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Diler Hanım.
0: Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
2: Teşekkürler. Yarın akşama kadar bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Sivas'ın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bugün akşam saatlerinde de yer

0: bekliyor. Kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde beklediğimiz bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Kayseri 13-20, Kırşehir 12-18, Nevşehir 12-17, Sivas 12-22 ve Yozgat 11-18 derece. Yarın akşama kadar tahminlerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz biz de. Size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Evet, Kayseri bağlantımızda da bu saatimizin ilk 8 bağlantısını sizlerle buluşturmuş olduk. Antalya için çifti uyarı Antalya'nın Lider gazetesinde bugün yer buldu. Meteoroloji verilerine göre bugün sabah saat 6'dan itibaren Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, Burada ve Gündoğmuş'ta yerel kuvvetli sağanak yağış görülecek. Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı gün boyu dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gaye Su Akyol, bir yaralı kuştum diyecek. Ardından saat başı raporlarımız, haberlerimiz, uyarılarımız sizlerle buluşmaya devam edecek. Saat başı raporların hemen sonrasında spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte Atmosferden Haber Var programımızın ikinci saatinde de sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de rüzgar, kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 17 derece, Bilecik 16, Bursa 18, Çanakkale 20, Edirne 22, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli 18, Sakarya 18, Tekirdağ 19 ve Yalova 18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 22 derece, Aydın 26, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 22, Manisa 22, Muğla 26 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğusuyla Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 27, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Karaman ve Sivas hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 19, Karaman 26, Kayseri 29, Kırıkkale 24, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 25, Sivas 28 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Bartın 21 derece, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 22, Kastamonu 21 ve Zonguldak 18 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz'de Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 31, Bayburt 28, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27, Samsun 26, Sinop 25, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 25, Bingöl 30, Bitlis 26, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 27, Malatya 30, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 36, Diyarbakır 34, Gaziantep 29, Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa 31 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 24 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Eylül Cuma günü Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra batılı yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda ilk saatlerden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığı belirtildi. 32 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 444'ü tutuklandı. Yükseköğretim Kurumları sınavıyla kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptıramayan veya kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026'dan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrenciler öğrenci affından yararlanabilecek. Aselsan tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan bildirime göre Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzalandı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da gemi, askeri sanayi tesisi, lojistik merkezleri ve depoları vurduklarını bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'nın New York kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Arakçı yaptığı görüşmelerde Avrupa ülkelerinin bölgedeki gelişmeleri çifte standartlı davranmasını, özellikle de Amerika ve İsrail'in İran'a karşı işlediği saldırgan eylemlere ve suçlara karşı sessiz kalmalarını ve hoşgörülü davranmalarını şiddetle eleştirdi. Arakçı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerin İsrail'e sağlanan her türlü desteği durdurma ve İsrail'in cezasız kalmasının önüne geçme sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekti. Ve son olarak spor. Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palo ve Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele S-Spor TV'den naklen yayınlanacak. Anadolu Efes'le Barcelona, Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken, lacivert beyazlı takım 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gerede-Kızılcıhamam yolunun Gerede-Kızılcıhamam istikametinin 18 ve 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcıhamam-Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda meteorolojinin sesinde atmosferden haber varın ikinci saatine hoş geldiniz. 23 Eylül Çarşamba akşamına doğru ilerliyoruz. Saatimiz 17.18'i gösteriyor. Saat başı raporlar, haberler, uyarılar. Evet, bir kez daha sizlerle buluştu. Şu dakikalarda da yine devam edeceğiz atmosferden bilgiler almaya. Son 8 bağlantımızı sizlerle buluşturacağız. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte 18'e kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Adana bağlantımızla başlayalım. Hasan Hüseyin Özkan telefon attığımızda. Hoş geldiniz Hasan Bey.
1: Hoş bulduk Leyla Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii hemen aktaralım. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezimizin yapmış olduğu son değerlendirmelere göre bölge yine parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök kültürü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın genellikle gece saatlerinde kuzey ve doğu, gündüz saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde beklenen hava durumları gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı şu şekilde. Adana parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök kültürü sağanak yağışlı, en düşük 20, en yüksek 30. Mersin parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök kültürü sağanak yağışlı, 23-30. Kahramanmaraş parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök kültürü sağanak yağışlı, 19-29. Osmaniye parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök kültürü sağanak yağışlı, 20-30. Gaziantep parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök kültürü sağanak yağışlı, 16-28. Kilis parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök kültürü sağanak yağışlı, 19-30. Ve son olarak Hatay parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök kültürü sağanak yağışlı, en düşük 21, en yüksek 28 derece. Aktaracaklarımız şimdilik kolay dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, yayınlar diliyoruz.
0: Sağ olun. Evet, Adana bağlantımızla başladık. Birazdan 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile başkent için bakalım uzmanımız neler söyleyecek. İstanbul trafiğine bakalım. Şu dakikalarda çok ciddi bir trafik yoğunluğu var eve dönüş yolculuğunda. Evet, İstanbul'un da trafiği malum çok yoğun bir şekilde gözlemliyoruz. Şu dakikalarda baktığımda TEM'de Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Molla Gürani bir düğüne kadar ortalama yolculuk süreniz 2 saat 19 dakika. E5'te D100 Karayolu Mert Ersapan'dan İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'ne kadar da 1 saat 27 dakikalık bir süreç var. Bağdat Caddesi Minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi İnönü Caddesi İdeatepe'den Bayar Caddesi kesişimine kadar da 34 dakikalık bir süreç var. E5'te Ok Meydanı Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 51 dakika, TEM'de Çamlıca Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar da 24 dakikalık bir süreç var. D100 Karayolu Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 24 dakika, O2 bağlantı yolu E5 Ok Meydanı'ndan TEM çıkışına kadar 34 dakikalık bir süreç var. TEM'de Teksilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 28 dakikalık bir süreç var. İnkişaf Caddesi, Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Acubadem 4 yoldan Cuhat'ta Bosna'na kadar da 24 dakikalık bir süreç var. Evet, köprülere bakalım. Avrupa'dan Asya geçişlerde E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, TEM'de Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde trafik durma noktasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk azalmış. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda sadece TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar trafik durma noktasında, E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk azalmış. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde de trafik akıcı şu dakikalarda. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim meteorolojinin sesi radyosunda olsun. Şimdi de 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Oktay Üstürk telefon hattımızda. Oktay Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, sağ olun.
0: Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Ankara için sizi dinliyoruz.
2: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kırıkkale ile Çankırı'nın kuzey kesimlerinden aralıklı sağanak ve gökyüzlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların gece saatlerine kadar Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece civarında azalacağı, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağış uyarımız bulunmakta. Yağışların gece saatlerine kadar Zonguldak ve Bartın çevresinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gecenin düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir. Ankara 9 derece, 20 derece, Çankırı 11'e 22, Kırıkkale 12'ye 22, Bolu 8'e 17, Zonguldak 13'e 19, Düzce 11'e 20, Bartın 13'e 23 ve Karabük 10 dereceye 19 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Sağ olun efendim. Biz de iyi yayınlar dileriz.
0: Sağ olun. Anatolia Rock grubundan bir Ferzanol Yarkın şarkısıyla bu saatimizi açalım. Üzülme diyecek.

0: saatimiz 17:28 efendim. Yarım saatimiz kaldı programın bitmesine. Şöyle TRT haberi bakalım. Sıcak gelişmeler var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullanıyor. Evet, Antalya'dayız. Mustafa Yıldız telefon attığımızda. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Evet. Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemizde akşama kadar parçalı çok bulutlu. Gece yarısına kadar yerel sağanak ve bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyor. Yağışların Antalya'nın doğusu ile Burdur, Bucak, Isparta, Sütçüler içerisinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı sahil kesimlerde gece sıcakları 1 ila 3 derece, iç kesimlerde 4 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey batı öğle saatlerinden sonra güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarı olarak da Antalya'nın doğusu, Burdur'un, Bucak, Isparta'nın Sütçüler ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Denizlerde de rüzgarın öğlen saatlerinden sonra Kaş, Kumruca arasında batı ve güney batı yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük, yarının en yüksek hava sıcaklıkları Antalya en düşük 20, en yüksek 30, Muğla 9'a 26, Isparta 10'a 22, Burdur 10'a 22. Denizlerimizde rüzgar kuzey Bodrum Kaş arasında kuzey batı yönlerden 4 ile 6, yer yer 7 kuvvetinde. Antalya karasında sabah saatlerinde kuzey batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre. Hava parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı. Yürüyüş iyi, yağış anında orta. Aktaracaklarımız bu kadar efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, size de yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, yine bir sıcak gelişmemiz. İran'ın açıklaması, Hürmüz Boğazı açılmadan önce ilettiğimiz 7 şart uygulanmalı diyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Recai, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin Hürmüz Boğazı açılmadan önce İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmalı açıklamasını yapıyor. Bir diğer haberimiz, milli boksör Emrah Yaşar, Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Pezeşkian, Amerika ve İsrail okullarımızı vurdu açıklamasını yapıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda şu dakikalarda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian konuşmasını sürdürüyor. Rusya, Ukrayna'daki Harkiv bölgesinde iki yerleşim birimini ele geçirdik açıklamasını yapıyor. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda 19. Türkiye Yatırım Konferansı New York'ta gerçekleşti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı 21-23 Eylül 2026 tarihlerinde New York'ta gerçekleşti. Evet, sıcak gelişmeleri paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Yine güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında 2. Bölge Müdürlüğümüze gideceğiz. Mert Demir söyleyecek, Yalanmış.

0: İzmir bağlantımızda Muzaffer Lafçı yer alıyor. Muzaffer Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Bölgemiz genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Balıkesir çevresinde görülen yağışların önümüzdeki saatler itibariyle artık sona ereceğini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında yarın özellikle Balıkesir ve Çanakkale civarlarında 2 ile 4 derece artış gözlemlenecek. Rüzgar kuzey yönlerinden orta kuvvette esecek. Merkezlerimizin yarın beklenen en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 26, Çanakkale 23, Manisa'da 24, Aydın'da 24, 28 ve Balıkesir'de 23 derece olması bekleniyor. Ege Denizi'nde az bulutlu, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde yer yer Kuzey Ege'de kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Çanakkale Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5, açıklarında 6 bofor, Çeşme Bodrum arasında kuzey ve kuzey batıdan 4 ila 6, açıklarında 7 bofor kuvvetinde esmesi bekleniyor. Bu akşam aktaracaklarımız bunlar. Sizlere yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, İzmir bağlantımızı da sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakalım. Perşembe, cuma, cumartesi, pazarı da ekleyelim. Evet, yarın yurt geneli parçalı, çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz bölgesinde Bolu hariç, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kocaeli, Sakarya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Amasya, Sokat ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Cuma gününe baktığımızda yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Cumartesiye baktığımızda yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Pazar günü ise yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Çorum ve Giresun çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde de mevsim normalleri civarında seyredecek kıymetli dinleyicilerimiz. Trabzon'dayız. İlter İşçi telefon altımızda. İlter Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Trabzon için neler söyleyeceksiniz?
2: Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde çok bulutlu, yağışlı bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Yağışların özellikle bu gece saatlerinden itibaren yer yer bölgemizde kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 22'ye 21 derece, Rize 23'e 20 derece, Gümüşhane 25'e 13 derece, Giresun 20'ye 19 derece ve Artvin'e bakacak olursak 23'e 15 derecelik bir sıcaklık olacak. Önümüzdeki saatler yağış durumu söylediğimiz gibi gece saatlerinden itibaren de yağış, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağını tahmin ediyorduk. İlerleyen günlere bakacak olursak bu yağışların yarın akşam saatlerine kadar bölgemiz genelinde yer yer kuvvetli olarak devam edeceğini tahmin ediyoruz. Cuma gününe bakacak olursak, cuma günü ise yağışların bölgemizin kıyı kesimlerinde sağanak şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. İç kesimlerin parçalı az bulutlu olmasını bekliyoruz. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava bölgemiz genelinde hakim olacak. Yağış beklemiyoruz. Pazar günü de parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Pazartesi günü ise tekrar yağışlı havanın kıyı kesimlerimizde etkili olması, iç kesimlerimizde ise parçalı bulutlu havanın hakim olmasını bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz İlter Bey.
2: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Birazdan Iğdır'a gideceğiz. Öncesinde Betül Aras söyleyecek. İstanbul.

0: 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Leyna Aymak telefonu attığımızda. Leyna Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Kars, Ağrı ve Adır için sizi dinliyoruz.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcakların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yayar kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize ait il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 17'ye 33, Kars 8'e 26, Ağrı ise 9'a 30 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar, teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Evet, Iğdır bağlantımızı buluşturduk sizlerle. Afyonkarahisar'a da gidelim. Yayın akışımızdan bahsedelim. 18 sonrasında neler var, şöyle paylaşalım. 18 saat başı rapor ve haberleri aktardıktan hemen sonra 18.20'de 25 dakika, 18.30'da Müzik Sokağı programımız var. 19.20'de biliyor muydunuz sizlerle buluşacak. 20.20'de bir konu bir konuk programımız sizlerle buluşacak. 22 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında Mavi Düşler programı da saat 23'e kadar sürecek. 23.30'da Keşfediyar programımız var. Gece arasından sonra tam yarımda Müzik Sokağı, 1.30'da bir konu bir konuk, 2.30'da Keşfediyar programlarımızda. Yine tekrarlarını dinlemek için kaçıranlar için özellikle hatırlatmakta fayda görüyoruz her daim. Afyonkarahisar'dayız. Göktuğ Türk Yılmaz telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Dilan Hanım, yayına iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında ise gece sıcaklıklarında 6 ila 8, gündüz sıcaklıklarında 2 ila 4 derece azalış bekliyoruz. Rüzgarın kuzey ve kuzey batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini beklemekteyiz. İl merkezlerimize beklenen bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Afyonkarahisar en düşük 6, en yüksek 19 derece, Denizli en düşük 12, en yüksek 24 derece, Uşak en düşük 6, en yüksek 20 derece olarak tahmin etmekteyiz. Güneşin yapış olduğumuz değerlendirme bu şekilde belirlenmiş.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Birazdan başkentin trafik durumuna bakacağız. Sonrasında da Erzurum'a gideceğiz. Öncesinde Sinan Güler Yüz'den bir Suavi şarkısı dinleyelim. Yalı Çapkını.

0: dakikalarda başkentin trafiğine baktığımızda başkentte de eve dönüş yolculuğunda çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Hipodrom Caddesi, Sanatpaşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi, Türk Patent Enstitüsü'nden Atayolu girişine kadar ortalama yolculuk süreniz 27 dakika. İncek Bulvarı, Turan Güneş Bulvarı, TED Koleji Sapağı'ndan Orhan Sapağı'na kadar da 20 dakikalık bir süreç var. Tıp Fakültesi Caddesi, Tanaçpaşa Bulvarı, NATO yolu çıkışından Lümün Hastanesi'ne kadar da 18 dakikalık bir süreç var. Etlik Caddesi, Yozgat Bulvarı Kata'dan Seyitler Kavşağı'na kadar 25 dakikalık bir süreç var. Atatürk Bulvarı, BDDK'dan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar da 23 dakikalık bir süreç var. Otosanayi yolu, Etimeskut Kavşağı'ndan Şaşmaz Kavşağı'na kadar 9 dakika. Celal Bayar Bulvarı, Cemal Gürsel Caddesi, Sığıya Köprüsü'nden Dikimevi Kavşağı'na kadar da 13 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumuna bakalım. Şöyle bakıyorum. Evet, İstanbul yolunda şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar trafik akıcı. Eskişehir yolunda şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar. Konya yolunda da yine şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar yoğunluk var. Samsun yolunda şehir dışına kadar yoğunluk var. Şehir merkezinde trafik akıcı. Havaalanı yollarında, havaalanı yolunda havaalanına kadar ve şehir merkezine kadar trafik akıcı. Çevre yollara baktığımızda İstanbul otobanı çıkışı, havaalanı çıkışı, Gölbaşı çıkışı ve Eskişehir yolu çıkışında trafik akıcı ilerliyor şu dakikalarda başkentte. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanız, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Erzurum'dayız. Son bağlantımız Aslı Alkanat. Aslı Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Erzincan, Ardahan, Bayburt ve Erzurum için son değerlendirmeleri alalım.
1: Evet. Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu. Yarın öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette Erzurum'un güney kesimlerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerimizde bu gece beklenen en düşük sıcaklık değerleri ise şöyle: Erzurum 9, Erzincan 16, Ardahan 8 ve Bayburt 13 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir ettik. Son değerlendirmelerini bizlerle paylaştılar. Kocaeli'nin Mavi Kocaeli Yerel Gazetesi'nden de bir haber paylaşalım. Bugün yer bulan başlık: yağmur sürecek. Sabah saatlerinde başlayan yağış kentimizin birçok noktasında kısa sürede etkisini artırdı. Yağış bazı noktalarda su baskınlarına neden olurken, cadde ve sokaklarda yağmuru hazırlıksız yakalananlar duraklara ve iş yerlerine sığındı. Yoğunlaşan yağış nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlerken kent genelinde yağmurlu hava hakim oldu. Kıymetli dinleyicilerimiz, şöyle bir diğer gazetemize bakalım. Erzurum'un Milletin Sesi Yerel Gazetesi'nde yağışlar ara verecek başlığı bugün yer alıyor. Erzurum'da aralıklarla etkili olan sağanak yağışlı hava yerini güneşli günlere bırakmaya hazırlanıyor. Hafta sonuna kadar yağış beklenmezken bölge genelinde yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor denilmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Atmosferden haber var. Programımızın hazırlayıcısı Yeter Bacak şarkılarını dinledik onun seçkisinden. Programın teknik yönetmenliğini de üstlendi kıymetli arkadaşıma, teşekkür ediyorum. Yarın da saat 16.15'te Atmosferden Haber Var programıyla gününüze eşlik edeceğiz.

Spikeriniz ben Diler Demir. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile, her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz, sevdiklerimizin yüreğine akmak için, yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. İyi akşamlar Türkiye.

0: Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 17 derece, Bilecik 16, Bursa 18, Çanakkale 20, Edirne 22, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli 18, Sakarya 18, Tekirdağ 19 ve Yalova 18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 22 derece, Aydın 26, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 22, Manisa 22, Muğla 26 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğusuyla Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 27, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Karaman ve Sivas hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 19, Karaman 26, Kayseri 29, Kırıkkale 24, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 25, Sivas 28 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Bartın 21 derece, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 22, Kastamonu 21 ve Zonguldak 18 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz'de Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 31, Bayburt 28, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 25, Rize 27, Samsun 26, Sinop 25, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 25, Bingöl 30, Bitlis 26, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 27, Malatya 30, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 36, Diyarbakır 34, Gaziantep 29, Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa 31 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu batısı, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaşım altyapısı kazandırdıklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası, yeni Avro banknotlarının tasarım çalışmalarının sürdüğünü ve yeni serinin 2030'lu yılların başından itibaren kademeli olarak tedavüle sokulacağını duyurdu. İşgalci İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1402 kişi hayatını kaybetti, 4881 kişi yaralandı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin Devleti'ni yok saymaya ve halkının sesinin dünyaya ulaşmasını engellemeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika ve İran arasında devam eden gerilimin enerji akışını sekteye uğratarak akaryakıt fiyatlarını artırdığı Hürmüz Boğazı konusunda Amerikan Başkanı Trump'ı eleştirmekten çekinerek hiç kimseyi suçlamak istemediğini ve Amerika'nın bu sorunu çözebilecek ülkelerden biri olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yla yapacağı maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son bir yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Mücadelenin genel bilet satışları Perşembe günü saat 17'de başlayacak. Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Perşembe günü İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palau Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele S-Sport TV'den naklen yayınlanacak. Anadolu Efes ile Barcelona Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken lacivert beyazlı takım 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gerede-Kızılcıhamam yolunun Gerede-Kızılcıhamam istikametinin 18 ve 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcıhamam-Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de rüzgar, kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
4: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Mandercim çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çarşın, sen çarşın. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik. Her tarlanın bir tarafında, köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
6: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
5: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse, pancarım evde gidecektir.
4: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
7: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden merhaba. Fillerden bahsedeceğiz bugün sizlere. Filin büyük ve geniş kulaklarını hepiniz zaten biliyorsunuz. Peki bunun vücut ısısını kontrol etmeye yaradığından hangimizin haberi var acaba? Afrika fillerinin kulakları daha büyük olur ve sırtları iç bükeydir. Asya fillerinin ise kulakları daha küçük olur ve sırtları dış bükeydir ya da düzdür. Otçul olan filler de vardır. Savan, orman, çöl ve bataklık gibi doğal yaşam alanlarında bulunur onlar. Fillerin hafızasını hepiniz duymuşsunuzdur. Peki filler duygusal mıdır? Evet, filler duygusal hayvanlardır. Mutlu olma, keyif alma, kızgınlık, üzülmek, küsmek, kıskanmak, hatta kinle unutmamak gibi duyguları yaşadıkları gözlemlenmiştir. Hayvanat bahçesinde yeri değiştiren fil bakıcılarına küserek ölümü seçmiştir mesela. Ayrıca sevdikleri için de yas tutarlar. Peki filler neden zekidir? Fil beyninde insan beyninde olduğu kadar kortikol nöron ve sinaps bulunur. Bu miktar yunuslardan fazladır. Fillerin problem çözme yeteneği açısından yunuslarla aynı düzeyde olduğuna inanılır ve dolayısıyla birçok bilim insanı zeka açısından fillerle yunusları aynı düzeyde görürler. Fillerde gebelik yaklaşık 2 yıl sürer ve doğumları arasında genellikle 4-5 yıl ara bulunur. Doğumları yaygın olarak yağmur mevsiminde yapılır. Yavru filler doğduklarında yaklaşık olarak 85 santim boyunda ve 120 kilo ağırlığındadır. Tipik olarak tek yavru doğar, ancak ikiz doğumlara da sıklıkla olmasa da rastlanır. Peki filler ne işe yarar? Bu sevimli hayvanlar dişlerini su kazmak, ağaç kabuğu soymak ve benzeri işler için bir araç olarak kullanırken zaman zaman rakiplerine karşı bir silah olarak da kullanabilirler. Dişleri büyük olan erkek filler dişiler için çok çekici görünür ve fillerden insanlar da yararlanır. Fillerin duyma ve uzak mesafelere seslerini iletme konusunda muhteşem iki kabiliyeti olduğunu biliyor muydunuz? Filler çok çeşitli sesler çıkarabilirler. Bağırırlar, ağlarlar, kükrerler. 10 kilometre uzaktaki sesleri bile duyabilen filler ses titreşimlerini ayakları sayesinde algılarlar. Duygusal olduklarını söylemiştik. Duygusal olmalarının neticesinde hipokampus'taki duygularla ilişkilendirilen bilgiler uzun dönemli hafızayı önemli tecrübelere aktarırlar. Böylece fillerin hafızası daha güçlüdür diğer hayvanlardan diyebiliriz. Su kaynaklarını asla unutmazlar. Göletlerin yerini hatırlarlar. Arkadaşlarını veya düşmanlarını da hatırlama yeteneği gösterirler. İnsanlara saldırır mı diye sorarsanız, çok sık rastlanmamakla birlikte soyu tükenme tehlikesi altındaki filler dişleri yüzünden tarım alanlarını koruma gerekçesiyle ve eğlence sektörü için öldürüldüklerinde vahşileşebilmişler. Fillerin yer fıstığı sevdiğini biliyor muydunuz? Doğasındaki bütün yeşillikleri yiyebiliyor filler. Böylece de yeterli yiyecek bulamadıklarında ağaç kabuklarını yiyebiliyorlar. Bu kadar koca gövdeli fillerin 4 ile 6 saat uyuduklarını düşünebiliyor musunuz? Ki doğal yaşam ortamlarında en fazla 2 saat uyuyorlar. Sürülerinin reisi olan dişi fillerse birkaç güne kadar uyanık kalabiliyor. Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Sürülerinin reisi olan dişi filler dedim. Evet, fillerin reisleri dişi. Peki eti yeniyor mu? Hayır, çünkü tüberküloz bulaştırma riski olan bir hayvan. Bu yüzden başta fillerin neslini korumak, avlanma yasaklarına karşı gelmemek ve sağlığa tehlikeye atmamak için fil etinin tüketilmesi asla önerilmiyor. Peki bu koca gövdelerin su üzerinde bir balık gibi yüzdüklerini biliyor muydunuz? Burunlarından su içmesinin sebebi ise burun deliklerini genişleterek hortumlarında daha fazla alan açmaları. Böylece 9 litreye kadar su taşıyabiliyorlar. Filler ayrıca saniyede 3 litre su çekebiliyor. Kalbi kırıldığında da ölebiliyor. Evet, yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Fil kadar yüreğiniz olsun ve umuyoruz ki kulağınız hep bizde olsun efendim.
3: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından merhaba. Müzik bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.
0: Programımıza 1960'lı yıllarla başlıyoruz. Kanadalı Amerikalı rock grubu Steppenwolf 1967 yılında kuruldu. 1968-1972 yıllarında öne çıkan grup, vokalde John Kay, klavyede Goldie McJohn ve bateride Jerry Edmonton tarafından kuruldu. Daha sonra gitarist Michael Monarch ve bas gitarist Rushton Moriv gruba dahil oldu. Steppenwolf, dünya çapında 25 milyondan fazla satış rakamına 8 altın albüme sahip. Grubun 3'ü ilk 10'da, 6'sı ilk 40'ta olmak üzere Billboard 100 listesine girmiş 12 single çalışması bulunuyor. Grup ilk 2 single'ları A Girl I Knew ve Suki Suki'den sonra 1968 yılında yayınladıkları 3. single'ları Born To Be Wild'la dünya çapında üne kavuştu. Mars Bonfire tarafından yazılmış ve Billboard'da ilk 10'a girmiş olan Born To Be Wild şarkısıyla programımıza başlıyoruz.

60'lı yıllardaki yolculuğumuz Jefferson Airplane ile devam ediyor. Jefferson Airplane, 1965 yılında San Francisco, Kaliforniya'da kurulmuş bir rock grubudur. Grup, Ekim 1966'dan Şubat 1970'e kadar solist Marty Balin, solist gitarist Paul Kantner, solist Grace Slick, solist gitarist Jorma Kaukinen, bas gitarist Jack Cassidy ve baterist Spencer Dryden'dan oluştu. 1971 yılında Marty Balin gruptan ayrıldı. 72'den sonra da grup ikiye bölündü. Kaukinen ve Cassidy kendi grupları Hot Tuna ile yollarına devam etti. Grubun kalan üyeleri gruba yeni isimler dahil etti. Sonunda Marty Balin'in de dönmesiyle 1974 yılında Jefferson Starship ismiyle müzik piyasasında yer almaya devam etti. Grup 2016 yılında Grammy ödüllerinde yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Psychedelic rock türünün öncülerinden olan grubun 1967 yılında çıkardıkları Surrealistic Pillow isimli albümlerinde yer alan Somebody to Love ve White Rabbit şarkıları Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi şarkıları listesinde yer alıyor. Programımız grubun sevilen şarkısı Somebody to Love'la devam ediyor.

0: Müzik Sokağı devam ediyor.
1: Müzik Sokağı'nda sırada 1970'li yıllar var. İngiliz rock grubu Deep Purple, 1968 yılında İngiltere'de kuruldu. Psychedelic rock ve progressive rock grubu olarak kurulan Deep Purple, 1970'ten itibaren daha ağır bir tarza geçiş yaptı. Deep Purple, Led Zeppelin ve Black Sabbath'la birlikte 1970'lerin başlarında ve ortalarında İngiliz hard rock ve heavy metaline yön veren 3 büyük gruptan biridir. Deep Purple, seneler içinde birçok kez üye değişikliği yaşadı. Grup, ikinci ve ticari açıdan en başarılı döneminde vokalde Ian Gillan, klavye ve geri vokalde John Lord, bas gitarda Roger Glover, bateride Ian Paice ve gitarda Richie Blackmore'dan oluşuyordu. Programımıza grubun 1972 yılında çıkan Machine Head isimli albümünden bir şarkıyla devam ediyoruz. 2005 yılında Q dergisi tarafından en iyi 100 gitar şarkısı listesinde 12. sırada gösterilen, 2004 yılında da Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 434. sırada yer alan Smoke on the Water, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda şimdi sizlerle.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programımızda sırada 1980'li yıllar var. Amerikalı rock grubu Guns N' Roses, 1985 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da kuruldu. 1986 yılında Geffen Records'la anlaştıklarında grup vokalist Axl Rose, gitarist Slash, ritim gitarist Izzy Stradlin, bas gitarist Duff McKagan ve baterist Steven Adler'den oluşuyordu. Grubun 1987 yılında yayınlanan çıkış albümü Appetite for Destruction yayımlanmasından bir yıl sonra Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi. Albüm dünya çapında yaklaşık 30 milyon satış rakamına ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 18 milyonluk satışla en çok satan çıkış albümü ve en çok satan 11. albüm unvanının sahibi oldu. Grubun Billboard 100 listesinde birinci olmuş tek single'ı Sweet Child O' Mine'da bu albümde yer aldı. Guns N' Roses 45 milyonu Amerika'da olmak üzere dünya çapında 100 milyondan fazla satış rakamıyla tüm zamanların en çok satan 41. sanatçısı unvanına sahip. Programımıza grubun Billboard 100 listesinde birinci olmuş tek single'ı olan ve Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 198. sırada yer alan Sweet Child O' Mine şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Müzik Sokağı.
1: Müzik Sokağı'nın son şarkısı yine 1980'li yıllardan. 1980 yılında kurulan İngiliz grup Eurythmics, Annie Lennox ve David Stewart'dan oluşuyor. İkili daha önce 1980 yılında ayrılan The Tourists isimli grupta yer alıyordu. İlk albümleri In The Garden'ı 1981 yılında çıkaran ikili, 1983 yılında çıkardıkları ikinci albümleri Sweet Dreams'le uluslararası başarıyı yakaladı. 1990 yılında ayrılığına kadar da pek çok başarılı single ve albüme imza atan Eurythmics, 2005 yılında tekrar bir araya geldi ve Ultimate Collection isimli albümlerini yayınladılar. İkili 1984 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Yeni Şarkıcı ödülünü, 1987 yılında Grammy ödüllerinde En İyi Rock Performansı ödülünü, 1999 yılında The Brit ödüllerinde

Müziğe katkı ödülünü kazandı ve 2005 yılında İngiltere'de Müzik Hall of Fame ailesine dahil edildi. Dünya çapında 75 milyon satış rakamına sahip olan grubun 1983 yılında çıkardıkları ikinci albümlerine adını veren şarkı Sweet Dreams'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 8-23, Bilecik 8-18, Bursa 9-20, Çanakkale 12-23, Edirne 10-25, İstanbul 13-21, Kırklareli 9-23, Kocaeli 13-21, Sakarya 11-22, Tekirdağ 12-22, Yalova 13-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aydın 14-29, Denizli 12-24, Kütahya 5-17, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 10-26, Uşak 6-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Burdur dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 20-30, Antalya 21-30, Burdur 10-23, Hatay 21-29, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 19-29, Mersin 24-30, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ankara ve Çankırı dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-19, Ankara 9-20, Çankırı 11-21, Eskişehir 7-18, Karaman 14-21, Kayseri 13-20, Kırıkkale 12-22, Kırşehir ve Konya 12-18, Nevşehir 12-17, Niğde 11-21, Sivas 12-22, Yozgat 11-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 13-22, Bolu 8-17, Düzce 11-20, Karabük ve Kastamonu 10-19, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 15-18, Artvin 15-23, Bayburt 12-26, Çorum 14-17, Giresun 19-20, Gümüşhane 13-25, Ordu 18-20, Rize 20-23, Samsun 17-19, Sinop 16-24, Tokat 15-19, Trabzon 21-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-30, Ardahan 8-26, Bingöl 15-28, Bitlis 13-24, Elazığ 14-30, Erzincan 17-27, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29, Iğdır 17-32, Kars 8-26, Malatya 15-29, Muş 14-29, Tunceli 14-30, Şırnak 21-30, Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 19-30, Batman 17-34, Diyarbakır 15-33, Gaziantep 16-28, Kilis 19-30, Mardin 21-29, Şanlıurfa 20-31, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına amsi rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan, zamanla sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Sabah saatlerinde kuzey ile öğle saatlerinde genelinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, zamanla batısında 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan başarı bursu programında 20.632 başvuru arasından yapılan sıralama sonucunda aralarında YKS birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ocak-Eylül döneminde başta orman yangınları olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaşanan afet ve acil durumlar sonrasında 26 binden fazla kişiye psikososyal destek verildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 1 Kasım'da yapılacak 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı başvuruları başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının NATO'nun kuzey bölgelerindeki ortak savunmasını güçlendireceğini belirtti. İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinleri yurtlarından sürme planını partisinin seçim vaadi olarak ilan etti. İsrail basını Netanyahu'nun artık dünya liderlerinin görüşmek için sıraya girdiği bir figür değil, istenmeyen adam muamelesi gören ve devri geçmiş bir aktör konumunda olduğunu yazdı. Gazze Barış Kurulu'nun üyelerinin bir araya geleceği toplantıda Gazze Şeridi için 2,45 milyar dolar tutarında ve 6 ay süreli bir toparlanma planı açıklayacağı belirtildi. Ve son olarak spor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Hatice Akbaş finale yükseldi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor bu sezonun ilk 6 haftasında hanesine 4 puan yazdırarak beklentilerin gerisinde kaldı. A milli futbol takımının 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Zweier düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gerede-Kızılcıhamam yolunun Gerede-Kızılcıhamam istikametinin 18 ve 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcıhamam-Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Diz eklemi olmasaydı ne olurdu? Bacaklarımız, uyluk kemiği, diz eklemi, kaval ve baldır kemiklerinden meydana gelmiştir. Diz eklemimizin varlığı, bacaklarımızın görevi bakımından çok önemlidir. Diz eklemimiz olmasaydı, bacağımızdaki üst ve alt kemikler tek bir kemik olsaydı, yere çömelip kalkamayacaktık. Yere otursak bile dizlerimizi kıramadığımızdan, kalkışımız da oturuşumuz gibi zor olacaktı. Yürümemiz çok yavaş, zor ve çirkin olacaktı. Adım atarken kalçadan dışa daire çizerek ya da arkadan öne bir değneği sallar gibi bacağımızı atarak yürüyecektik. Dengemizi sağlamak için hareketlerimiz yavaş olacaktı. Tehlike anında seri hareketler yapmak istesek yere düşmemiz kolay olacaktı. Merdiven çıkmamız zorlaşacaktı. Merdiven çıkıp inerken dizlerimizin bükülmediğini bir düşünelim. Bükülmeyen bir dizle futbol, güreş, boks, koşu, bale, jimnastik, buz hokeyi, tenis, futbol gibi sporları nasıl yapardık? Dağa nasıl tırmanır, yüksek binalara nasıl çıkar, yerden bir eşyayı nasıl alırdık? Dizimiz eklemin içindeki menüsküsleriyle, iç, dış, ön, arka bağlarıyla, sıvı salgılayan yastık dokusuyla adeta bir göreve programlanmış uzuvlarımızdandır. Yokluğu büyük bir kayıp, varlığı çok önemli bir nimettir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Uzun süre susuzluğa dayanabilen hayvanlar hangileridir? Su, evrenin var olduğu günden itibaren tüm canlıların ihtiyacı olan bir maddedir. İhtiyaç düzeyi canlıların yaşadığı bölgelerin coğrafik özelliği ve doğal yapısıyla doğru orantılı bir şekilde gerçekleşmektedir. Kurak ve sıcak bölgelerde yaşayan hayvanlar, uzun süre susuzluğa dayanabilen yapılara sahip olmalarına karşın, daha çok suyun bulunduğu bölgelerde yaşayan canlılarsa, sürekli suya ulaşabildikleri için kısa sürede su ihtiyacını giderme zorunluluğu içine girmişlerdir. Dünya üzerinde uzun süre susuzluğa dayanabilen onlarca hayvanı saymak mümkündür. İlk olarak akrepler dünya üzerinde susuzluğa en çok dayanabilen hayvanların başında gelmektedir. Bu hayvanlar yaklaşık 6 ay boyunca su tüketmeden yaşamlarını rahatlıkla sürdürebilmektedirler. Çöl faresi ismiyle alınan hayvanlarsa neredeyse yaşadığı dönemde hiç su tüketmemektedirler. Yedikleri besinlerdeki çok az suyla yaşamlarını sürdüren bu hayvanların uzun süre su olmadan yaşamaları ise oldukça kolaydır. Bir diğer çöl hayvanı olan deve ise vücudunun büyüklüğüne rağmen yaklaşık bir ay boyunca su içmeden yaşamını sürdürebilir. Vücudunda bulunan yağlardaki suyla yaşamını sürdüren bu hayvanlar birçok defa suyu vücutlarının bazı yerlerinde depolayabilmektedir. İnsanların susuzluğa dayanabilme süreleri ise 2 hafta yani 14 gündür. Bu dönem içinde sürekli olarak enerji eksikliği hisseden insan, son günlere doğru yaşamsal faaliyetlerinin birçoğunu durdurmuş olmaktadır. Bu durum sonucunda ölüme doğru yavaş yavaş yaklaşır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Salyangozların uykularının 12 yılı bulabildiğini, hapşırırken ağzımızı elimizle kapatmazsak, bir hapşırıkta yaklaşık 20 bin kadar minik damlanın 4 metre kadar ileriye yayılabildiğini, tavukların yumurtanın kabuğunu besinlerden aldıkları kalsiyumla oluşturduklarını, eğer tavuk yeterince kalsiyum alamamışsa bu eksiği kendi kemiklerinden karşıladığını, bir tavuğun yumurtaları için gerekli kalsiyumu sağlayabilmek için bir günde tüm kemiklerinin %10'unu kullanabildiğini, piramitlerin içinin yazın soğuk, kışın sıcak olduğunu, dünyada sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye'nin önde olmasına rağmen zeytin ve zeytinyağı tüketiminde çok geride olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Bir Konu Bir Konuk programımızdan sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür ve sanat dünyamızın değerli isimlerini sizlerle buluşturuyor, onların hayat hikayelerine, sanat yolculuklarına ve birikimlerine tanıklık ediyoruz. Bugün Türk musikisinin köklü ve zarif dünyasına doğru bir yolculuğa çıkaracağız sizleri. Bugünkü konuğumuz çocukluk yıllarından itibaren müziğin içinde yetişmiş, TRT Ankara Radyosu'nda başlayan profesyonel sanat hayatını Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde sürdüren, ses sanatçılığı ve şeflik kimliğiyle Türk musikisine hizmet veren değerli bir sanat insanı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Sayın Suat Kılıç. Sayın Kılıç, Bir Konu Bir Konuk programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biz de sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün sizinle yalnızca bir sanatçı ve koro şefi olarak çalışmalarınızı değil, Suat Kılıç'ı sanatçı yapan yolculuğu konuşacağız. Çocukluk yıllarınıza bakacağız. Müzikle ilk karşılaşmanızdan TRT yıllarınıza, hocalarınıza ve ustalarınıza, ses sanatçılığınızdan şefliğe uzanan sanat yolculuğunuza ve son bölümde de 2026-2027 sanat sezonu Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun yeni sezon çalışmalarını ve sanatseverleri bekleyen programları konuşacağız. Tabii ki arada sizin sesinizden de eserlere yer vereceğiz. Sayın Suat Kılıç, sizi biraz çocukluk yıllarına götürelim. 1977 yılında Ankara'da dünyaya geliyorsunuz. Çocukluk ve gençlik yıllarınız Ankara'da geçiyor. Bugün geriye dönüp baktığınızda, o yıllarda müziğin hayatınızda nasıl bir yeri vardı?
1: Evet, aslında musiki eğitimi bizde ailede başladı. Tabii ailede şöyle başladı. Hani babam, annem, onlar musikiyi seviyorlardı ama hani onların herhangi bir musiki eğitimleri yoktu. Ama en önemli olan şey, evimizde gerek Türk halk müziği gerek klasik Türk müziği dinlenirdi. Onun dışında başka bir müzik dalı dinlenmezdi. Biz tabii bunları dinleye dinleye, bunlara aşina olarak, biraz da tabii Allah'ın verdiği bir yetenekle beraber onları daha farklı kulakla dinlemeye başladık. Sonra onlar bizim içerimizde birikmeye başladı. Ve bir dönem ilkokulda öğretmenim benim hani sesimin güzel olduğunu fark etti ve her ders sonunda beni tahtaya çıkarırdı. O gün öğrettiği şarkılardan birkaç tane bana ya da benim bildiklerimden okuturdu ve böyle başladı yolculuk.
0: Evet.
1: Sonrasında gene ortaokul yıllarında müzik öğretmenim, buradan kendisine de selam olsun, değerli hocam Korkmaz Şenler, beni okul korosuna alarak her cumartesi pazarımızı o koroda, maalesef biz daha çocuktuk hani dışarıda oynayalım istiyorduk ama her cumartesi pazar saat 11 ile 3 arası bir koromuz vardı, okul korosu vardı.
0: Ama çok büyük bir zaman.
1: İşte koroda çalışmalarımız başlamıştı. Gene öğretmenler gününde, hiç unutmuyorum, elinde mandolinle büyük bir beden salonumuz vardı. Beden salonunda bütün öğretmenlere, öğrencilere o dönemin işte popüler şarkıları nelerse, o zaman Coşkun Sabah'ın anıları vardı. Onlar falan. Ben onlardan söylerdim. Hocamız da çalardı. Beni okulda çok meşhur etmişti. Müzikle alakalı yolculuğum böyle başladı. Tabii ortaokulda. Böyle başladı. Sonra tabii kendimde bu yeteneği hissettikten sonra yavaş yavaş, tabii hani su akar yolunu bulur diye bir mevzu var ya.
0: Atasözü. Evet.
1: Evet. Atasözü var ve böylelikle ben düşündüm, evet dedim. Kendim müzikle uğraşmam gerekiyor ama tabii bunu doğru yerlerde yapmak önemli.
0: Tabii ki.
1: O dönem gene lise dönemimdi. TRT Ankara Radyosu'nun Türk Halk Müziği Korosu'nun, Gençlik Korosu'nun sınavına girmiştim. Gençlik Korosu'ydu. Değerli hocamız Serbülent Yasun, şu anda kendisi inşallah dinliyordur, onun yönetiminde Gençlik Korosu'nun sınavlarını kazandım.
0: Halk müziği.
1: Evet, halk müziği, bakın bu,
0: evet,
1: çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Tabii. Ondan sonra orada başladık. Hatta o dönem Türkü Türkü Türkiye'm diye bir program vardı.
0: Evet, hatırlıyorum.
1: O programda işte TRT Arı Stüdyosu'nda çekilirdi. Ondan sonra onunla beraber bir afyon gezimiz olmuştu. Böyle bir halk müziğin içerisine böyle girmiştim. Ama tabii bizde hani halk müziği ve sanat müziği ayrımı yoktu. Evimizde de öyleydi. Bir bakardınız işte.
0: Zaten sevgili, evet, hocam, ben şöyle düşünüyorum. Türk müziği olarak değerlendirmek gerekiyor.
1: Evet, Türk müziği ve onun ayrı iki kolu olarak.
0: Kolu, evet.
1: Kolu.
0: Yani sanat müziği, saray müziği, Halk müziği de halkın müziği.
1: Ya aslında hepsi halkın müziği. Yani belki Osmanlı döneminde sarayda daha çok teveccüh
0: üretilmiş,
1: üretilmiş padişahların destekleriyle, hatta bestekar padişahlarımız da var.
0: Tabii
1: onların
0: ki.
1: Da destekleriyle oluşmuş bu. Böyle başladı müzik yolculuğum. Sonra 1996 yılında Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın sınavına girdim. Konservatuvar okumam gerektiğini artık kendi kendime hissettim. Dedim yani.
0: Yani üniversite tabii, de artık konservatuvar öğrenmem gerekiyor.
1: Aslında o dönem yani konservatuvarların çok yaygın olduğu bir dönem değildi.
0: Doğru.
1: Ankara'da Türk Müziği Devlet Konservatuvarı yoktu. Türkiye'de 3 taneydi. Bir tanesi
0: İstanbul,
1: bir tanesi İzmir. Hadi. Ben eğer Ankara'da konservatuvar eğitimi alsaydım Batı Musikisi eğitimi alacaktım ama ondan sonraki yolumuz ne olurdu bilemezdim.
0: Çok doğru.
1: Çünkü branşlaşma çok önemli. Ve böyle bir durumda Gaziantep vardı, İzmir vardı ve İstanbul vardı. Benim tercihim aslında İzmir'den yanaydı. Çok tesadüfi babamın kuzeninin eşi Gaziantep'teymiş. Hmm. Orayla alakalı çok güzel şeyler söyleyince biz dedik Gaziantep'te girelim. Ondan sonra iyi ki de öyle yapmışım. Çünkü hem şehir olarak hem üniversite olarak hakikaten çok istifa ettim. Tabii farklı yer. Çünkü Gaziantep'in müzik kültürü de çok farklı. Yani orada Türk müziğini çok seviyorlar. Belli dönemlerde, belli yerlerde, açık havalarda meydan fasılları kurulurmuş. Bize
0: evet,
1: anlatılırdı.
0: Belli şehirlerde gerçekten yani Türk müziği çok yaygın. Mesela bunlardan birincisi Harput, Elazığ.
1: Tabii orada da
0: Diyarbakır.
1: Var. Diyarbakır, evet.
0: Ben Gaziantep'te de o kadar fazla olduğunu düşünmemiştim.
1: Yok.
0: Halk müziği fasılları geçiliyordu.
1: Tabii. Yani meydan fasılları kurulmuş. Mesela orada bir Kırkayak Parkı vardı. Şimdi Antep'ten bizi dinliyorlarsa bilirler.
0: Evet.
1: O Kırkayak Parkı'nda, tabii benim bu anlattığım bundan 50 sene öncelerini anlatıyoruz. İnsanların aile gazinolarında, bahçelerinde böyle rahatlıkla böyle gittikleri, eğlenebildikleri yerlerde meydan fasılları kurulmuş. İnsanlar orada meydan fasılı yaparmış, dinlerlermiş.
0: Ama hala Urfa'da o şeyler devam ediyor sevgili hocam.
1: Gelenek devam ediyor
0: mu? Gelenekler devam ediyor.
1: Evet, ne kadar güzel. Şimdi onu anlatacağım. Yani Gaziantep'i seçmemin sebebi öyle bir akraba
0: tesadüfü oldu.
1: Ama gerçekten
0: güzel
1: de
0: bir tesadüf
1: güzel
0: olmuş.
1: De bir tesadüf olmuş. Çünkü o dönem eğitim aldığım hocalarımın da gerçekten çok bizle yakından ilgilenmeleri, bizim de hani daha çok istekli olmamız bizim üzerimizde çok büyük etki yarattı. Özellikle ben kendi üzerimde diyorum.
0: Tabii aile desteği de var arkanızda.
1: Tabii.
0: O da çok önemli.
1: Zaten ailem desteklemese ben Ankara'dan çıkacağım, Gaziantep'e gideceğim. Orada üniversite kazanacağım ve okuyacağım. Yani bunlar çok olası şeyler değil. Burada ailemin, özellikle rahmetli babamın da çok desteği vardı. Annem de çok istemişti o dönem rahmetli. Ama
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Böyle başladı müzik yolculuğumu. Sonra 97 yılında Ankara Radyosu'nun açmış olduğu bir amatör ses yarışması sınavında birinci oldum.
0: Amatör ses yarışması.
1: Evet, evet. Ondan sonra öylelikle bu sefer de Ankara Radyosu'nun gençlik korosuna beni kabul ettiler. Ama ben halk müziği korosundaydım. Sonra gençlik korosuna beni kabul ettiler.
0: Sanat müziği.
1: Tabii. Orada da çok değerli hocalarımız vardı. Ama orada çok kısa bir süre eğitim aldım. Bu arada konservatuvar devam ediyor.
0: Aha, okula devam ediyorsunuz.
1: Tabii devam ediyor. Sonra o sınav benim için çok önemliydi. Ben o sınavda birinci olduktan sonra zaten konservatuvar okuyorum. Buradan da ismini zikredeyim. O zaman TRT Müzik Dairesi Türk Sanat Müziği Müdürü'ydü. Değerli hocamız Özgen Gürbüz. Sağ olsun, istisnai akitli bir ses sanatçı sınavları oluyordu.
0: Evet.
1: Herkes ona kabul edilmiyordu. Yani o sınavı kazanan kişiler o dönem profesyonel radyo sanatçılarıyla beraber bantlara giriyorlardı, yayınlara giriyorlardı, konserlere giriyorlardı. Yani bir nevi sadece onlarla aynı görevi yapıyorduk ama tabii kadro, devletteki kadro karşılıkları farklıydı.
0: Hı hı.
1: Öyle başladım. Sonra sınavı kazandım. İstisnai akitli ses sanatçısı sınavını kazandım. O dönemde çok enteresan bir anımız var. Ben tam çıktım, yukarıda Ziya Taşkent stüdyosu vardı. Oraya doğru giderken radyodan ilk girdiğimiz zaman halk müziğinin çalışması salonu vardı.
0: Evet.
1: Serbil Önt hocamı gördüm. Bana baktı. Zannetmiş benim halk müziğini kazandığımı. Dedi Suat'cığım dedi ne yapıyorsun? Teşekkür ederim hocam dedim. Hayırlı olsun dedi. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim dedim. Hadi dedi buyur bak dedi çalışma başlayacak. Hocam ben dedim sanat müziğindeyim. Şaşırdı. Nasıl yani dedi. Evet dedim hocam. Sen sanat müziğiyle uğraşıyor muydun? Hocam evet dedim. Hatta okulu ben bölümümde sanat müziği benim. Ana sanat dalım. Türk sanat müziği ses eğitimi. Öyle bir şeyimiz oldu ve böylelikle profesyonel bir...
0: Ama gerçekten çok ilginç. Önce halk müziğinin üzerine eğitim alıyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Ama sanat müziği konusunda üniversiteye kabul ediliyorsunuz.
1: Ben zaten sınava girerken sınav başvurumuzda şunu da istemişlerdi bizlerden. Hani daha önce yapmış olduğunuz çalışmalar ve birikimlerinizi, yani öğrenciyi, giren sınava öğrenciyi tanıyalım diye böyle bir şey getirmişler. Biz de oraya yazmıştık.
0: TRT
1: Ankara Radyosu'nun halk müzik korosunda 3 sene işte çalıştım diye, eğitim aldım diye yazmıştım. Sonra o gün sınava girdiğimde, gene buradan dinliyorsa selam olsun, kendini İzmir'deydi, emekli de olmuş Kemal Zülal hocamız vardı. O gün benim sınavımda tabii sonradan isimlerini öğrendik. Senin dedi buradaki CV'nde dedi halk müziği yazıyor. Ne alaka dedi. Dedim hocam evet dedim halk müziği. Ve dedim radyoda dedi Ankara Radyosu'nda. Evet dedim hocam. O zaman dedi sen bir bozlak okursun Ankara'dan geliyorsun. Evet hocam doğru söylüyorsunuz dedim. Sonra bir halk müziği okudum. Beğendirdiler seni halk müziğini alalım. Daha ben ilk elemede benim bölümümü değiştirmeye çalışıyor. Ben tabii orada hem heyecanlıyım hem mutluyum. Allah rahmet eylesin. Hocamız vardı. Kanun hocası. Yener Demirel hocamız. Dedi arkadaşlar çocuk dedi sanat müziğinden girmiş.
0: Sanat orada müziğinden kalsın.
1: Oraya kalsın. Bir de şimdi ondan bir sanat müziği dinleyelim. Ona göre karar verelim. Lütfen dedi.
0: Çok
1: şimdi
0: doğru.
1: Şey yapmayalım. Sonra ben Saadettin Kaynan güzel bir eserini icra ettim de. Tamam dedi. Hiç gerek yok dedi arkadaşlar. Çocuğu dedi hiç darlamayalım. Ne istiyorsa, ne yapmak istiyorsa onu yapsın demişti. Öyle başlamıştı. Sonra güzel bir eğitim sürecimiz oldu.
0: Evet, evet. Bir sanatçının eğitimi hiçbir zaman bitmez.
1: Bitmez,
0: tabii,
1: evet.
0: Hayatı boyunca eğitim devam ediyor,
1: evet.
0: Ölene kadar. Konservatuvar eğitimi elbette çok önemli ama
1: evet.
0: Sahne, usta-çırak ilişkisi,
1: tabii.
0: Dinlemek, repertuar oluşturmak ve yıllar içinde kendi üslubunu bulmak da sanat hayatının bir parçası
1: tabii
0: ki. Sizin sanat anlayışınızın oluşmasında kimler ve hangi dönemler belirleyici?
1: Evet. Ya benim için çok önemli olan dönemler, aslında her dönem çok önemli ama Ankara Radyosu'na girdiğim dönem çok önemliydi. Çünkü o dönemde 1966 yılında Ankara Radyosu'na sınavla giren bir sanatçı abilerimiz, ablalarımız vardı. 66 dönemi bir fiil çalışıyorlardı. Ondan sonra girmiş olan 81 döneminde çalışan sanatçı abilerimiz, ablalarımız vardı. Onlar bizden hep yaşça büyüktü. Onlar zaten bir fiil aktif olarak çalışıyorlardı. Bir de 66 döneminden önce radyoda
0: görev yapan
1: ama emekli olduktan sonra onların birikimlerinden de yararlanmak üzere TRT'nin çağırdığı çok
0: hocalar
1: değerli
0: var.
1: Hocalar vardı.
0: O
1: yani,
0: çok önemli.
1: Çok önemli. Şimdi benim zaten kendimi yetiştirmem, tabii konservatuvar çok önemli, eğitim önemli ama bir işin mutfağına girmek çok daha önemli.
0: İcra etmek çok
1: önemli. Etmek çok önemli. Yani size birisi İstanbul'u kitaptan okudu, anlatıyor ama İstanbul'da yaşayan insan gibi siz o kitaptaki olan bütün bilgileri anlayamazsınız. İstanbul'da yaşayan kişi orayı bilir.
0: Çok
1: öyle. Önemli. Yani şimdi mikrofonun başına geçtiğiniz zaman her şey çok daha farklılaşıyor. Yani notayı alıp da işte burada işte Nevada Hicaz yapmış, yerinde uşak yapmış, şöyle yapmış, böyle yapmış diye analiz yapıyorsunuz bir esere. Ama hadi bakalım onu okuyun dediğiniz zaman en önemli kısmı orasıydı. Şimdi benim de gelişmemde çok büyük bir emeği vardır Ankara Radyosu'nun. Çünkü burada çok değerli sanatçılarla bir arada olduk. Onların yapmış olduğu detaylarda konserler verdik. Şimdi bir eser olurdu, bir çıkardı örnek. Vedat Kaptan Yurdakıl çıkardı, okurdu mesela. Onu dinlerdik çünkü kulağımız onda. İşte Güler Basuşen okurdu. Metin Everest yönetirdi. Rahmetli
0: Mustafa
1: Erses hocamız.
0: Çok severim.
1: Bir besteci programım vardı. Onun da çok güzel anımız var. Ben öğrenciyken onun kasetlerini bizim konservatuvarda bulmuştum. O zaman Walkman'ler vardı. Walkman'lerden dinlerdim. Çok bol bol Mustafa Hoca'yı dinlerdim. Ve onun mesela icralarını dinlerdim. Bir gün çok enteresan ki onun çok severek okuduğu bir eser vardı Mustafa Nafiz Irmak'ın. Sahilde sabah rüzgarı ağlarken uyan sen diye sabah makamında bir eser. Bir besteci programda Mustafa Nafiz Irmak'ta da tesadüfen bu eseri bana vermişti okumam için. Tabii ben de o ara tabii gencim. Hani daha çok böyle kendimi göstermek istiyorum. Arı Stüdyosu'nda konserimiz var. Hocadan dinlemişim. Bir de o çok güzel bir icrası vardı hocanın. Yani böyle çok güzel icra ederdi ama böyle çok ufak tefek böyle güzellerde çok yorumlar yapardı. Ve orada imzasını hoca atardı.
0: Tabii.
1: Ben de onu iyice ezberledim. Hani biraz önce dedik ya, siz kelime arasında söylediniz. Sanatta bir ilham kaynağı olması lazım. Bizim bir ilham
0: Kesinlikle.
1: Kaynağımız onlardı. Yani benim hocalarımın da hep söylediği şey buydu. Sanat taklitle başlar. Ama taklit bir yerden sonra insanın kendisini
0: bulmasına
1: sebep olur.
0: Evet.
1: Yani birisi Mustafa Erses'i taklit etti ama bir raddeden sonra o kişinin kendi olması lazım.
0: Tabii.
1: Hala taklit ettiği zaman sadece o kişiyi aslını yaşatıyor. Böyle bir durum söz konusu. Ben de o gün o eseri aynı Mustafa Hoca gibi böyle onu taklit ederek okudum. Provadaydık. Gülerek bana baktı. Kimden dinledin bu eseri dedi. İşte o kadar tesadüf ki yani. Hocam ben sizden dinledim dedi. Güldü. Öyle bir rahmetli, öyle güzel bir anımız var hocamızla. Sonra gene bak Kutlu Payaslı hocamızla bir anım var. Kutlu Payaslı hocam, Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir dostumuz, abimiz vardı. O da ondan önce rahmetli oldu. Cevdet abimiz vardı. Cevdet abimizin vesilesiyle beni tanıdı Kutlu Hoca. Kutlu Hoca o ara İzmir'den Ankara'ya geliyordu. Tabii Cevdet abimiz de benim böyle o zaman da ortaokul yıllarındayım. İşte o zaman çok böyle bir anda kendimi tanımaya başladığım dönemlerde. Ya dedi Suat'cığım sen dedi bak bu yaşta dedi sanat müziği okuyorsun dedi. Kutlu Bey dedi benim çok yakın arkadaşım dedi. Ankara'ya geldiği zaman dedi bir mesele aldırayım onunla seni görüştüreyim dedi.
0: Daha ortaokuldayken.
1: Daha ortaokulda evet. Sonra tamam hocam çok iyi olur dedim. Sonra bir gün söyledi ben annemle beraber Ankara Radyosu'na gittim. Ankara Radyosu'na o giriş kısmında o konukların oturduğu koltuklarda kısımda, oturuyoruz evet. Bekliyoruz falan. Neyse haber geldi biz oradan bankoya haber verdik. Sonra yukarı çıktık. Özay Gönlüm Stüdyosu oldu o sonradan. Hı-hı. Küçük bir stüdyo var orada bir piyano evet, evet. Vardı. Hocam sağ olsun orada beni bir tanıdı. Sonra gene bu
0: kulak
1: egzersizleri var onlara baktı. Bir de şarkı okudu. O dedi senin sesin Türk müziğine güzel gidiyor. Kulak da var dedi. Senin dedi acil yapman gereken şey hemen konservatuar eğitim alman lazım dedi. Bak orada da hoca beni yönlendirmişti. Tamam hocam dedim. Sonra çok enteresandır. Aradan yıllar geçti. Bizim Kutlu Hoca'yla görüşmemiz sadece orasıydı. Ben Ankara Radyosu'na girdim. Görev yapmaya başladık. Sonra Gönül Bahçemizden Nameler diye bir programım vardı hocamızın. Hı hı. Her ay bir o yapardı. Bir Ziya Hoca yapardı Ziya Taşkent. İşte Mustafa Hoca gelirdi. Böyle her hafta bir konser olurdu. Ama o hafta konserin şefleri değişirdi. İsimleri değişirdi. Bir baktım panoya. O konserde beni de görevlendirmişler. Ama solist değilim ama şeyim, korodayım.
0: Korodasınız.
1: Korodayım. Çok mutlu oldum yani şimdi yıllar önce.
0: Karşılaşmışsınız,
1: Hoca beni yönlendirmiş. Sonra ben de o gün konservatuarı bitirmişim, radyoya girmişim ve hocanın önüne çıkıyorum yani.
0: Çok güzel bir duygu
1: güzel bir duygu, evet. Sonra tam hocamız girdi, hocamızın yanına gittim. Hocam nasılsınız dedim. İyiyim evladım dedi. Sen nasılsın? İyiyim hocam dedim. Baktı bana şimdi hani sonuçta biz orada görevliyiz ama o da hani şey yapmak istemiyor. Sonuçta bu kişi buradaysa sanatçıdır diye o da tabii. Bir şey yapmak istemiyor. Hocam beni tanıdınız mı dedim. Ya tanımasını zaten imkanı yok da. Baktı tanıyamadım sen yenilerdensin herhalde dedi. Genç oldu. Evet hocam dedim. Hocam dedim. Yıllar önce dedim. Bakın yıllar önce aradan bir 7-8 yıl geçmiş. 10 yıl geçmiştir dedim. Baktı. Cevdet abimiz dedim. Onun vasıtasıyla dedim. Aa dedi Cevdet'im. Dedi benim çok sevdiğim arkadaşımdır dedi. Onun vasıtasıyla gelmiştim hatırlar mısın? Evet dedi. Sen o musun dedi. Evet dedi. O zaman bakın böyle bana beni yönlendirmişiz. Bak ben konservatuar okudum böyle oldu ve bugün sizin karşınızdayım dedim. Sarıldı bana. Allah rahmet eylesin.
0: Aa, ne kadar, yani çok, tabii, ne kadar çok, mutlu olmuştur.
1: Tabii çok güzel işte böyle olacak. Anılarımız var. Yani işte ez cümle bu güzel insanlarla, bu güzel musikiyle, ya yani musike hizmet etmiş insanlarla beraber çalışmak bize çok şey kattı.
0: Öğüt olarak hocam hafızanızda bugün hala taşıdığınız bir hocanızdan ya da ustanızdan duyduğunuz, hiç unutmadığınız öğüt var mı?
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Çünkü mutlaka hocalar bize tavsiyelerde bulunuyorlar.
1: Evet, evet. Hazırlık sınıfındaydım. Hazırlık sınıfın son dönemlerine yani Nisan-Mayıs gibiydi. O dönemde her sezonun sonunda bir konser veriyorduk. Hı hı. Yani okul konseri oluyordu. Türk müziği konseri oluyordu. Halk müziği konseri oluyordu. O senenin konseri de Avniyanlı şarkıları konseriydi. Avniyanlı'nın bütün bestelerinden oluşan eserler seslendirecektik. Bana da hocam hazırlıkta olmama rağmen böyle Avni Hoca'nın böyle çok iddialı bir eserini vermişti. Yağmur Duası diye bir eseri vardı.
0: Hı hı.
1: Kürdili Hicazkar. Ben de onu okuyacağım. Tabii birkaç defa provalarını falan yaptık koro çalışmalarımızda. Sonra tam o gün provasını yapacağız. Bir baktım içeriye bizim müdür beyle Avni Hoca girdi. Avni Hoca'yı da davet etmişler konsere. Tabii Avni Hoca Gaziantep'e şey üzerinden, İzmir üzerinden gelmiş. Tam başladı, bir baktık hocayı görünce tabii biz de heyecanlandık, çocuğuz da.
0: Tabii.
1: Ondan sonra neyse ben okudum, başarılı okudum, güzel okudum. Sonra
0: bir de
1: geldi.
0: Şöyle bir şey var sevgili hocam. Bestekarın karşısında okumak, evet, daha farklı bir tabii, tabii şey diye düşünüyorum.
1: Tabii, çünkü o onun evladı gibi. Kimse tabii evladının örselenmesini istemez, ha, istemez, değil mi? Kesinlikle istemez. Bir de onun daha güzel yorumlanmasını ister. Sonra ben demek ki başarılı oldum ki, çünkü hocanın bana tepkisi çok güzeldi. Geldi, kalktı, beni kucakladı, öptü. Dedi ki aferin sana dedi. Bak dedi, böyle dedi zor eserler dedi. Şimdi tabii o eserin ses genişliği çok farklı. İçerisinde usul değişiyor. İşte semaisi var, şunu bunu falan, puan dorkları var. Dedi ki böyle güzel eserler dedi seçersen dedi, hep dedi böyle zorlu eserler okudukça dedi kendin de dedi daha dedi profesyonelleşirsin dedi. Bak ben bunu hiç unutmuyorum. Hani ufak bir şeydi ama hep Amin Hoca'nın o güzel söyle sıcak şey, davranışı
0: aklınızda
1: aklımızda bir an olarak kaldı.
0: Sevgili hocam, şimdi müzikten konuşmuşken, icradan konuşmuşken sizin sesinizden bir şarkı dinlesek olur mu?
1: Tabii ki olur.
0: Hocam, halk müziğinden seslendirdiğiniz eser var mı kayıtlarınızda? Halk müziği eğitimiyle başladınız sanat hayatına. Sonradan sanat müziğine geçtiniz ve konservatuvarda sanat müziği okudunuz. Sonra da sanat müziğiyle hayatınıza devam ettiniz. Şu evet. anda da Klasik Türk Musikisi Korosu'nun şefisiniz.
1: Evet.
0: Ama mutlaka bir halk müziğinden varsa seslendirdiniz, onu dinleyelim. Sonrasında
1: evet, var.
0: Sanat müziği eseri dinleriz program
1: 10 Kasım,
0: sonunda.
1: 10 Kasım Atatürk'ü anma konserimizde bir Mehrali Bey ağıtını okumuştum.
0: O zaman onu dinleyelim.
1: Onu olur, onu dinleyebilirsiniz. Yani çok fazla aslında halk müziği kaydım yok. Çok severek icra ederim, dinlerim. Çünkü şey de yaptık biz çok.
0: Eğitim almışsınız
1: tabii,
0: o konuda.
1: Tabii tabii, tasavvufi türküler programları da çok yaptık.
0: Yani, İrfan türküleri.
1: Tabii İrfan türküleri de yaptık. Onlar da vardır aslında kayıtlarım ama bu Mehrani Bey olabilir.
0: Tamam. Şimdi o zaman bunu dinleyelim. Bu çok evet, önemli, güzel tamam. bir ağıttır. Ve herkes de kolay kolay okuyamaz. Sizden dinleyelim bakalım.
1: İnşallah. Teşekkür ederim. Dinleyicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Yani en güzel.
0: Eminim beğenecekler.
1: İnşallah.

0: Evet, yüreğinize sağlık, sesinize, nefesinize
1: Çok
0: sağlık
1: teşekkür
0: sevgili
1: ederim. Çok
0: hocam.
1: sağ olun.
0: Çok güzel olmuş. Gerçekten bir halk müzikçi gibi havalandırmışsınız yani
1: Teşekkür
0: şimdi.
1: ederim. Yani o kadar hani iddiam yok ama
0: Çünkü halk müziğinde bu tür özellikle uzun hava tarzındaki ağıtları herkes seslendiremez.
1: evet tabii çok ayrı bir ustalık gerekir.
0: Ustalık
1: Az,
0: gerektiriyor.
1: ayrıca
0: Ağız
1: o ağız da
0: gerektiriyor.
1: önemli.
0: Evet.
1: O yöreye ait o şive çok önemli.
0: Tabii ki.
1: Çünkü
0: Çok da güzel okumuşsunuz.
1: çok
0: Çok güzel
1: teşekkür ederim.
0: olmuş.
1: Bu aslında konsept gereği olmuştu. Hani Atatürk'ü anma konserinde Yemen'e giden Mehrali Bey'in o acı dolu hayatını, bir de orada aslında konserimizde şöyle bir anı vardı. O LED ekranda Yemen'e giden askerlerimizin orada çektiği sıkıntıların da gerçek görüntülerle yansıması vardı. Tam
0: O da çok etkiliyor
1: onun
0: tabii.
1: üzerine olmuştu. O gün o konserde bayağı bir insanı etkilemiştik.
0: Ama gerçekten güzel seslendirmişsiniz.
1: Evet,
0: Yüreğinize
1: teşekkür ederim.
0: sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Evet sevgili dinleyenler, Türk musikisi yalnızca notalardan, makamlardan ve usullerden oluşan bir müzik değil. Aynı zamanda bir hafıza ve aktarım geleneği. Bir sanatçıdan diğerine, bir hocadan öğrencisine, bir kuşaktan diğerine aktarılan büyük bir kültür. Biz de bugün bu kültürün önemli temsilcilerinden biri olan Sayın Suat Kılıç'la bu yolculuğu konuşuyoruz. Evet, Suat Bey, sizin sanat hayatınızda ses sanatçılığı önemli bir yere sahip. Bugün ise Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun şefisiniz. Ses sanatçılığıyla şeflik arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Bir şefin aynı zamanda İyi bir yorumcu olması koroyu yönetirken ne gibi avantajlar sağlıyor sizce?
1: Evet. Ben
0: Önce şefliğe girişinizi

0: istisnai akitli sanatçı olarak görev yaptım. 2004 yılında istisnai akit sanatçılarının görev akitleri sona erdi. Hı hı. Yani artık bundan sonra kendi içimizdeki kadrolu sanatçılarla biz bu işi yürütelim diye böyle diye bir karar alındı.
1: Evet.
0: Ondan sonra zaten ben aslında o dönemde biraz garantici bir insanım. O dönemde müzik öğretmeniydim aslında milli eğitimde. Hı hı. Yani ben kadrom belki o dönem Ankara'da çalışıyordum. Müzik öğretmeniydim ama TRT Ankara Radyosu'nda da bu arada istisnai iktisat.
1: Milli eğitime bağlı mı yoksa?
0: Milli eğitime bağlı tabii.
1: O, milli eğitimin öğretmeniydim.
0: Evet müzik öğretmeniydim. Aslında çok da enteresan bir durum. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde başladım ilk atamam. Sonra Ankara'ya geldim. Ankara'ya geldikten sonra çok enteresandır ki kendi ortaokulumda da müzik derslerine girdim.
1: Çok böyle güzel bir şey.
0: Mezun olduğum ortaokulda da müzik derslerine girdim. Aslında kadrom Abidinpaşa'da Ahmet Hızal İlköğretim Okulu'ndaydı. Çok yakındı birbirlerine. Abidinpaşa, Demirlibahçe.
1: Evet.
0: Orada işte derslere falan girdim. O da benim için unutulmaz bir anıydı. Sonra 2004 yılından bir iki sene böyle bir boşluğumuz oldu. Çünkü o dönem hem radyodan ayrı kaldık. Çünkü böyle
1: ama öğretmenliğe devam ediyorsunuz.
0: Öğretmenliğe devam ediyoruz. Evet. Onda bir sıkıntı yok. Bu arada 2006 yılında çok uzun bir zaman sonra gerek hani sosyal medyada paylaşılan bir sınavla sınava girdim ben. Türkiye genelinde bir sınav açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı. O ara Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun bir ses sanatçısı alma kontenjanı varmış. Baktım her tarafta işte sazlar var. Ben de oraya ses olarak başvurdum.
1: Elazığ'a gittim.
0: Elazığ, evet. Tabii Elazığ'a gittikten sonra bir de öğretmen olmanın bir rahatlığıyla sınava zaten biz bir de istisnai akit sınavları da her sene sınava giriyorduk. Sınavda her sene bizi tabii değerlendirme sınavımız vardı. O sınavlarda nasıl insanlar vardı karşımızda. Ayten Hoca vardı, Ayten Zenger. Ondan sonra Metin Hoca olurdu. Özgen Hoca zaten başta olurdu. Gültekin Aydoğdu hocamız olurdu. Böyle zaten onların karşısında sınav vermek kolay bir şey değildi.
1: Tabii.
0: Sonra bununla antrenman çok iyi oldu. Sonra bir baktık.
1: Rahatsınız.
0: Çok rahatız. Ben bir de hani öğretmen olmam hasebiyle de rahatım. Sınava girdim.
1: Çünkü bir kaygınız yok.
0: Kaygım
1: zaten.
0: Da yok. Evet. Hani bir gelecek kaygısı da aslında yoktu. Çünkü hani olursa sevdiğim işi yapacağım diye böyle girdim.
1: Ama, mutlu olacağım. Yani sevdiğim işi
0: ama
1: şey
0: olmasa
1: yapacağım.
0: Da hani benim için çok büyük bir kayıp da değil diye kendi kendime böyle kendimi hazırladım.
1: Rahatlattınız.
0: Sınava girdim ama sınavım çok güzel geçti. Yani ben o gün orada kazandığımı hissettim.
1: Çünkü yaptığınızın farkındasınız.
0: Aynen öyle.
1: Ne yaptığınızı biliyorsunuz.
0: Ne yaptığımın farkındaydım. Onların sordukları sorulardan benim onlara cevaplarım, icram, yaptığım işler falan derken onların gözünden anladım. Bizim aradığımız kişi bu diye. Ondan sonra zaten yanılmadım da sonuçlar açıklandığında da baktım ismimi görünce böyle buruk bir sevinç vardı aslında. Nasıl bir buruk sevinçti o?
1: Çünkü Ankara'da değil.
0: Ankara değil. Elazığ. Bir de ben şimdi 4,5 yıl Aksaray'da görev yaptım. Her hafta gidip geldim. Her hafta
1: ama
0: gittim
1: çok zor.
0: Geldim. Çok zordu.
1: Gerçekten.
0: Ben radyo aşkı üzerine sağ olsun o zaman o dönem.
1: Yakın değil ki en az 3 saat.
0: Tabii müdürlerimiz sağ olsun görev yaptım okulda müdürler. Benim müzik derslerimi 2,5-3 güne sığdırırlardı. Özellikle perşembe cumaları benim boştu. Perşembe ve cuma günleri de
1: radyoya
0: gelirdim. Orada beraber solo şarkılar olurdu. Fasıl programlar olurdu. Onların kayıtlarına girerdim. Ondan sonra her hafta gittim geldim. Bir de evimin çok yakınına benim tayin çıktı. Ondan sonra rahatladım derken bu sefer daha bir sene olmadan bana Elazığ yolu
1: yine bir yol göründü.
0: Yol göründü. Sonra tabii buruk bir sevinç var ama sevdiğim işi yapacağım ama
1: uzak.
0: Gene gurbet.
1: Yine gurbet.
0: Gurbet çıktı. Neyse.
1: O sırada evlendiniz mi?
0: Şöyle o zaman bekardım. O önemli bir şeydi. Yani bekar olmak avantajlı. Çünkü en azından arkanda bir kurulu bir düzenin yok. Yani çantanı aldığın zaman çıkıp gidiyorsun. Kendine orada bir hayat kurabiliyorsun. Ondan sonra neyse orada bir sene, 1,5 sene görev yaptıktan sonra şu andaki eşimle tanıştım. O da TÜBİTAK'ta çalışıyordu. Onun vesilesiyle Ankara'ya tayin olduk. O şekilde Ankara'da maceramız başladı. Yani 2006-2007'nin sonu 2008 gibi de Ankara'da ben göreve başladım.
1: Devlet Klasik
0: Türk Müzik Korosu'nda.
1: Korosu'nda.
0: Evet o dönemde de değerli arkadaşlarımız şeflik yapıyordu. Uğur Bayrak vardı, Cumhur Koca Beyefendi vardı, Şentürk Deveci
1: Hocamız. Buradan selam olsun Cumhur Hocamıza
0: evet,
1: da.
0: Şentürk Deveci Hocamız vardı, en son Tevfik Soyat Hocamız vardı. Böyle bir sinsiliyle gidiyordu. Sonra bana nasip oldu ve şu anda halen de devam etmekteyim.
1: Peki hocam, şimdi bir şef olarak icrayı çok

0: iyi bilen birisisiniz.
1: Evet.
0: İcracılıktan gelen bir sanatçısınız. Daha mı kolay sizce şeflik yapmak?
1: Ben Ankara Radyosu'nda çalıştığım dönemde çok şefler
0: çok
1: gördüm.
0: Çok özür dilerim. Bir müzik aleti çalıyor musunuz?
1: Evet, ut çalıyorum.
0: O zaten, da çok önemli.
1: Tabii konservatuvarda zaten ses şan eğitimi bölümü öğrencisi olduğumuz zaman ana branşımız sesti ama yardımcı meslek çalgısı diye bir dersimiz vardı. Orada da herkesin kesinlikle bir enstrüman seçmesi lazım.
0: Enstrüman çalması
1: şart. Özellikle ya tambur ya da ut verilirdi. Yani tercihen tambur verilirdi ses eğitimi öğrencilerine. Ama ben o dönem ud istedim. Hani ud öğrendim okulda. Şöyle söyleyeceğim, hani Ankara Radyosu'nda çok değerli şeflerle çalıştım ben.
0: Hı hı.
1: Hepsini böyle hani izlerken de hani onları böyle bir tahlil etmek, onların neler yaptığını inceliyorsunuz, görüyorsunuz. Onların
0: örnek almak.
1: Tabii örnek alıyorum. Şimdi bu anlattığım isimlerde Mustafa Erses vardı mesela.
0: Ben çok severdim onun şefliğini.
1: Tabii hem şefliği hem de icrası.
0: İcrası çok da tabii. Çok güzeldi yani, ama sanat müziği şefleri çok özür dilerim hocam. Hani sözü meclisten dışarı genelde ciddilerdir.
1: Evet.
0: Yani Metin Everest olsun.
1: Evet.
0: Yani benim yakından tanıdığım Özgen Gürbüz.
1: Evet.
0: Ve Mustafa Erses'in konserinde ben mest olurdum. Onun hareketleri,
1: Mustafa Hoca,
0: şeflikleri.
1: Ben onu izlerken
0: yani,
1: evet.
0: Çünkü mimikleri.
1: O, tabii.
0: Her şeyi
1: o eseri yaşardı.
0: Alıp götürürdü, yaşatırdı.
1: O eseri yaşardı. Çünkü iyi bir yorumcuydu. Yani iyi bir yorumcu aslında bir eseri aldığın zaman nereden ne yapacağını, nasıl bir nüansı yapacağını, eseri nasıl yorumlayacağını bilir. Sadece tek düze bir eser okumak değil aslında.
0: Hı hı.
1: O eserde özellikle şiirde anlatılan ifade, o melodinin girişi, melodiye göre sesin alçaltılması, yükseltilmesi, bunlar çok önemli şeyler.
0: Nameler.
1: Ben bunu, tabii ki ben bunu dini moskide de çok gördüm. Mesela benim kayınpederim Hafız İlhan Tok. Ben ondan da çok şey öğrendim aslında.
0: Selamlarımızı iletiyoruz buradan.
1: Evet, buradan kendisine selamları gönderiyoruz. O da hep şunu söyler mesela. Bir Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacağı zaman diyor, manaya bakın. Manadaki anlatılmak istenen ifadeye göre sesinizi alçaltın, yorumu ona göre katın.
0: Makamı ona göre seçin.
1: Tabii. Çünkü bu karşıya çok farklı yansıyor bu. Şimdi şef olurken nasıl insan bunu düşünüyor? Şimdi benim dönüme mesela bir detay yapıyorum. Provalarımızı yapıyoruz. Provalar bittikten sonra diyorum ki arkadaşlar bu eseri yorumlayalım.
0: Hı hı.
1: Ben eserin üzerinde önemli notlarım vardır işte. Ölçü.
0: Hı hı.
1: Yazarım oraya. Oradaki namenin giriş şekline göre, oradaki şiirin anlatım ifadesine göre oraya notlar alırım. Oraya piyano yazarım, mozaforte yazarım, forte yazarım. Oradaki bütün o nüansı ortaya çıkarmaya çalışırım. Sonra ona koroya, kendi vücut dilimle ve tekniğimle anlattığım zaman, onlar da onu aldıkları zaman eser çok daha farklı bir tarafa gidiyor.
0: Kesinlikle.
1: Ya bu da şefin birikimiyle alakalı bir şey. Bize de naçizane, ben bir sürü şefle çalıştığım için, hepsini gördüğüm
0: hepsinden
1: için
0: biraz bir şeyler kaptım diyorsunuz.
1: Aynen öyle. Hani bunu öyle diyorum ama şöyle bir tespitim var. Saz sanatçıları burada hani darılmasınlar. Çok değerli saz sanatçısı oldu, şeflerimiz de vardı. Onları da ayrı bir tarafa koyuyorum ama ses sanatçıları daha başarılı oluyor şeflikte. Çünkü eserin nasıl yorumlatacağını kendisi de yorumcu olduğu için biliyor. Hı hı. Daha böyle eseri ortaya çıkarabiliyor. Bu önemli bir şey. Bir de biraz tabii ki yetenek dair bir şey.
0: Tabii ki. Evet sevgili hocam, şimdi sohbetimiz çok güzeldi ama zamanımız bitti. Saat başı raporların arkasından yine kaldığımız yerden devam edelim. Ne dersiniz?
1: Tabii ki.
0: Sevgili dinleyenler, Bir Konu Bir Konuk programında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Suat Kılıç'la birlikteyiz. Saat başı raporların arkasından biz yine burada olacağız. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir Konu, Bir Konuk.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 8-23, Bilecik 8-18, Bursa 9-20, Çanakkale 12-23, Edirne 10-25, İstanbul 13-21, Kırklareli 9-23, Kocaeli 13-21, Sakarya 11-22, Tekirdağ 12-22, Yalova 13-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aydın 14-29, Denizli 12-24, Kütahya 5-17, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 10-26, Uşak 6-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Burdur dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 20-30, Antalya 21-30, Burdur 10-23, Hatay 21-29, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 19-29, Mersin 24-30, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ankara ve Çankırı dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-19, Ankara 9-20, Çankırı 11-21, Eskişehir 7-18, Karaman 14-21, Kayseri 13-20, Kırıkkale 12-22, Kırşehir ve Konya 12-18, Nevşehir 12-17, Niğde 11-21, Sivas 12-22, Yozgat 11-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 13-22, Bolu 8-17, Düzce 11-20, Karabük ve Kastamonu 10-19, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 15-18, Artvin 15-23, Bayburt 12-26, Çorum 14-17, Giresun 19-20, Gümüşhane 13-25, Ordu 18-20, Rize 20-23, Samsun 17-19, Sinop 16-24, Tokat 15-19, Trabzon 21-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-30, Ardahan 8-26, Bingöl 15-28, Bitlis 13-24, Elazığ 14-30, Erzincan 17-27, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29, Iğdır 17-32, Kars 8-26, Malatya 15-29, Muş 14-29, Tunceli 14-30, Şırnak 21-30, Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 19-30, Batman 17-34, Diyarbakır 15-33, Gaziantep 16-28, Kilis 19-30, Mardin 21-29, Şanlıurfa 20-31, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 24 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Eylül Cuma günü Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra batılı yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda ilk saatlerden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaşım altyapısı kazandırdıklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası, yeni Avro banknotlarının tasarım çalışmalarının sürdüğünü ve yeni serinin 2030'lu yılların başından itibaren kademeli olarak tedavüle sokulacağını duyurdu. İşgalci İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1402 kişi hayatını kaybetti, 4881 kişi yaralandı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyn'e Filistin Devleti'ni yok saymaya ve halkının sesinin dünyaya ulaşmasını engellemeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika ve İran arasında devam eden gerilimin enerji akışını sekteye uğratarak akaryakıt fiyatlarını artırdığı Hürmüz Boğazı konusunda Amerikan Başkanı Trump'ı eleştirmekten çekinerek hiç kimseyi suçlamak istemediğini ve Amerika'nın bu sorunu çözebilecek ülkelerden biri olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son bir yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Mücadelenin genel bilet satışları Perşembe günü saat 17'de başlayacak. Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Perşembe günü İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palau Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele S-Sport TV'den naklen yayınlanacak. Anadolu Efes ile Barcelona Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken lacivert beyazlı takım 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gerede Kızılcahamam yolunun Gerede Kızılcahamam istikametinin 18 ve 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Bolu hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kocaeli, Sakarya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un Avrupa yakası, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Bir konu, bir konuk.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Konu Bir Konuk programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün Bir Konu Bir Konuk programında Türk musikisinin güçlü sesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Suat Kılıcı ağırlıyoruz. Müzikle başlayan bir hayatın, sanatla şekillenen uzun yolculuğunu ve yeni sanat sezonunun heyecanını birlikte konuşuyoruz. Tekrar hoş geldin sevgili hocam.
1: Hoş bulduk, ben teşekkür ederim.
0: O zaman programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili hocam, şeflik dışarıdan bakıldığında sadece orkestrayı ya da koroyu yönetmek gibi görülebilir.
1: Evet.
0: Oysa arkasında çok büyük bir hazırlık var. Repertuar, makam, usul, üslup, solist seçimi, sazların dengesi, koronun nefes alışverişi.

0: kişi. Ve bütün bunların sahnede tek bir müzikal bütünlüğe dönüşmesi. Sizin bir konser öncesindeki çalışma süreciniz nasıl ilerliyor?
1: Şimdi vereceğimiz konserin bir kere içeriği
0: İlk konserinizi
1: önemli.
0: Verdiniz.
1: Verdik, evet. İlk konserimiz aslında açılış konserimizdi. Açılış konserimizi
0: Sanat daha böyle... Sanat sezonunun açılış konserini yaptınız.
1: Bir Nihavend Meydan faslıyla açtık. Çok güzel bir fasıl icra ettik. Arkasından solist arkadaşlarımız geldiler tek tek. Şimdi mesela bir sonraki konserimizde klasik bir takım konserimiz olacak. Ferahnak klasik takım konserimiz olacak. Şimdi hani anlattığınız repertuarı oluştururken bir kere o konserin konseptine göre oluştururuz repertuarı. Hı hı. Repertuar seçerken de hani dönem olarak daha eski dönemlerden günümüze göre böyle bir ve
0: geçiş yapıyorsunuz.
1: Tabii geçiş yaparız, bir de
0: klasik eserlerden neoklasiğe doğru.
1: Evet, aynen böyle bir geçiş olur. Tabii bunların usulleri, bunların formları hepsi dikkate alınarak böyle bir detay hazırlanır. Yani bu bir çalışma gerektiriyor bu.
0: Tabii ki.
1: Bu şekilde, ama hani çok daha böyle hani solist konserlerimiz daha farklı oluyor. Solist konserlerinde.
0: Solistleri seçerken neye dikkat ediyorsunuz?
1: Solistleri seçerken onların icra tarzlarına, üsluplarına. Hı hı. Yani klasik üslupta olan bir arkadaşımız bazen şarkı formunda eserleri icra ederken zorlanabiliyorlar.
0: Tabii.
1: Yani hani klasik üslupta ağızları da o üslupta biraz daha böyle klasik o tavır icralarına yansımış. Yani onları daha çok klasik bir konserin ikinci bölümünde solist olarak görevlendirebiliyoruz. Daha çok.
0: Peki sevgili hocam, bir eseri birden fazla kişiye mi veriyorsunuz, yoksa sadece nokta atışı mı yapıyorsunuz?
1: Nokta atışı. Arkadaşlarımızın hepsi muhakkak güzel okurlar ama bazı eserleri bazı arkadaşlarımız daha güzel icra edebiliyor, yorumluyor. O eser onun üzerine bazen o kadar güzel icra ediyor ki yapışıyor. Yani,
0: evet.
1: Hani böyle
0: evet.
1: Bir tabirle.
0: Ben de onu söylemek istedim özellikle. Evet. Bazı eserleri gerçekten bazı insanlar çok güzel yorumluyorlar.
1: Evet. Hem sesinin rengine daha güzel gidiyor, hem sesinin genişliği ya da
0: aralığına.
1: Ses aralığına daha böyle yakışıyor. Mesela bas bariton bir arkadaşımıza rast makamında bir eser verdiğimiz zaman çok daha güzel okuyor. Çok daha böyle
0: tabii,
1: keyifli
0: ses
1: okuyor.
0: Aralığına
1: ses
0: göre.
1: Aralığı ona göre oluyor. Bir Kürt cazker bir eseri soprano bir arkadaşımıza ya da bir tenor arkadaşımıza verdiğimiz zaman, hele bir de sesi yumuşak ise, yorumlayarak okuyorsun.
0: Sizinki
1: daha
0: gibi
1: daha,
0: sizin sesiniz de çok yumuşak.
1: O daha böyle başarılı olabiliyor. Yani bunları artık zaman içerisinde solistleri, koristleri tanıyarak yapıyoruz.
0: Evet. Peki hocam, bir eserin provasını yaparken ilk olarak neye dikkat edersiniz? Teknik doğruluğu mu, üslubu mu, duygusu mu, yoksa bütün bunların dengesini nasıl sağlıyorsunuz?
1: Şimdi eserin evvela...
0: Siz
1: klasik...
0: şimdi icracı olarak
1: evet.
0: Ve şef olarak
1: evet.
0: Bir şarkıyı değerlendireceksiniz. Ya koroya koyacağınız şarkıyı ya da kendiniz okuyacağınız bir şarkı
1: evet.
0: Üzerinde düşünebilirsiniz.
1: Şimdi koral olarak okunacak eser ve solo olarak okunacak eserler bazen birbirlerinden ayrılabiliyor.
0: Tabii ki.
1: Şimdi esere bakıyorsun, eserin yapısına bakıyorsun, uslubuna, tarzına bakıyorsun. Diyorsun bu bir koro tarafından ancak okunabilecek bir eser diye düşünebiliyorsun. Tabii solist arkadaşlarımızın da o eserleri okuduğu zaman çok başarılı olduklarını görüyoruz zaman zaman, dinliyoruz. Değerli hocalarımızdan da zaman zaman dinledik. Ama bir bakıyorsun diyoruz ki bu koronun okuyabileceği bir eser diyoruz. Sonra o eserdeki işte eğer klasik tarzda bir eser ise o icra ve uslup ona uygun olmalı. Ondan sonra okuyan kişinin yani icrasında da kelimeleri telaffuz edişinde de o eski Osmanlıca güfteleri de hani analiz etmesi gerekiyor. Doğru telaffuz açısından onlar da önemli. Ondan sonra eser içerisindeki dediğim gibi yorumlayacaksak o eseri, o eser içerisindeki nüanseleri tek tek tespit ederek onun daha böyle yorumlu olarak daha güzel icra olarak ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Onun dışında hepsini bir bütün olarak değerlendiriyoruz.
0: Evet. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 10 Kasım 1986 tarihinde faaliyete başlayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren köklü bir sanat kurumu. Koro, Türk müziğinin korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla konserler, eğitim çalışmaları ve farklı projeler gerçekleştiriyor. Böylesine köklü bir kurumun şefi olmak size nasıl bir sorumluluk hissettiriyor?
1: İşte başta da söylediğim üzere geleneğimizi yaşatmak Türk musikisini doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarmak çok önemli bir sorumluluk. Piyasa müziği çok zaman yapılıyor. Aslında piyasa müziği diyoruz ama bazen halkımızın da istediği doğrultuda da zaman zaman konser içeriklerimiz oluyor. Çünkü halktan da çoğu zaman kopmak da istemiyoruz ama bu klasik eserleri de
0: duyurmamız
1: gerekiyor. Biz geçen sene bu konuda çok etkin çalıştık. Özellikle her ay bir klasik takım konseri yaptık. Bizim koro konserlerimiz her ayın sonunda olur. Her ayın sonunda bir klasik takım konseri veririz. Klasik olur o konserlerimiz. Bu sene de öyle. Yani amacımız musikimizi yaşatmak, doğru olanı doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarmak. Evet. Yani yaşatmak. Hani bunun yanında da tabii ki günümüzden de kopuk kalmamak.
0: Tabii
1: bu da
0: ki
1: önemli. Geçmişle gelecek arasında bir böyle bir köprü
0: güzel
1: olarak.
0: Güzel bir köprü olmak.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Koro bünyesinde bir de genç sanatçılara yönelik çalışmalar var.
1: Evet.
0: Gençleri Türk musikisine kazandırmak ve bu geleneğin devamını sağlamak konusunda sizce bugün en önemli ihtiyaç nedir?
1: Evvela gençlere bu musikiyi sevdirmek için, yani onları da kendi içimize katmak için onları da bu işin içerisine sokmamız gerekiyor. Nasıl olur bu? Biz gençlik korosu ve çocuk korosu kurmuştuk.
0: Hı hı.
1: Yani şu anda gençlik koromuz faaliyette.
0: Çocuk korumuzla devam ediyor.
1: Çocuk korumuz aslında faaliyete alacağız. Onu hani çocukları emanet edecek, onlara bu Türk müziğini
0: sevdirecek
1: bir arkadaşımızı böyle daha tespit etmedik. İnşallah ona da böyle ona bir sorumluluk vereceğiz. Çünkü bu aralar çalışmalarımız çok yoğun. Bu çalışmaları yapacak arkadaşımızın hafta sonlarını onlara ayırması gerekiyor.
0: Tabii ki.
1: Yani onlar da kendilerinden bir ödün vermeleri gerekiyor. Feragat etmeleri gerekiyor.
0: Bu işi seven.
1: Tabii. Ama mesela
0: çocuklara doğru yaklaşmayı bilecek.
1: Evet, o çok önemli. Yani sevdirmek açısından. Yani şunu söyleyeyim. Biz genç korolarında yetiştik. Bu işin mutfağı da oradan geliyor. Bu amatör korolar var Ankara'da. İşini doğru yapan.
0: Çok
1: güzel
0: doğru.
1: Böyle doğru yapan, iyi yapan amatör korolar var. Oralarda arkadaşlarımız, gençlerimiz özellikle repertuarlarını geliştirsinler.
0: Hı hı.
1: Ve oradan işte gençlik koromuz var bizim. TRT'nin de gençlik korosu var. Oradan yetişerek profesyonel koroya inşallah bir adım atacaklar.
0: Evet.
1: Bu böyle oluyor. Bunun yolu bu şekilde gidiyor.
0: Evet. Geleneksel müziğimizi korurken yeni dinleyici kuşaklarına da ulaşmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Sizce genç bir dinleyiciye Türk musikisini nasıl sevdirebiliriz?
1: Aslında doğru olanı, iyi olanı biraz da tabii o geleneksel yapıdan da çok kopmamak adına.
0: Hı hı.
1: Geleneksel yapıdan koptuğumuz zaman çok doğru olmuyor. Geleneksel o yapıdan kopmadan doğru olanı icra ederek, insanlara bunu göstererek olacak. Belki bazen çok bu konuda hani katı olan arkadaşlarımız da var ama şimdi maalesef bir dizide Muallim İsmail Hakkı Bey'in bir eseri çokça çalındı. Fikrimin İnce Gülü.
0: Evet.
1: Mesela onu bütün gençler biliyorlar. Niye?
0: Çünkü
1: dizide çalındı, orada icra
0: popüler
1: edildi. Popüler oldu. Şimdi bu şekilde aslında hani
0: aslında herkesi Türk filmlerinden birçoğunda da Türk musikisi eserleri geçiliyor sevgili hocam.
1: Geçiliyor ama şu son dönem yapılan dizilerde pek çok görmedim ben bunu.
0: Son dönemlerde yok ama Yeşilçam filmlerinde vardı.
1: Ama işte o dönemlerinde vardı. Türk müziğinin çok böyle popüler olduğu dönemlerde vardı.
0: Hı hı.
1: Yani işte ne bileyim bir Kemal Sunal'ın filmlerinde işte Kürdilci Asker longa çalınırdı.
0: Evet,
1: Şehnaz
0: evet.
1: Longa çalınırdı.
0: Evet.
1: O sahnenin gerektirdiği şekilde belki hızlandırılırdı.
0: Evet.
1: Bunların hepsi ama herkes onları oradan hatırlıyor.
0: Çok
1: i̇şte
0: doğru.
1: Bunları çok sık vermemiz gerekiyor. Bu konuyla alakalı bizim de aslında bir dönem yaptık onları. Okullarda seminerler vermemiz gerekiyor. Okullara gidip çocuklara dokunmamız lazım. Onlara Türk müziğini tanıtmamız lazım. Ben öğretmenken çocuklar ne dinliyorsunuz derdim. Her derse UD'da girerdim. Onlara bir şeyler çalardım. Türk müziği dinletirdim. Hatta çocuklardan Türk müziği korosu kurmuştuk. Çok güzel. Belki onların hayatlarında ilk defa dinledikleri, babaların da onlardan dinledikleri zaman "Aa, siz bunlar nasıl söylüyorsunuz?" dedikleri bir repertuar oluşturmuştuk. Onları icra ediyorduk. Şimdi çocuklara o zaman diyordum. Çocuklar evde ne dinliyorsunuz? O zaman mesela örnek bir İsmail YK diye bir sanatçı vardı.
0: Evet.
1: Onun X bir şarkısını söylüyorlardı. Ondan sonra bir baktık çocuklar senede bir gün de okuyorlar. Ben Gamlı Hazan'ı da okumaya başladılar. Tabii onların böyle daha çok adapte olacağı eserlerden. Böyle ortaya
0: yavaş
1: böyle
0: yavaş.
1: Yavaş yavaş çok güzel bir koro kurmuştuk. o dönem. Ve o dönemden hatırlıyorum çocuklardan birkaç tanesi, sonra yıllar geçti, bizim bakanlığımızın genç korolarında görev aldılar.
0: Karşılaştınız.
1: Tabii karşılaştık. O da çok mutluluk verildi.
0: Verici, evet, evet. Evet. Evet sevgili hocam. Ve şimdi programımızın son bölümündeyiz. Yeni sanat sezonunuz başladı koro evet. olarak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu evet. yeni sezonu 17 Eylül 2026 tarihinde Musikimizin Şaheserleri konseriyle evet. açılış yaptınız.
1: Evet.
0: Sezon açılışında Nihavend makamında meydan faslı ve ardından koronun solistlerini seslendirdiği eserlerden oluşan evet. bir program sanatseverlerle buluştu. Evet, şimdi öncelikle yeni sezonun genel çerçevesini sizden dinleyelim. Evet. 2026-2027 sanat sezonu nasıl bir sezon olacak sizce?
1: Aslında içerik olarak çok zengin ve güzel bir program
0: Neler
1: hazırladık. Evet. Şimdi açılış konserimizi daha çok klasik
0: çok bir... Çok güzel bir konserle
1: evet,
0: açılış
1: klasik
0: yaptınız.
1: Bir, hani klasik bir takım konseriyle açmak yerine insanların daha çok özlediği bu meydan faslıyla açalım istedik. Nihayet meydan faslıyla açtık. İkinci bölümde solistlerimiz çıktı. Solistlerimizin eserlerinin içerisinde de Devlet Sahne Sanatları Topluluğu'ndan da arkadaşlardan da yardım aldık.
0: Eşlik etti. İşte,
1: valslerde vals oynadılar.
0: O çok güzel oluyor.
1: Tabii işi biraz daha renklendirelim istedik. Zeybek okudu bir arkadaşımız. İzmir'in Kavakları'nı okudu. Orada bir Zeybek çıktı oynadı. Yani açılış konserimiz biraz renkli olsun istedik. Bundan sonraki konserlerimiz işte solist konserlerimiz çok fazla var. Hı-hı. Bu sene bizim koromuzun çok değerli ney sanatçısı Neyzen Haluk Derinöz abimizle bir projemiz var bizim. Sözlerin Nefesi isimli bir projemiz. Bu projeyle biz her ay bir tane bir edebiyatçı, şair işliyoruz. O şairin bestelenmiş olan şarkılarını ben seslendiriyorum.
0: Çok güzel.
1: Şiirlerini de Haluk abimiz seslendiriyor. Bu arada şiir ve müzik,
0: şarkı
1: iç içe giriyor. O kadar güzel bir ambiyans oluşuyor. Öyle bir çalışmamız
0: çok
1: var.
0: Çok güzel bir program.
1: Tabii tabii çok. Mesela 2 Kasım'da Ümit Yaşar Oğulcan yapacağız. Ümit Yaşar Oğulcan'ın şiirleri.
0: Şarkı olmuş.
1: Tabii şiirler
0: paylaşılacak aynı zamanda şiir, şarkısı
1: tabii o şiirler okunacak tabii o şiirler okunacak o şiirin hikayesi ve arkasına o şiirin bestelenmiş mesela örnek
0: bu bizim bir radyo programı
1: olabilir evet.
0: olur biz
1: mesela örnek Münir Nurettin Selçuk'un çok güzel bir Kürtçe asker eseri var beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın
0: evet.
1: mesela Ümit Yaşar Oğulcan'ın kendi oğluna yazdırmış olduğu bir eser o
0: evet.
1: yani oğlunun vefatından sonra yazmış olduğu bir şiir. Tabii bu şiir okunuyor ve bu hikaye anlatılıyor. Tabii Veda Bu Sesi o başka Yusuf Nalkesen'in. İşte bu minvalde bu eserler bu şekilde şiir okunuyor ve o şiirden beslenmiş eser.
0: Bizim böyle bir programımız var hocam.
1: Var mı?
0: Aşkın Nameleri.
1: Aa çok iyi. Çok iyi.
0: Bu programda da sizin bu projelerinizi değerlendirebiliriz.
1: İnşallah tabii ki. İşte 2 Kasım'da bütün dinleyicilerimizi bekliyoruz. Güzel bir konser. Biz burada işte Orhan Veli'yi de yaptık. Gene yapacağız. Ondan Hı-hı. sonra Orhan Veli'den sonra Cemal Safi yaptık. Cemal evet. Safi'nin ölüm yıldönümüydü. Ailesi de
0: o da çok kıymetli bir şairdi.
1: Evet, destek vermişti ailesi. Ondan sonra Hı-hı. işte bu önemli edebiyatçılarımızı istiyoruz ve onların şiirlerinden bestelenmiş şarkıları da Hı-hı. icra ediyoruz.
0: Şimdi icradan konuşmuşken sizin sesinizden bir şarkı dinlesek olur mu?
1: Tabii ki olur.

0: Evet, yüreğinize sağlık, sesinize, nefesinize
1: Çok
0: sağlık
1: teşekkür
0: sevgili
1: ederim.
0: hocam.
1: Çok sağ olun.
0: Çok güzel olmuş. Sevgili hocam, o zaman programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Gene solist konserlerimiz var. Solist konserlerimizin de içerikleri farklı. O solistimizin kendi projesine göre değişiyor. Bir de hep beraber söylüyoruz diye bir projemiz var. Onu da daha hayata geçirmedik ama inşallah yapacağız. O da sadece o gün konsere gelen seyirciyle beraber, seyirciyi interaktif olarak işin içine çekerek seyirciye okutacağımız bir konser düşünüyoruz. Birlikte söylüyoruz. Projenin ismi bu.
0: Çok güzel.
1: Ama
0: ve daha, çok büyük katılım olur diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum ve aralarından seçeceğimiz, hani daha önce belirleyeceğimiz gene onlardan olan amatör sanatçıları da sahneye alarak daha önce belirlediğimiz provalarını yaptığımız eserlerle hem onlardan arada bizden bir profesyonel sanatçıyı da takdim ederek böyle karma bir projemiz var. Her ayın sonunda da koro konserlerimiz gene klasik takım konserlerimiz olacak. Bu şekilde sanat sezonu inşallah geçireceğiz.
0: Peki sevgili hocam, 90'lık karışık kaset diye bir evet. projeniz vardı.
1: Evet. Onu geçen sene yapmıştık. Bu sene de yaptık. Yani yapacağız yine. O da çok büyük beğeni alıyor. 90'lı yıllarda, 90 aslında 80 ve 90'lı yıllarda evlerimizde icra edilen Türk sanat büyük şarkılı. Daha çok şarkı formunda eserler. Bunlardan oluşan bir repertuar. Tabii bu repertuarlar biraz daha günümüze yakın olduğu için seyircinin de iştiraki çok daha farklı oluyor. Onlarla beraber okuyoruz gene eserleri. Hani eskiden hatırlarsanız kaset dönemlerinde 90'lık kasetlere işte 15-16 tane şarkı doldurulurdu.
0: Doldurulur, o dinlenirdi.
1: Herkes, bunlara ilham oldu bize. Hani bu asker kasetleri doldururlardı falan. Ama biz o dönem icra edilmiş Türk sanat müziği eserlerinden bir program yaptık. Çok rağbet gördü. Hatta biz bunu bir de seyirciye mesela okuyacağız eseri, konsept yazarımız Murat Yener Yıldırım önceden belirlediği işte koltuklardan bu tesadüfen mesela H13 çekiliş çekiyor, bu şarkı sizin diyor. Hani herkes birbirine armağan ederdi eskiden, bu şarkı şiir benim olsun.
0: Sıradaki
1: falan.
0: Şarkı.
1: Evet, sıradaki şarkı.
0: Biz özellikle yolculukta onu yaparız arkadaşlarla beraber yola çıktıysak. Açarız radyoyu, deriz ki işte sıradaki şarkı senin,
1: i̇şte
0: öbür sıradaki
1: 90'lıkta
0: benim.
1: 90'lıkta da öyleydi zaten eskiden. Bu şarkı işte sevdiğim insana armağan ediyorum, eşime armağan ediyorum, İşte bu eser anneme armağan ediyorum diye böyle eskiden kasetler doldururdu ve anonslu olurdu bunlar.
0: Evet evet.
1: Biz de buradan anonslu
0: değiliz,
1: çekilişle. Çekilişle işte kim çıktı H14 sırasında, insan bir şaşırıyor. Evet, sizin hiç daha önce şarkınız oldu mu diyoruz mesela. Gerçi bunu Murat Bey soruyor. Kadın tabii ya da erkek kimse şaşırıyor. Bu şarkı artık bundan sonra sizin olsun gibi böyle seyirci için.
0: Bu şarkıyı
1: için
0: size armağan ediyoruz.
1: Evet.
0: Yani daha çok güzelmiş.
1: İşte o 90'lık karışık kasetin aslında içeriği böyle bir şey.
0: Çok sadece güzel, hoş. Dinleyiciyi konserin içine katmak aslında.
1: Aynen öyle. Zaten seçtiğimiz eserler de onların da o dönemde çok sevilen şarkılar. İşte bu o dönem kimler vardı? Zeki Müren çok seviliyordu.
0: Evet.
1: Samime Sanay çok sevilirdi. Ondan sonra Türk müziği eserlerden gene. Radyoda gene sanatçılarımızı çok severek seslendirir. İşte Yeşilçam'dan o
0: Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı.
1: Yani onların o dönem 90'lı yıllarda okumuş olduğu ve herkesin evinde çok severek dinlenilen 90'lı karışık kasetlere de böyle doldurulan eserlerden seçiyorduk repertuarı.
0: Evet. Sevgili hocam, 8 Ekim'de Aşkın Büyüleyici Nameleri adlı konser görünüyor.
1: Evet.
0: Türk musikisinin hafızalarımızda yer etmiş aşk şarkıları dinleyiciyle buluşturacaksınız bu konserde. Yeni sezon repertuarında özellikle üzerinde durduğunuz makamlar, bestekarlar veya temalar var mı?
1: Aslında hani özellikle bestekar seçmiyoruz biz. O konserin temasına göre. Mesela Aşkın Büyüleyici Nameleri derken aşk şarkıları. İçerisinde aşkı anlatan. Gerçi bütün şarkılar hepsi aşkı anlatıyor ama hani o eserleri artık solist arkadaşlar, o günün solistleri Yalçın Yaman ve Berin Akbaş arkadaşımız.
0: Yani iki solist seçiyorsunuz.
1: Evet, iki solist var o programda görevli. Şimdi onların repertuarlarını oluşturduğumuzda onlar gerçi kendi repertuarlarını oluşturacaklar, bize sunuyorlar. Biz bakıyoruz. Tema aşk. Aşkın nameleri ise aşkı işleyecekler. Bir sonraki belki konserin teması ayrılık olabilecek.
0: Evet.
1: Ona göre. Yani konserin ismi ve temasına göre repertuar.
0: Gurbet.
1: Evet.
0: Hasret.
1: Evet. Bunların hepsi. Belki bazı dönemlerde yapıyoruz. Mesela geçen sene Selahattin İnal'ın 100. doğum yılıydı.
0: Hı hı.
1: Selahattin İnal hocamızı, o da büyük bir bestekar, aynı zamanda kemani, Ankara Radyosu'nda uzun yıllar görev yapmış. Çok önemli bir bestekar. Onun eserlerinden oluşan bir konser verdik. Böyle önemli tarihlerde
0: sanatçıların, bestekarların
1: doğum tarihlerine denk geldiği zaman konserlerinde onları da işliyoruz.
0: Çok güzel. Yeni sezonda yalnızca konser sayısı değil, konserlerin içeriği ve dinleyiciyle kurduğu bağ da önemli.
1: Evet.
0: Seyircinin konser salonundan ayrılırken yanında bir duygu, bir eser, bir makam veya yeni bir merak götürmesini istiyor musunuz?
1: Evet.
0: Bu amaçla mı yapıyorsunuz?
1: Tabii.
0: Konu konserlerinde.
1: Tabii, şimdi özellikle bu mesela Sözlerin Nefesi konserlerimizde,
0: hı hı,
1: edebiyatçıları ve şiirlerini ve şarkıları bir araya harmanladığımızda o şarkının oluş hikayesi, o bestenin, o eserin, şiirin bestelenme hikayelerini de, yaşanmış hikayelerini anlattığımız zaman insanlar o eserleri daha farklı dinliyorlar. Sonra diyorlar ki ben ilk defa duydum. Bu eser demek ki böyleymiş.
0: Hı hı.
1: Sonra o şairi de sonra daha yakından tanımak için araştırıyorlar, bakıyorlar. Çünkü bununla da karşılaştık. Özellikle Orhan Veli'nin...
0: Konser sonrasında da genelde benim gözlemlediğim mutlaka ilgili seyirciler şefi tebrik ederler. Sanatçılarla... Evet. İletişim kurarlar, evet, konuşurlar, özellikle solistleri tebrik ederler ve mutlaka bir bağ kurmaya çalışırlar. Ben de gözlemlerim zaman zaman.
1: Evet.
0: Gittiğimde.
1: Evet, zaten seyircinin
0: ilgiyi nasıl görüyorsunuz?
1: İlgi çok güzel.
0: Gerçekten Ankara bir sanat şehri baktığımız zaman.
1: Evet, öyle. Ben de ona katılıyorum. Çünkü bütün illere baktığımız
0: ve
1: zaman...
0: Ve kültürel seviyesi de Ankara'nın...
1: Yüksek.
0: Çok yüksek.
1: Kesinlikle öyle. Klasik takım konserlerimizde de insanların dinlemeleri, gösterdikleri o saygı çok önemli. Yani ben seyircide o enerjiyi alıyorum. Gerçekten Ankara'nın çok farklı bir seyircisi var. Ve biz bunun ayrıcalığını Ankara'da yaşıyoruz.
0: Ve şunu biliyoruz ki Ankara'da da amatör olarak devam eden, süre gelen yıllardan, evet, beri korolar %70-80'i sanat müziği üzerine benim bildiğim.
1: Evet, evet, çok farklı.
0: Değil mi?
1: Çok fazla. Tabii bunların içerisinde
0: siz de karşılaşıyorsunuz.
1: Tabii tabii karşılaşıyoruz. Hatta
0: arkadaşlarımızdan
1: da çalışanlar var. Gerçekten ciddi olarak yapanlar var. Çok ciddi eserler geçenler de var. Ya bu aslında çok güzel bir şey. Ama hani bunların biraz daha denetim altına alınması aslında benim.
0: Kültür Bakanlığı'nın bir koroları var ama,
1: evet,
0: amatör koroları da destek olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Gerekir. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Hani işini ciddi yapan
0: korolara
1: destekleyecek, destekleyecek. Hani ciddiyetten uzak. Çok yani öyle korolarımız da var maalesef.
0: Evet.
1: Hani
0: genelde emekli insanların devam ettiği, evet, vakit geçirmek için, sosyalleşmek
1: aslında
0: için.
1: Aslında o da güzel bir şey. Hani güzel bir
0: aslında
1: şey.
0: Çok güzel, evet, baktığımız zaman.
1: Sanatla uğraşmak güzel bir şey ama hani şimdi sonuçta bir bakıyorsunuz şef işte örnek Ahmet bilmem ne bilmiyorum. Hani isim böyle faraza söylüyorum ama hani şef yazıldığı zaman, sanat müziği yazıldığı zaman işte insanlar orada bir ciddiyet arıyor. Bir bakıyor diyorlar ama bakıyorsunuz ki öyle bir şey yok.
0: Evet.
1: Eğitim yok. Bunların hepsinin bir denetim altında olması lazım.
0: Ya Kültür Bakanlığı'nın hem denetlemesi hem de
1: desteklemesi,
0: destek vermesi
1: tabii.
0: gerekir diye düşünüyorum.
1: Tabii, musikimiz bu şekilde yaşayacak zaten. Başka türlü olmayacak. Devletin de aslında özel kanallarda da olsun çok önemli ve çok yani iyi saatlerde Türk müziği yayınlarının yapılmasına aslında izin vermesi.
0: Saati olması gerekiyor.
1: Saati olması gerekiyor. Maalesef bugün baktığımız zaman TRT kanallarında da çok az görüyoruz. Zaten özel kanallarda çok yok.
0: Biz radyo olarak hem sanat müziğine hem halk müziğine ciddi önem verdiğimizi düşünüyorum. Yani halk müziği olarak ben halk müziği programlarını,
1: evet,
0: yapıyorum. Sanat müziği programlarını da başka bir arkadaşımız yapıyor. Gerçekten çok ciddi önem verdiğimizi düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ama bu tabii ki sizin gibi profesyonel insanların da yardımına ihtiyacımız var.
1: Evet.
0: Özellikle desteklenmek
1: tabii
0: konusunda şarkı olarak, sanatçı olarak,
1: evet,
0: kayıt olarak desteklenmemiz gerekiyor. Çünkü sanat müziğinde gerçekten bu işi iyi icra edenler çok ciddi paralar istiyorlar. Dolayısıyla bizim de radyomuzun TRT gibi katkımız olamıyor.
1: Biz yani
0: gönüllülük usulüyle,
1: evet,
0: yapıyoruz. Çünkü radyomuzun bütçesi olmadığı için. Dolayısıyla gönüllü insanların da radyoya gelmesi, tam profesyonel olanların radyoya gelmesini arzu ediyoruz ama gönüllülerden de tam profesyonel gibi davranmaları olmuyor.
1: Olmuyor, doğru.
0: Maalesef.
1: Yani aslında bu, ben şöyle düşünüyorum. Allah herkese bir yetenek bahşetmiş, herkese, hı-hı, bir kapı açmış. Biz de bugün hayatımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. insanların birbirlerine yardımcı olmaları gerekiyor. Özellikle musikide doğruyu, güzeli insanlara aktarmamız gerekiyorsa da bize de çok büyük sorumluluklar düşüyor.
0: Tabii ki.
1: Bunda hani herhangi bir
0: yani biz sizin sesiniz olacağız.
1: Eyvallah.
0: Siz kültürü geleceğe taşıyarak, icra ederek bu sorumluluğu yerine getiriyorsunuz.
1: Evet.
0: Biz de sizi tanıtarak, duyurarak
1: aynen
0: insanlara
1: öyle.
0: Sizin sesiniz olarak, radyo olarak size destek vereceğiz. Yani
1: aynen.
0: Hepimiz kültür elçisiyiz.
1: Aynen öyle. Biz bu konuda asla benim şahsım adına şeyim yoktur. Ben her zaman ne zaman çağırırsanız gelirim. Yani bunun sadece sorumluluğu açısından söylüyorum.
0: Hı hı.
1: Bu da bir de şu yönden de bakmamız lazım. İlmimizin de zekatı da lazım.
0: Tabii ki.
1: Yani bunu hani bildiğimiz bir şeyin
0: paylaşmaktır.
1: Kendimizde kalmasının da çok büyük şeyi yok. Onun da bir sorumluluğu var. Bildiğimizi de aktarmamız, bildiğimiz kadarını, doğru olanı aktarmamız gerekiyor. Bu da bir sorumluluk.
0: Ben bilginin zekatı paylaşmaktır diyorum.
1: Tabii, tabii ki kesinlikle. İlla ki bir maddi paylaşma maddiyatta, yani maddiyat demek
0: değil,
1: ya da bir karşılığı olması gerekmiyor.
0: Evet sevgili hocam, programımızın sonuna yaklaşırken size son birkaç soru sormak istiyorum. Bugün genç bir sanatçı size gelip dese ki ben Türk musikisine gönül verdim, bu yolda ilerlemek istiyorum dese, o genç sanatçıya ilk olarak ne söylersiniz?
1: İlk olarak tabii eğitim şart diyoruz hep. Evvela Türkiye'de konservatuvarların sayıları çok fazlalaştı.
0: Evet. Ve müzik üzerine de liseler.
1: Tabii. Evet. Hatta yani üniversitede de liseyle farklı başladı. Ortaokul
0: liseyle
1: dönemine kadar indi.
0: Ortaokula
1: tabii.
0: İndi mi şu anda?
1: İndi tabii ki. Eğitim önemli. Ondan
0: hatta
1: sonra
0: hatta bana göre ilkokuldan başlaması lazım.
1: Ya tabii ki zaten aslında müzik eğitimi ailede başlıyor ama hani ailenin de bir kültür birikiminin olması lazım.

0: Yani bu çok önemli. Sanat başta söylediğimiz gibi taklitle başlar. Taklit edersiniz ama belli bir süre sonra kendinizi
1: bulursunuz.
0: Sonra işte siz de isminizi evet dinledikleri zaman bu kişi bu derler.
1: Evet. Ve sesiniz de oturuyor.
0: Aynen tabii ki. Tabii ki. Yani taklit önemli.
1: Doğru kişi taklit
0: edeceksiniz ama bir süre sonra artık siz kendiniz olacaksınız.
1: Evet. Evet sevgili hocam, son olarak bunca yıllık sanat hayatınızın ardından bugün Türk musikisine baktığınızda sizi en çok heyecanlandıran şey nedir?
0: Beni en çok heyecanlandıran gene bir konser öncesi, konser başlamadan önceki o heyecan. Yani konserimizi icra edeceğiz, seyirci bizi bekliyor.
1: Hı
0: hı. Her şey hazır ve o heyecanı yaşıyorsunuz. Ve insanların sizlere o samimi bakışları, o sıcak bakışları ve sizin de sanatı icra etmeye başladığınızda andaki o heyecan çok önemli. Ondan sonra zaten o heyecan tabii ki yerini artık profesyonelliğe bırakıyor ama bu heyecanı hiçbir zaman kaybetmiyoruz. O öncesi çok önemli. Çünkü yapmış olduğumuz provalar, çalışmaların bir neticesi olarak
1: onu sunacaksınız
0: tabii. Evet, evet. Yani bu heyecanı hep yaşıyoruz. Bu çok önemli bir şey.
1: Gerçekten o heyecan sanırım sizi yaşatan.
0: Evet.
1: Ve mutlu eden. Şimdi ben de çok uzun yıllardır korolara devam ediyorum. Her konser ayrı bir heyecan.
0: Evet.
1: Her solo öncesi.
0: Ayrı bir heyecan. Ayrı bir hikayesi vardır konserin hepsinin. Ama o konseri başarılı bir şekilde icra edip geçtikten sonra
1: büyük bir gurur
0: oluyor.
1: Mutluluk oluyor.
0: Tabii tebrikler, alkışlar sanatçının en büyük sevinç kaynağı.
1: Çünkü sanatçı alkışlarla yaşıyorum. Evet, rahmetli evet. Zeki Müren diye evet, alkışlarla
0: doğru,
1: yaşıyorum diye
0: evet.
1: Çok güzel bir şarkısı
0: evet,
1: vardı.
0: Beğeninin ölçütü.
1: Evet, beğeninin ölçütü gerçekten öyle.
0: Ve halkımız da buna şaşmıyor yani hakikaten.
1: Gerçekten beğendiğini çok güzel bir şekilde gösteriyor.
0: Evet.
1: Ya Türk müziğinin şeyi özeldir dinleyicisi.
0: Evet.
1: Ben öyle görüyorum. Halk müziğinin farklıdır ama klasik Türk müziğinin dinleyicisi ve klasik müziğin dinleyicileri çok çok farklı.
0: Evet, aynen öyle.
1: Tam eser bitene kadar çıt çıkmıyor.
0: Evet.
1: Onu fark ediyorum.
0: Evet.
1: Arada asla taşkınlık olmuyor. Onu en iyi şekilde iliklerine kadar hissetmek istiyorlar. Evet, öyle düşünüyorum
0: evet,
1: ben. Siz
0: evet.
1: Nasıl görüyorsunuz bir şef olarak?
0: Yani tabii şimdi
1: halk müziği konserlerine de gidiyorum. Tam sanatçı giriş yapıyor. Büyük bir alkış kopuyor.
0: Evet.
1: O sırada sanatçının dikkati dağılabiliyor. Sanatçı tam bitirmek üzereyken yine bir alkış kopuyor. Ben aslında oradaki alkışların sanatçı bitirinceye kadar beklenip ondan sonra kopmasını arzu ediyorum.
0: Yani baştan sona kadar o performansı dinlemesi lazım seyircinin.
1: Başlangıç farklı bir duyguyu getiriyor ama esas finalde artık eser bitmiş ve nasıl sonlandırıyor eseri
0: evet.
1: Orada eserin
0: evet.
1: Sonunu dinlemeyi çok seviyorum. Sevgili hocam, gerçekten çok güzel bir programdı. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
1: Son olarak da bir şarkınızla programı sonlandırmak isterim. Klasik bir eser dinleyelim sizden.
0: Ya aslında çok klasik formda bir eser değil. Türk müziğinin çok önemli bestekarlarından Selahattin Pınar'ın güzel bir hüzam eseri. Gözünün rengini sordum, kara sevda dediler diyelim.
1: O zaman dinleyelim.

0: Sevgili dinleyenler, bugün Bir Konu Bir Konuk programımızda Türk musikisinin sesine, makamına, geleneğine ve geleceğine uzanan güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Sayın Suat Kılıç'tı. Çocukluk yıllarından başlayan müzik yolculuğunu, TRT Ankara Radyosu'ndaki yıllarını, ustalarını, ses sanatçılığını, şeflik deneyimini ve 2026-2027 sanat sezonuna ilişkin çalışmalarını konuştuk. Evet, Sayın Kılıç, Bir Konu Bir Konuk programımıza konuk oldunuz. Sanat hayatınızı ve yeni sezon çalışmalarınızı dinleyicilerimizle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bir başka programda tekrar buluşmayı diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Konu Bir Konuk programımızda bugün Türk musikisinin güçlü sesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Sayın Suat Kılıç'ı ağırladık. Müzikle başlayan bir hayatın, sanatla şekillenen uzun yolculuğunu ve yeni sanat sezonunun heyecanını konuştuk. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka bir konu ve konukla birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, müzikte kalın diyoruz.
2: Bir konu, bir konuk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 8-23, Bilecik 8-18, Bursa 9-20, Çanakkale 12-23, Edirne 10-25, İstanbul 13-21, Kırklareli 9-23, Kocaeli 13-21, Sakarya 11-22, Tekirdağ 12-22, Yalova 13-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aydın 14-29, Denizli 12-24, Kütahya 5-17, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 10-26, Uşak 6-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Burdur dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 20-30, Antalya 21-30, Burdur 10-23, Hatay 21-29, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 19-29, Mersin 24-30, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ankara ve Çankırı dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-19, Ankara 9-20, Çankırı 11-21, Eskişehir 7-18, Karaman 14-21, Kayseri 13-20, Kırıkkale 12-22, Kırşehir ve Konya 12-18, Nevşehir 12-17, Niğde 11-21, Sivas 12-22, Yozgat 11-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 13-22, Bolu 8-17, Düzce 11-20, Karabük ve Kastamonu 10-19, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 15-18, Artvin 15-23, Bayburt 12-26, Çorum 14-17, Giresun 19-20, Gümüşhane 13-25, Ordu 18-20, Rize 20-23, Samsun 17-19, Sinop 16-24, Tokat 15-19, Trabzon 21-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-30, Ardahan 8-26, Bingöl 15-28, Bitlis 13-24, Elazığ 14-30, Erzincan 17-27, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29, Iğdır 17-32, Kars 8-26, Malatya 15-29, Muş 14-29, Tunceli 14-30, Şırnak 21-30, Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 19-30, Batman 17-34, Diyarbakır 15-33, Gaziantep 16-28, Kilis 19-30, Mardin 21-29, Şanlıurfa 20-31, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan, zamanla sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Sabah saatlerinde kuzey ile öğle saatlerinde genelinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, zamanla batısında 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan başarı bursu programında 20.632 başvuru arasından yapılan sıralama sonucunda aralarında YKS birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ocak-Eylül döneminde başta orman yangınları olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaşanan afet ve acil durumlar sonrasında 26 binden fazla kişiye psikososyal destek verildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 1 Kasım'da yapılacak 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı başvuruları başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının NATO'nun kuzey bölgelerindeki ortak savunmasını güçlendireceğini belirtti. İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinleri yurtlarından sürme planını partisinin seçim vaadi olarak ilan etti. İsrail basını Netanyahu'nun artık dünya liderlerinin görüşmek için sıraya girdiği bir figür değil, istenmeyen adam muamelesi gören ve devri geçmiş bir aktör konumunda olduğunu yazdı. Gazze Barış Kurulu'nun üyelerinin bir araya geleceği toplantıda Gazze Şeridi için 2,45 milyar dolar tutarında ve 6 ay süreli bir toparlanma planı açıklayacağı belirtildi. Ve son olarak spor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Hatice Akbaş finale yükseldi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor bu sezonun ilk 6 haftasında hanesine 4 puan yazdırarak beklentilerin gerisinde kaldı. A milli futbol takımının 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Zweier düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-18 derece, Atina parçalı bulutlu 16-26, Berlin sağanak yağışlı 10-16, Helsinki sağanak yağışlı 6-12, Kopenhag sağanak yağışlı 11-17, Londra sağanak yağışlı 9-22, Madrid az bulutlu ve açık 17-36, Moskova sağanak yağışlı 16-19, Paris parçalı bulutlu 11-24, Priştine sağanak yağışlı 7-21, Roma parçalı bulutlu 17-27, Saraybosna sağanak yağışlı 4-16, Tiran parçalı bulutlu 12-25, Varşova sağanak yağışlı 10-15, Viyana parçalı bulutlu 7-22, Zürih parçalı bulutlu 10-22 derece. Amman parçalı bulutlu 18-31, Aşgabat parçalı bulutlu 19-30, Nur Sultan parçalı bulutlu 6-18, Bağdat az bulutlu ve açık 29-40, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23-31, Duşanbe parçalı bulutlu 19-32, Kabil parçalı bulutlu 13-29, Kerkük az bulutlu ve açık 25-37, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41, Medine az bulutlu ve açık 29-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-42, Riyad az bulutlu ve açık 25-42, Şam parçalı bulutlu 16-32, Taşkent parçalı bulutlu 21-33, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Tokyo parçalı bulutlu 21-29 derece, Cezayir parçalı bulutlu 18-29, Kahire parçalı bulutlu 22-34, Melbourne parçalı bulutlu 10-25, Montreal sağanak yağışlı 10-19, New York parçalı bulutlu 12-17, Sydney parçalı bulutlu 15-23, Washington sağanak yağışlı 11-18 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 9-20, Frankfurt sağanak yağışlı 9-19, Gümülcine parçalı bulutlu 12-21, Kırcaali sağanak yağışlı 8-22, Köln sağanak yağışlı 11-18, Köstence parçalı bulutlu 10-21, Münih sağanak yağışlı 8-19, Podgorica sağanak yağışlı 11-24, Selanik sağanak yağışlı 12-24, Şumlu sağanak yağışlı 9-20, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 9-20, Balkaneş parçalı bulutlu 10-20, Senitsa sağanak yağışlı 7-22, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25-30, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler başlıyor. Mavi Düşler.
1: Selim merhaba, Turgut Raviş ben. Raviş Müzik. Göksel'e ikinize bir şarkı armağan etmek istedim. Bir sarılsak geçer. Sevgiler, saygılar.

Sen benim sevda şarkımsın. Sen aynadaki yüzüm. Gülen gözlerimsin. Belki sen bile bilmiyorsun senin nasıl olduğunu. Sen bende o kadar özelsin ki. Ve o kadar güzel. Ve o kadar güzel. Kelimeler bulamıyorum seni anlatmaya. Say ki gecenin sonundaki güneşsin. Say ki gün batımının arkasındaki yakamoz yıldızlar. Say ki gönlüme düşen dördüncü cemresin. Hiçbir şeyi sevmiyorum bir seni sevdiğim kadar. Ne zaman sıkılsa yüreğim, avuçlarını uzatıyorsun, dök içine dercesine. Seni anlatacak kelimeler bulamıyorum dilimde. Seni sen bile tanımıyorsun, öylesine özelsin, özelsin. Şimdi sevdalım, bu yüreği aşk dolu gecelerde sana 3-5 şiir az gelir. Ve biliyorum sen azla da yetinirsin ama seni anlatmama az gelir, az gelir. İlkbahar gelir, çiçekler açar dallarında. Sen yitip giden çiçekler değil, çiçekleri doğuran toprak gibisin benim gözümde. Çiçekleri doğuran toprak gibisin, toprak gibisin, toprak gibisin. Bir çocuğun gözleri var gülüşünde. Bir sevdanın anlamı. Nice şairin yazmak isteyip yazamadığı bir endam. Ve sevdiğim bir tanem. Seni anlatmaya yetmez bu kentin ışıkları. Dalıp gidiyorum, ne söylesem, ne desem diye. Gözlerin geliyor aklıma şaşkın, gözlerin geliyor aklıma. Ve ağzımdan bir tek söz çıkabiliyor. Seni seviyorum. Seni seviyorum güzelim. İyi ki varsın. Ve sen... İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki doğdun.

Cebi istasyonunda bir akşamüstü incecikten bir yağmur yağıyor diyorları. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu. Acımsı, buruk. Mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik içinde. Sessizce üstümüzden atamıyorduk. Bir saçık altında kararsız, yorgun, saatlerce duruyorduk. Kimse görmüyordu bizi. Cebici istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebici istasyonunda bir akşamüstü bir başka türlüydü bu insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bilinmez bir renkteydi. Gözlerim derimekteydi. Bir heykel gibi yanımda duruyordun. Beni bırakma diyordun. Meyhane sarhoşları gibi sırılsıklam bir yalnızlık duyuyordum. Ağlıyordun. Cebici istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara Kalesi'nde eski bir çalar saat bilmem kaça vuruyordu. Bir yağmur yağıyordu inceden inceye. İçimizde bin bir düşünce harmanlar misali savruluyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi tiril tiril titriyordu. Gitsek diyordu. Yüreğimin atışından deli gönlümce sırılsıklam paramparça perme perişan türküler söylüyordun. Ağlıyordun. Şimdi seni düşünüyorum cebeci yollarında. Rüzgarlar esiyor serin. Paramparça düşmüş gönül ufkuma. İki yıldız gibi gözlerin. Gel ey ciğerime saplanan hançer. Gel ey yüreğime oturmuş kurşun. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan. Gel artık. Ne olursun.

Herkes ilk kendi yaşıyor sanmasa, sevdalarda tükenirdi masallarda. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin mi diye nedir? Yazılmıyor kitaplarda. Zümrüt anka kuşu da yalan aslında, kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda, o zaman sevgili, o zaman vuslat yaşamaya, vuslat yaşamaya. Sana yazacak bir ben bırak buna, öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin, anlasana. Ömrümün tam ortasında kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni biliyorsun. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni biliyorsun.

sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. Sen benim ayakkabılarımın arkasına ilk basışımsın. İlk ıstığım, ilk kızgındığım, ilk aldanışımsın. Sen benim ilk ütülü beyaz gömlekim. İlk şiirim, ilk kavgam, yaşamı ilk fark edişimsin. Sen benim 17 yaşımsın. 17 yaşımsın. Yazlık sinemanın kapısında saçları taralı bir oğlan, cebinde iki gazoz parası, gönlüne tarifsiz rüzgarlar dolan. İki film bu akşam, birinde Yılmaz Güney oynuyor, birinde Fikret Hakan. Bak Suat Sayın söylüyor cızırtılı plaktan. Rüyadır gördüğüm bütün ümitler, gözlerin aklımı perişan eyler. Aşk masalından ninniler söyler, beni hülyalara salan gözlerin, beni hülyalara salan gözlerin.

0: sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. Aynaya ilk bakışım, babamla ilk kavgam, evden ilk kaçışımsın. Serçeleri sevdimse senden, minibüslerde muavinlik ettiysem, bir teselli veri dinlediysem Orhan Gencebay'dan, Emirgan'da çay içtiysem, tophanede sabahçı kahvelerini öğrendiysem, nereden bildiysem şiirlerini Ümit Yaşar'ın, pazar sabahları kapının önünden geçtiysem, içimde bu kıpır kıpır soluk nereden? Sen benim 17 yaşımsın, İlk kez birine gümüş kolye alışımsın. Sen benim ilk sakarlığım, ilk tuhaflığım, ilk yakalanışımsın. Sen benim 17 yaşımsın. Sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. İlk maça gidişim, Cemil Turan'a ilk seyredişimsin. İlk sevincimsin. Ben anamın muskasını nasıl astıysam göğsüme, öyle güvendiğimsin. Sabahları eskici geçiyor kapıdan, karşı komşu Nafile teyze bakkaldan ekmek istiyor. Çocuklar top kovalıyor mahallenin ardında. Her şey güzel oluyor. Bu hengame nasıl yakışıyorsa İstanbul'a, bana da aşk öyle yakışıyor. Bana da aşk öyle yakışıyor. Anam koş kapa muslukları diyor, 3 gündür akmayan sular geliyor. Ben 17 yaşındayım, hayat benden sorulur. Sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. Sen benim ayakkabılarımın arkasına ilk basışım, ilk ıslığım, ilk kızgınlığımsın. Sen benim 17 yaşımsın. Sen benim her şeyimsin. Hiçbir şeyimsin. Hiçbir şeyimsin.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

sana Uğur böceğimi gönderiyorum. Hani ince bir hüzün duyarsın kimi zaman, şarkılar daha bir dokunaklıdır ve sanırsın ki hiç kimse yok elinden tutan. Oysa her sözün ardında ümitler gizlidir. Bulutların ardındaki güneşler gibi, yağmur sonrası çıkan gökkuşağı gibi. Ve unutma, sevgi gibi, dostluk gibi, aşk gibi. Eğer bir gün yalnızlık duyarsan, inciden yaşlar süzülürse yanağında ve unutulduğunu sanıp bir sızı başlarsa yüreğinde, o zaman gökyüzüne bak. Bulutların ardındaki güneşe, çalıların ardındaki çiçeğe, bırak pencerenden yağmur içeriye dolsun ve aç avuçlarını. Sana uğur böceğimi gönderiyorum. Sana sevgimi, sana sonsuzluğumu, sana her şeyimi, sana uğur böceğimi gönderiyorum.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 8-23, Bilecik 8-18, Bursa 9-20, Çanakkale 12-23, Edirne 10-25, İstanbul 13-21, Kırklareli 9-23, Kocaeli 13-21, Sakarya 11-22, Tekirdağ 12-22, Yalova 13-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aydın 14-29, Denizli 12-24, Kütahya 5-17, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 10-26, Uşak 6-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Burdur dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 20-30, Antalya 21-30, Burdur 10-23, Hatay 21-29, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 19-29, Mersin 24-30, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ankara ve Çankırı dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-19, Ankara 9-20, Çankırı 11-21, Eskişehir 7-18, Karaman 14-21, Kayseri 13-20, Kırıkkale 12-22, Kırşehir ve Konya 12-18, Nevşehir 12-17, Niğde 11-21, Sivas 12-22, Yozgat 11-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 13-22, Bolu 8-17, Düzce 11-20, Karabük ve Kastamonu 10-19, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 15-18, Artvin 15-23, Bayburt 12-26, Çorum 14-17, Giresun 19-20, Gümüşhane 13-25, Ordu 18-20, Rize 20-23, Samsun 17-19, Sinop 16-24, Tokat 15-19, Trabzon 21-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-30, Ardahan 8-26, Bingöl 15-28, Bitlis 13-24, Elazığ 14-30, Erzincan 17-27, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29, Iğdır 17-32, Kars 8-26, Malatya 15-29, Muş 14-29, Tunceli 14-30, Şırnak 21-30, Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 19-30, Batman 17-34, Diyarbakır 15-33, Gaziantep 16-28, Kilis 19-30, Mardin 21-29, Şanlıurfa 20-31, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan, zamanla sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Sabah saatlerinde kuzey ile öğle saatlerinde genelinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, zamanla batısında 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaşım altyapısı kazandırdıklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası, yeni Avro banknotlarının tasarım çalışmalarının sürdüğünü ve yeni serinin 2030'lu yılların başından itibaren kademeli olarak tedavüle sokulacağını duyurdu. İşgalci İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1402 kişi hayatını kaybetti, 4881 kişi yaralandı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyn'e Filistin Devleti'ni yok saymaya ve halkının sesinin dünyaya ulaşmasını engellemeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika ve İran arasında devam eden gerilimin enerji akışını sekteye uğratarak akaryakıt fiyatlarını artırdığı Hürmüz Boğazı konusunda Amerikan Başkanı Trump'ı eleştirmekten çekinerek hiç kimseyi suçlamak istemediğini ve Amerika'nın bu sorunu çözebilecek ülkelerden biri olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son bir yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Mücadelenin genel bilet satışları Perşembe günü saat 17'de başlayacak. Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Perşembe günü İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palo Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele S-Sport TV'den naklen yayınlanacak. Anadolu Efes ile Barcelona Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken lacivert beyazlı takım 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gerede Kızılcahamam yolunun Gerede Kızılcahamam istikametinin 18 ve 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Bolu hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kocaeli, Sakarya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un Avrupa yakası, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor. Suskunluğun geceyle buluşmasına sen de davetlisin. Mavi Düşler.

sevdiğim, gül yüzlü meleğim, bu mektubu sana çok uzaklardan yazıyorum. Varacak mı, varmayacak mı, gönderecek miyim, yoksa diğerleri gibi vaz mı geçeceğim bilmiyorum. Sonunu bilmediğim bir mektubu yazıyorum sana. Belki sen de yazıyorsundur. Şu an sana yazdığım gibi. Gönderir misin? Göndermez misin? Okur muyum? Okumaz mıyım? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey, şu an seni yazdığım sevdiğim. İçimde bitmeyen hasretini, içimde bitmeyen özlemini anlattığım boş bir kağıt şimdi.

0: sevdiğim, gül yüzlü meleğim. Sana bu mektubu bir soğuk Ankara akşamından yazıyorum. İçimde hasretin, içimde özlemin, hayalimde gözlerin, ayrılığımın başkenti oluyorsun yüreğimde. Geçen doğum gününde biliyorum, belki kızmışsındır aramadı diye. Ne yapaydım sevdiğim, arayamadım işte. Bir pasta aldım, bir pasta aldım, yemeden bıraktım. Sokak çocuklarıyla paylaştım sevdiğim. Hani onların da ihtiyacı vardır diye sevgini. Sevgini sokak çocuklarıyla paylaştım sevdiğim. Şimdi boş bir kağıtta yokluğunu anlatıyorum. İçimde hasretin, yüreğimde sen rehin. Bu mektubu sana bu hüzünlü Ankara gecesinden yazıyorum. Varır mı, varmaz mı bilmiyorum. Eğer sen de yazıyorsan bana, ne olur cesur ol ve gönder. Cesur ol ve gönder.
1: Selim merhaba.
2: Turgut Raviş ben. Raviş Müzik. Göksel ve ikinize bir şarkı armağan etmek istedim. Bir sarılsak geçer. Sevgiler, saygılar.

Seni sevmek için ne kadar sebep varsa içimde, işte seni sevmemek için de öyle. Seni sevmek için ne kadar söz varsa dilimde, seni yermek için, sana ermek için yok işte, yok işte. Bir yalan uyduruyorum ben kendimce, kendim umutsuzluk, sana umut. Yollarına çaresizlik düşmüş eşkıya, ben sana zehir zemberek suskunduğum. Ben sana gözlerinden vurulmuşum. Sana açılan kapıların üzerime kapanan sesinde, ben seni değil, kendimi unutmuşum. Yaralarımın kanayan damarlarına, uykusuz gecelerinden kör sokaklara düşmüşüm. Ne mutlu bana. En çok bir yıldız kayıyor biliyor musun? Bir dilek tutuyorum, ellerin oluyor, tutunuyorum sana. Soluksuz bir sokak lambası altında, Şubat'a müebbet gözlerimi sunuyorum sana. Şubat'a müebbet gözlerimi, anlasana. Seni sevmek için ne kadar sebep varsa içimde, işte o kadar yalan uyduruyorum kendime. O kadar yalan, kime? Kendimi yalanlarla tutunuyorsam kime ne? Kendimi sende unutuyorsam kime ne? Sende susuyor, sende konuşuyorsam, sende uyuyup, sende uyanıyorsam, vuruyorsam talan olan umudun mahzenine kendimi kime ne? Kime ne kendimi kanatıyorsam senin düşüncende? Yalan ya da gerçek, sen sakın uykusuz gecelerde üşüme. Sakın üşüme. Ben üşüyorsam kime ne? Ben üşüyorsam kime ne?

senden başka yer bilmem. Ömür boyu gözüme baktı yeter. Bakarım, aşığım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gönlüne. Aktı yeter, akarım, aşığım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile yaktı yeter, yakarım, aşığım gözüm üstüne. Aşığım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım, ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim, aşığım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktım ahım. Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık da yeter, sıkarım. Başım, gözüm üstüne. Başım, gözüm üstüne. Başım, gözüm üstüne. Biliyorum, bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi. Çak da yeter, çakarım. Başım, gözüm üstüne. Tek söz etmem, bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyamdan. Çık da yeter, çıkarım. Başım, gözüm üstüne. Biliyorum sevgilim, gönlünde yerim gurbet. İster, ister sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim. Başım, gözüm üstüne. Başım, gözüm üstüne.

sen istedin diye ekledim denizleri martıları şiirlerime. Sen istedin diye güneşe daha bir güzel baktım. Sen istedin diye Ankara daha bir güzeldi. Aşk dediğin gelip geçici hevesler arasında olmadı hiçbir zaman. Aşk dediğin yılları bir ömrük gözü almaktı, alabilmekti cesurca. Kimi zaman bir parkın bankında otururken, kimi zaman bir yolda yürürken, kimi zaman ahmak ıslatan yağmurlar altında ıslanırken usulca yürümekti, yürüyebilmekti aşk dediğin. Ansızın radyoda çalan bir şarkıya eşlik etmekti mesela. Az sonra sizlerin de eşlik edeceği gibi. Bazen bir kedinin gözlerinde şefkat arayışına yanıt verebilmekti mesela. Sizlerin de sokakta görüp verebileceğiniz gibi. Aşk dediğin pek çok şeyi göz almaktı. Yaşamak gibi, yaşatmak gibi bir yarınlara cesurca bakabilmek gibi. Aşk dediğin şimdi sol kulağından gelen şarkıya bir daha eşlik edebilmekti. Aşk dediğin Şeyma Hüseyin'in sahil, martı, deniz isteklerine yanıt vermekti. Her cananın canına verebildiği gibi.

fırtınada yolunu kaybeden gemimiz hali, rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana teslim olmuşken kaderine, apansız sana rastladım o limanda. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun, kavuşmak olsun. Bakmaya kıyamazken gözlerine, tutmaya cesaret edemezken ellerini ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde sessiz bir haykırıştı yüreğim, eşsiz bir mutlulukla yaşadığım. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Sonbahar yaprakları dökülürken içimden, hazanı yaşarken bahar kokulu sabahlarda, yüreğim üşürtü gözlerimden sel olup akan yağmurda, sırılsıklam ıslanırken ruhum solmuştu bahçemdeki güller. Sen o bahçemde tek güldün, tek açan gül. Sen adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Dağ çiçeğim, yaban gülüm, asi sevdam, saçının bir teline bir ömür adadığım, gözündeki bir damla yaşa, bir damla yaşa şehirleri yaktığım, İsyanım, feryadım, kavuşulmasın. Sen vazgeçemeyeceğim yasaklığım. Sen adını koyamadığım, senin adın kavuşmak olsun. Bir gün gelir de tutarsam ellerini, bakarsam gözlerine sevgi dolu, duarsa sen de yeniden bu beden. Ve o gün, ve o gün verirsem şayet son nefesimi, ölmeden haykırmak isterim son bir kez. Sen adını koyamadığım, sen yaban gülüm, sen dağ çiçeğim, sen ruhu revanım, sen yaşama sevincim, yasaklım, adı bende saklım. Senin adın, senin adın seviyorum olsun, seviyorum olsun. Seni seviyorum, seni seviyorum.

0: bahar yağmurlarının kendisini iyice hissettirdiği şu günlerde şemsiyenizi ve sevginizi yanınızdan ayırmayın. Baharın bu meltemlerinde sevginizi kolunuza alın. Yaprakların üzerinde bence yürüyüş yapın. Bu yağmuru da kaçırmayın. Çünkü yağmur suyu hem bedeninize hem ruhunuza iyi geleceğini düşünüyorum. Son olarak Mustafa Göker Ferhat'tan yağmur ile kapanışımızı yapıyoruz. Sizlere güzel bir akşam diliyoruz efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Mavi geceler.
2: Mavi düşler.

0: Mavi Düşler. Saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 8-23, Bilecik 8-18, Bursa 9-20, Çanakkale 12-23, Edirne 10-25, İstanbul 13-21, Kırklareli 9-23, Kocaeli 13-21, Sakarya 11-22, Tekirdağ 12-22, Yalova 13-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aydın 14-29, Denizli 12-24, Kütahya 5-17, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 10-26, Uşak 6-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Burdur dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 20-30, Antalya 21-30, Burdur 10-23, Hatay 21-29, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 19-29, Mersin 24-30, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ankara ve Çankırı dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-19, Ankara 9-20, Çankırı 11-21, Eskişehir 7-18, Karaman 14-21, Kayseri 13-20, Kırıkkale 12-22, Kırşehir ve Konya 12-18, Nevşehir 12-17, Niğde 11-21, Sivas 12-22, Yozgat 11-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 13-22, Bolu 8-17, Düzce 11-20, Karabük ve Kastamonu 10-19, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 15-18, Artvin 15-23, Bayburt 12-26, Çorum 14-17, Giresun 19-20, Gümüşhane 13-25, Ordu 18-20, Rize 20-23, Samsun 17-19, Sinop 16-24, Tokat 15-19, Trabzon 21-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-30, Ardahan 8-26, Bingöl 15-28, Bitlis 13-24, Elazığ 14-30, Erzincan 17-27, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29, Iğdır 17-32, Kars 8-26, Malatya 15-29, Muş 14-29, Tunceli 14-30, Şırnak 21-30, Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 19-30, Batman 17-34, Diyarbakır 15-33, Gaziantep 16-28, Kilis 19-30, Mardin 21-29, Şanlıurfa 20-31, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu batısı, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan başarı bursu programında 20.632 başvuru arasından yapılan sıralama sonucunda aralarında YKS birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ocak-Eylül döneminde başta orman yangınları olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaşanan afet ve acil durumlar sonrasında 26 binden fazla kişiye psikososyal destek verildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 1 Kasım'da yapılacak 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı başvuruları başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının NATO'nun kuzey bölgelerindeki ortak savunmasını güçlendireceğini belirtti. İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinleri yurtlarından sürme planını partisinin seçim vaadi olarak ilan etti. İsrail basını Netanyahu'nun artık dünya liderlerinin görüşmek için sıraya girdiği bir figür değil, istenmeyen adam muamelesi gören ve devri geçmiş bir aktör konumunda olduğunu yazdı. Gazze Barış Kurulu'nun üyelerinin bir araya geleceği toplantıda Gazze Şeridi için 2,45 milyar dolar tutarında ve 6 ay süreli bir toparlanma planı açıklayacağı belirtildi. Ve son olarak spor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Hatice Akbaş finale yükseldi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor bu sezonun ilk 6 haftasında hanesine 4 puan yazdırarak beklentilerin gerisinde kaldı. A milli futbol takımının 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Zweier düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. GRD Kızılcıhamam yolunun GRD Kızılcıhamam istikametinin 18 ve 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcıhamam-GRD istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-18 derece, Atina parçalı bulutlu 16-26, Berlin sağanak yağışlı 10-16, Helsinki sağanak yağışlı 6-12, Kopenhag sağanak yağışlı 11-17, Londra sağanak yağışlı 9-22, Madrid az bulutlu ve açık 17-36, Moskova sağanak yağışlı 16-19, Paris parçalı bulutlu 11-24, Priştine sağanak yağışlı 7-21, Roma parçalı bulutlu 17-27, Saraybosna sağanak yağışlı 4-16, Tiran parçalı bulutlu 12-25, Varşova sağanak yağışlı 10-15, Viyana parçalı bulutlu 7-22, Zürih parçalı bulutlu 10-22 derece. Amman parçalı bulutlu 18-31, Aşgabat parçalı bulutlu 19-30, Nur Sultan parçalı bulutlu 6-18, Bağdat az bulutlu ve açık 29-40, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23-31, Duşanbe parçalı bulutlu 19-32, Kabil parçalı bulutlu 13-29, Kerkük az bulutlu ve açık 25-37, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41, Medine az bulutlu ve açık 29-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-42, Riyad az bulutlu ve açık 25-42, Şam parçalı bulutlu 16-32, Taşkent parçalı bulutlu 21-33, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Tokyo parçalı bulutlu 21-29 derece, Cezayir parçalı bulutlu 18-29, Kahire parçalı bulutlu 22-34, Melbourne parçalı bulutlu 10-25, Montreal sağanak yağışlı 10-19, New York parçalı bulutlu 12-17, Sydney parçalı bulutlu 15-23, Washington sağanak yağışlı 11-18 derece, Çadırlunga parçalı bulutlu 9-20, Frankfurt sağanak yağışlı 9-19, Gümülcine parçalı bulutlu 12-21, Kırcaali sağanak yağışlı 8-22, Köln sağanak yağışlı 11-18, Köstence parçalı bulutlu 10-21, Münih sağanak yağışlı 8-19, Podgorica sağanak yağışlı 11-24, Selanik sağanak yağışlı 12-24, Şumlu sağanak yağışlı 9-20, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 9-20, Balkaneş parçalı bulutlu 10-20, Senitsa sağanak yağışlı 7-22, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25-30, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Sevgili dinleyiciler, ülkemizin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde, farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programımızdan herkese güzel bir gün diliyoruz. Bu haftaki programımızda Yeşilırmak Havzası'nın bereketli toprakları üzerine kurulmuş olmasının verdiği avantajla 6000 yıllık tarihi boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuş, 14 devleti ve birçok beyli içerisinde barındırmış, bazı beylik dönemlerinde merkez şehir olarak önemli rol üstlenmiş Anadolu şehirlerimizden birini Tokat ilimizi tanıtacağız. Tokat, Orta Karadeniz bölgesinin iç kesiminde yer alan, tarihsel, kültürel ve doğal güzelliklerini koruyarak günümüze kadar taşıyan, insanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olarak köklü tarihiyle pek çok medeniyete ev sahibi olmuştur. Bir Karadeniz ili olsa da ilçelerinden bazıları İç Anadolu bölgesi sınırlarındadır. Nüfusu 2024 yılına göre 612.674 kişidir. Güneyinde Sivas, kuzeydoğusunda Ordu, batısında Amasya, kuzeyinde Samsun ilimizle komşudur. 1923 yılında il statüsü kazanan Tokat'ın merkez başta olmak üzere Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile olmak üzere 12 ilçesi bulunuyor. Plaka kodu 60 olan Tokat'ın İstanbul'a uzaklığı 784, Ankara'ya uzaklığı 380 ve İzmir'e uzaklığı 980 kilometredir. Dağlık alanlar il topraklarının %45'ini kaplar. Genellikle ırmakların açıldıkları yerlerde ova ve yaylalar, yaklaştıkları yerlerde ise Karadeniz'e paralel uzanan sıra dağlar şeklinde devam ederler. Doğuya doğru gidildikçe dağlar birbirine çok yaklaşırlar ve yükseklikleri de artar. Bu nedenle önemli geçitler daha çok plato düzlüklerinin bulundukları yerlerdedir. Tokat ilinin dört bir yanına dağılmış her türlü tarım yapılabilen bereketli ovaları vardır. Topraklarını ise Türkiye'nin önemli akarsularından biri olan Yeşilırmak ve Kolları sular. Sarma dolma için kullanılan yeşil yaprağıyla ünlü olan Tokat'ta ayrıca soğan, karpuz, kavun, şeker pancarı, tütün, patates, fasulye, domates ve mısır yetiştirilir. Tokat'ın doğal yapısı, verimli toprakları ve iklimi, hayvancılık için uygun koşullar sağlar. Bölgede büyükbaş hayvancılık oldukça yaygındır. Tokat, Türkiye'nin sanayi açısından gelişmiş illerinden biri olmasa da, tarım ve tekstil gibi sektörlerde önemli sanayi tesislerine sahiptir. Bunlardan bazıları Zile'deki Dimes Meyve Suyu Fabrikası, Erbaa ilçesindeki Samaş Bentonit Fabrikası, Turhal ilçesindeki Şeker Fabrikası'dır. İç ve Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan Tokat, Yeşilırmak Vadisi'nin üzerine ve yamaçlara kurulmuştur. Karadeniz kıyısıyla İç Anadolu arasında geçit alanı durumunda olduğundan, İç Anadolu iklimi ve Karadeniz iklimleri arasında geçiş iklimine sahiptir. Kışlar genellikle soğuk ve kar yağışlı, yazlarsa sıcak ve kurak geçer. Karadeniz'e yakın olduğu için yazın nispeten nem oranı daha yüksektir. Tokat'ta iklimin bu çeşitliliği, bölgenin doğal güzellikleri ve tarım ürünleri için önemli bir etkiye sahiptir. Tokat adının kaynağı hakkında değişik rivayetler vardır. Bunlar, Togait Türkleri tarafından kurulmuş ve ismin de buradan geldiği, bir diğeri de Surlu Kent manasına gelen Tohkat'tan geldiğidir. Evliya Çelebi ise Tokat Kalesi'nin Amerika kavminden efsanevi bir kahraman olan Dok adını inşa ettiğini ve Tokat isminin buradan geldiğini yazmaktadır. Tokat'ın M.Ö. 5500-6000'lere inen bir tarihi olduğu, 14 devlet ve 5 beyliğin yaşayıp egemen olduğu yörede yapılan kazılarda ele geçen buluntular, yörenin kalkolitik çağdan beri yerleşime açık olduğunu göstermektedir. Hatti, Hitit, Firik, Med, Pers, Büyük İskender, Pontus, Roma, Bizans, Arap, Danişment, Anadolu Selçuklu, İlhanlı, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde bu topraklar hep önemli bir yerleşim alanı olmuştur.
Kaynakların verdiği bilgilere göre Malazgirt Savaşı'ndan sonra Danışmentli Beyliği kurulan bölge 1175 yılında Selçuklulara bağlanmıştır. 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında İlhanlı, 1335 sonrası Eretna, 1388'de Kadı Burhanettin yönetimine giren şehir 1392 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ankara Savaşı sonrası bir süre Osmanlı idaresinden çıkan bölge 1413 yılında yeniden Osmanlı yönetimine girmiştir. 1863'te Sivas eyaletine bağlı nahiye 1923 yılında ise il konumuna getirilmiştir. Hititler, Asurlar, Kimmerlinler, Persler ve Makedonyalıların zamanında hakim olduğu bir coğrafya konumunda olduğundan dolayı birçok medeniyeti bünyesinde bulunduran Tokat, tarihi zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Türkiye'nin en çok türbesine sahip olan şehirlerinden biri olarak Evliya Türbesi, Gazi Osman Paşa Türbesi, Yağcı Bedir Türbesi ziyaretçilere hem manevi hem de kültürel bir deneyim sunmakta. Kentin merkezindeki Tokat Kalesi ile ilçelerinde yer alan Zile, Niksar ve Turhal Kaleleri de yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir. Osmanlı barok tarzında 18. yüzyılda inşa edilen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün geçici olarak ulusal mücadele yıllarında konakladığı Latifoğlu Konağı Müzeevi, 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı şerefine yaptırılan tarihi Tokat Saat Kulesi ve 13. yüzyılda yapılmış olan tarihi Gök Medrese yine kent merkezinde bulunur. İlçesi Niksar'da bulunan, Anadolu'da yapılan ilk medrese olarak bilinen Yağbasan Medresesi, ilk onarımı 1678 yılında yapılan Tokat Ulu Camii, aynı adla Niksar ilçesinde bulunan diğer cami, Pazar ilçesinde ise tarihi Pazar Kervansarayı bulunur. Doğal güzellikleriyle kendini hayran bırakan Ballıca Mağarası, Kaz Gölü, Sulusaray Kaplıcaları, Almus Baraj Gölü Tufan Tepe ile yine tarihi zenginlikler arasında bulunan Sulusaray Antik Kenti, Mahperi Hatun Kervansarayı ve Sulu Sokak Çarşısı gezilecek en önemli yerlerdir. Kültürler Kavşağı Yeşilırmak Havzası'nın kalbinde bir gastronomi, mimari ve doğal güzellikler şehridir Tokat. Eski Tokat evlerinin nadide örnekleriyle dolu Halit Sokağı, tarihi hanları, otantik yazmacılar çarşısı ve UNESCO Dünya Mirası Ballıca Mağarası'yla göz dolduran kent, adeta bir açık hava müzesi gibi ziyaretçilerine görsel bir ziyafet sunuyor. Zile Kalesi, Jules Caesar'ın, Tokat Kalesi Drakula'nın, Selemen Yaylası, Yavuz Sultan Selim'in izlerini taşır. Şehrin güzelliklerini keşfederken, meşhur Tokat kebabının, batın, baklalı dolmanın, zambak reçelinin tadına da mutlaka bakmalısınız. Sevgili dinleyicilerimiz, daha detaylı bilgilere Tokat yöresine ait bir türküden sonra devam edeceğiz.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Türklerin Anadolu'ya gelişlerinden itibaren 900 yılda mimarlık adını ortaya koydukları eserlerin kesintisiz olarak görülebileceği şehrimiz Tokat'ı tanıtmaya devam ediyoruz. Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından biri olan Ballıca Mağarası, bilinen diğer adıyla İndere Mağarası, Tabiat Parkı ile birlikte 2019 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edilen doğal miras alanıdır. Oluşması yaklaşık olarak 3,5 milyon yıl süren Ballıca Mağarası, insanların hayranlık duyduğu büyük yapıları vurgulamak için esnek bir şekilde uygulanan dünyanın 8. harikası terimiyle nitelendirilmiştir ve dünyadaki benzerlerinin içinde özel bir konuma sahiptir. Ballıca Mağarası, kristalleşmiş kireç taşlarından meydana gelmiştir. Ziyarete açılan bölümlerinde 8 salon gezilebilir. Ortalama sıcaklığı 18 derece ve ortalama nem oranı %54 olan mağaranın bol oksijen havası nefes almayı kolaylaştırmaktadır. Tokat'a 28 kilometre uzaklıkta Ballıca köyünde bulunan mağara, Türkiye'de eşi benzeri olmayan sarkıtları ve dikitleri içerir. Mağara yerli turistlerin uğrak noktasıdır. Pazar ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Ballıca köyü İndire Vadisi yamacında 1180 metre rakımda bulunur. Mağara içerisinde çöküntü sonucu oluşmuş büyük salonlardan ve bunları birbirine bağlayan geçişlerden oluşuyor. Yarasalı salon ve devamındaki salonlarda çöküntü bloklarını kaplayan guano, yani yarasa dışkıları sonucu taban belirgin değildir ve bu salonlara ulaşmak için mağaracılık konusunda tekniklere hakim olmak gereklidir. Mağara içindeki ilginç yapılarsa 10 metreyi aşan sütunlar, travertenler, büyük kolonlar ve 30 santimetre ile 7 metre arasındaki boyutlarıyla soğan oluşumlardır. Ayrıca mağaranın içinde çok fazla sayıda cüce yarasa bulunmaktadır. Bütün bu özellikleriyle Ballıca Mağarası'ndaki oluşumları izlemek, doğal bir müzeyi gezmek gibi diyebiliriz. Tam olarak ne zaman yaptırıldığı bilinmeyen Tokat Kalesi, Roma döneminde ticaret ve savaş yolları güvenliğini sağlamak için kurulan askeri garnizon merkezi olarak kullanılmıştır. 1074 yılında Danışment Melik Ahmet Gazi tarafından fethedilmiş olup, sırasıyla Danışmentli, Selçuklu, İlhanlı, Eretna, Kadı Burhanettin ve Osmanlı Devleti'nin egemenliğine geçmiştir. Dik ve sarp kayalar üzerine kurulu kale, doğal bir hisar durumundadır. Osmanlı Devleti zamanında zindanda, başta Malazgirt Savaşı'nı kaybeden Bizans İmparatoru Diyojen ve Osmanlı yönetimine giren Romanya Krallığı Prensi 3. Vlad, yani Drakula gibi ünlü kişilerin Tokat Kalesi'nde gözetim altında tutulduğu bilinmektedir. Kalenin güneybatısında çok eski çağlardan kalma bir kaya mezarı oyulmuştur. Mezarın ağzında bir kolon ve biri büyük iki hücre bulunmaktadır. Ayrıca 362 basamaklı bir merdivenle kalenin dibine inilebilmektedir. Günümüzde bu merdiven yolunun büyük bir kısmı açılmış durumdadır. Tokat'ın Zile ilçe merkezinde yer alan Zile Kalesi antik çağlarda kurulmuştur. Bu kale bir höyün üzerine inşa edilmiş akropol özelliğine sahip Roma Kalesi'dir. Yaklaşık 4000 yıllık geçmişiyle bölgenin en önemli tarihi yapılarından biridir. Milattan önce 48 yılındaki savaşı kazanan ünlü kumandan Jules Caesar'ın Pontus kuvvetlerini ağır bir yenilgiye uğratarak tarihe geçen "Geldim, gördüm, yendim" sözünü bu kaleyi fethedince söylendiği bilinir. Latince yazılı Roma sütunu aslı olan Veni Vidi Vici kalenin içinde sütunlarda yazılı olarak durmaktadır. İlçe merkezinin tam ortasında bulunmasından dolayı şehrin her yerinden görülebilen kale, kesme ve moloz taştan inşa edilmiş olup duvarları yuvarlak burçlarla desteklenmiştir. Kale içinde işlevini yitirmiş saat kulesiyle diğer kalıntıları da görebilmek mümkün. Ayrıca kalenin su sarnıcı belediye tarafından açılarak orijinal haline getirilmiştir. Kalenin kuzeydoğusundaki kayalıklara oyulmuş Roma dönemine ait küçük bir tiyatroda yer almaktadır.
Tokat Kalesi ve Zile Kalesi, zengin tarihi ve mimarisiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken önemli bir kültürel mirastır. Yağbasan Medresesi Tokat ve Niksar'da yer alan iki medresedir. Tokat'ta bulunan Yağbasan Medresesi, Çukur Medresi olarak da bilinir. 1151 ve 1152 yıllarında yaptırılan medrese, kapalı avlulu Anadolu medreselerinin ilk örneklerinden biri olması açısından önemlidir. Benzer yapı özellikleri taşıyan 2. Yağbasan Medresesi, Niksar Kalesi'nde bulunmaktadır. Anadolu'da tıp eğitimi verilen ilk medreselerden biri olarak bilinir. Yağbasan medreselerinin adının Yağbasan olmasının nedeni, inşasını yaptıran kişinin adı olan Nizamettin Yağbasan'dır. Nizamettin Yağbasan, Danışment Beyliği'nde önemli bir figür olup, medreseyi 12. yüzyılda inşa ettirerek dönemin eğitim ve ilim hayatına katkıda bulunmuştur. Sebastopolis, diğer adıyla Sulu Saray Antik Kenti, Tokat il merkezine 69 kilometre uzaklıkta olan ve Sulu Saray ilçesinde bulunan bir kenttir. Bu antik kent, tarihi ilk Tunç Çağı'nda başlayan büyük bir höyük üzerine kurulmuştur. Roma dönemine ait olan bu şehrin tarihine ilişkin kitabe, şehrin ileri gelenleri ve halk tarafından şehir merkezine dikilmiş. Geçmişte Prens Charles'ın da ziyaret ettiği bu mekan, açık hava müzesi olarak kullanılmakta ve birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir. Adının anlamı, büyük azametli şehir olan kentin bazı kaynaklara göre M.Ö. 1. yüzyılda kurulmuş olabileceği tahmin ediliyor. Sulu Saray Antik Kenti, Tokat'ın antik geçmişini ışık tutan önemli bir yerleşim alanıdır. Hem Roma hem de Bizans dönemlerine ait kalıntılarıyla bölgedeki tarihsel zenginliği ortaya koymaktadır. Roma İmparatoru Trajan döneminde Pontus Galatius ve Polemoniakos eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin 2000 yıl kadar önce termal kaynaklar sayesinde Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu düşünülmektedir. Tokat'ta bulunan Sulu Sokak Çarşısı, il merkezinde yer alan önemli bir çarşıdır ve şehrin kültürel geçmişinin önemli bir parçasıdır. Bu çarşı, Tokat'ın eski ticaret hayatını ve geleneksel yapısını yansıtan, hem ticari hem de turistik açıdan önemli bir alandır ve adını o dönemde çarşının yakınında bulunan su kaynaklarından alır. Sulu Sokak, Tokat'ın en eski yerleşim merkezidir ve her bir noktasında Tokat'ın geleneksel yaşamını ve Osmanlı döneminin ticaret hayatını yansıtan tarihi eser barındırmaktadır. Ali Paşa Camii, Ulu Camii, Sultan Hamamı, Tokat Müzesi, Takkeciler Camii ve Paşa Hamamı gibi önemli tarihi yapılar burada bulunuyor. Tokat eski kent merkezi ile aynı zamanda kentin tarihi ticaret merkezini oluşturan Sulu Sokak ve onunla bütünleşmiş konut yerleşimi Halit Sokak, günümüze kadar Tokat'ta kurulmuş bütün medeniyetlerin izlerini taşımaktadır. Sulu Sokak Çarşısı, Tokat Valiliğine yürüme mesafesindedir. Arastalı Bedeste'nin, diğer adıyla Tokat Müzesi'nin günümüze gelebilen kalıntılarından ve tarihi kaynaklarından 15. yüzyılda yapıldığı anlaşılıyor. Bedesten, kıymetli kumaşlar, mücevherler ve buna benzer eşyaların satımına mahsus üstü kapalı, mahfuz çarşıların bütününe verilen isimdir. Arasta'da aynı iş koluyla uğraşan dükkanları barındıran çarşı demektir. İnşa edildikleri dönemde önemli birer iktisadi kuruluş olmakla birlikte Arastalar günümüzdeki banka ve borsaların görevini de görmekteydi. Arastalı Bedesten, Mayıs 2012 tarihinden itibaren arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği Tokat Müzesi olarak kullanılmaktadır. Pazar ilçesine bağlı Üzümören kasabası, Çiftlik Köyü yakınlarında bulunan Kaz Gölü, yerli ve göçmen kuşların yuvalanma, kuluçkalanma alanı olarak sazlarla kaplıdır ve birçok kuş türünü içinde barındırmaktadır. Doğa severler, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar için ideal bir bölge ve kuş cenneti olarak nitelendirilen Kaz Gölü'nde ziyaretçiler için yapılan gözetleme kuleleri bulunur.
Kaz Gölü göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve kuş türlerine konaklama imkanı sağlayan önemli bir sulak alandır. Mart ve Mayıs ayları arasında göçmen kuşlar kuluçka dönemini geçirdikleri bu alanda Nisan sonu ve Mayıs ayının ortalarında ilk yavrularını çıkarırlar. Haziran ayının sonunda ise yavrular uçmaya hazır hale gelir. Temmuz ayı başlarında ise ilk göçler başlar ve devam eder. Bu şekilde kışı gölde geçiren göçmen kuşlar havalar ısındığında göçlerine devam ederler. Göl çevresinde herhangi bir sanayi kuruluşu mevcut olmadığından göl ve çevresinde sanayiden kaynaklanan kirlenme de söz konusu değildir. Tokat'ın Pazar ilçesinin merkezinde bulunan Mahberi Hatun Kervansarayı, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın annesi Mahberi Hatun adına yaptırılmıştır. Mahberi Hatun aynı zamanda Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli bir figürüdür. Kervansaray o dönemde kervanların konaklayabilmesi için inşa edilmiş olup, yolcuların, tüccarların ve hacıların dinlenebileceği bir yer olma işlevini görmüştür. Sivas, Tokat, Samsun güzergahından geçen tarihi İpek yolunun üzerinde bulunan kervansaray, son yıllarda restore edilerek düğün, toplantı ve ziyaretçileri açılmış olup, özellikle yaz aylarında çok ilgi görmektedir. Tipik Selçuklu mimarisiyle inşa edilen kervansaray, yazlık ve kışlık olmak üzere iki bölümden oluşur ve kesme taşları dikdörtgen planlıdır. Yapının taş işçiliği ve süslemeleri oldukça dikkat çekicidir ve sultan hanları tarzının önemli örneklerinden biridir. Yapımı ile ilgili bilgiye giriş kapısının üzerindeki yapım kitabesinden ulaşılabilir. Bu kapı oldukça gösterişli olup sivri kemerli niş içindedir. İki renkli taşlardan oluşmuş olan yuvarlak kemerli kapı Anadolu Selçuklu mimari yapısındadır. Kervansaray günümüze kadar portal ve dış duvarları iyi korunarak gelebilmiş ancak üst yapı tamamıyla yıkılmıştır. Tokat'a 68 kilometre uzakta bulunan Sulusaray ilçesi yakınlarındaki Sulusaray kaplıcaları birçok hastalığa şifa olarak bilinmektedir. Özellikle kış aylarında pek çok ziyaretçi bu kaplıcalara şifa aramak için geliyor. Sulusaray kaplıcı alanı Tokat ilinin güneybatısında bulunan Sulusaray ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Ilıca köyünde yer alıyor. Doğusunda Yeşilyurt ilçesi, batısında Yozgat'ın Kadaşehri ilçesi, güneyinde yine Sivas'ın Yıldızeli ilçesi, kuzeyinde ise Artova ilçesi bulunur. Antik Sebastopolis kenti harabeler arasında kaynayan Sulusaray Kaplıcası, bölgenin en önemli kaplıcasıdır. 55 derece olan kaplıca suyu minerallerine göre tuzlu, sülfatlı ve hafif acı olarak tanımlanmıştır. Kaplıca suları nevralji, cilt hastalıkları ve romatizma hastalıklarından rahatsız olanlara şifa vermektedir. Keşfi Diyar programımız Tokat yöresine ait bir türküyle devam ediyor.

0: yeni adaylar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Hem Karadeniz hem de karasal iklimin görüldüğü şehrin mutfak kültürü de bundan fazlasıyla etkilenmiştir. Sebze yemeklerinin yanı sıra et yemekleri de fazlasıyla mevcuttur. Tokat kebabı, etli dolma, bakla dolması, gendüme çorbası, cevizli çörek, bezli sucuk, kabak kavurması, madımak, erikli yavan dolması, Tokat mantısı ve Tokat böreği yöre yemeklerinden bazılarıdır. Tokat kebabı Tokat'ın bağ evlerinde ve iş yerlerinde özel kebap fırınlarında pişirilen bölgeye özgü bir kebap çeşididir. Bu kebap çeşidinin özelliği kullanılan etin ve kuyruk yağının özel olmasıdır. Kebap yapmak için kullanılan et Karakaya koyunlarının 9 aylık erkek kuzularından elde edilir. Etin pişirildiği kebap ocağı da 6 kısımdan oluşan özel bir ocaktır. Tokat'a özgü diğer bir yemek olan bat, mercimek, düğü, salça, soğan, maydanoz, dereotu ve reyhanla yapılır. Nohudun bir gece önceden sıcak suyla ıslatılarak sonraki gün etle birlikte pişirilmesiyle yapılan birçok yörenin de yemeği olan keşkek ise oldukça meşhurdur. Tokat'ta yapılan keşkek yemeğinin farkı ise içerisine az miktarda çemen konmasıdır. Tokat'ın en çok beyaz zile pekmezi ve sarma yaprağı meşhurdur. Hediyelik eşya içinse Yazmacılar Çarşısı'ndan tahta boyayla boyanan yazmalardan alabilirsiniz. Çarşıdan yazma ve ipek dokuma ürünler de alınabilir. Tokat'ın ünlü yazmalarının en önemli özelliği elvan baskı denilen oldukça renkli ve özel baskı yöntemidir. Desenler ıhlamur ağacından kalıplara oyulur ve doğal boyalarla bezlere baskı yapılır. Böylece kumaş yıkansa bile desenlerde bir yıpranma olmaz. Elvan yazmalarındaki siyah yaldız motiflerin dış çizgilerinde de kullanılır. 1300'lü yıllardan beri sürdürülen yazmacılık zanaatinin merkezi Tokat haline gelmiştir. Taşyan'da ise bakırcılar, antikacılar, ahşap oymacıları ve seramikçilerden Tokat yöresine ait eşyalar ve folklorik ürünler alabilirsiniz. Taşyan, dikdörtgen planlı, açık avlulu ve iki katlı bir Osmanlı hanı olup 400 yılı aşkın bir süredir esnaf ve zanaatkarlara ev sahipliği yapıyor. Türkiye'deki en büyük hanlardan biri olan Taşhan, sadece alışveriş değil, tarihi ve mimari açıdan da ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir. Şehirdeki yöresel dükkanlardan Tokat'a özgü köme, pestil, pekmez, marmelat, çemen, sucuk, pastırma ve Tokat yaprağı alabilirsiniz. Tokat çemeni, baharat, tuz, sarımsak ve suyun belli bir oranda karıştırılarak yapılan bölgeye özgü, iştah açıcı bir doğal ürün olduğu bilgisini de sizlerle paylaşalım sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken Tokat'taki festivallerden bahsedecek olursak, kirazıyla meşhur Zile'nin Zile kirazını tanıtmak amacıyla düzenlediği geleneksel festival Zile Kiraz Festivali ile başlayalım. Erbaa'da düzenlenen Çilek Festivali, Niksar'da düzenlenen Niksar'ın Fidanları Kültür Şenliği de yine Haziran ayı festivallerindendir. Temmuz ayında Almus'ta düzenlenen güreş etkinlikleri, Zile'deki kültür ve sanat şenlikleri, Ağustos ayında Reşadiye'de El Sanatları Festivali ve Ekim ayında Zile'de düzenlenen Zile Panayırı bunlardan bazılarıdır. Sevgili dinleyiciler, Tokat'a geldiğinizde ünlü kumandan Caesar'ın yaptığı savaş sonucunda söylediği ve Veni, Vidi, Vici, geldim, gördüm, yendim sözünü söylediği yer olduğu rivayet edilen Zil Kalesi'ni, 1238 yılında yaptırılan ve Konya'yı Sinop'a bağlayan kervan yolu üzerindeki Mahberi Hatun Kervansarayı'nı, UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edilen

0: doğal miras alanı olan Bağlıca Mağarası'nı gezip görmeden, farklı baskı yöntemleriyle yapılmış değişik renklerde özel üretim yazmaların olduğu çarşılardan olan Yazmacılar Çarşısı'na uğramadan, bölgenin en önemli kaplıcası olan ve antik Sebastopolis kenti harabeler arasında kaynayan Sulu Saray kaplıcalarına gitmeden, Tokat'ın yeşil doğasının görülebileceği ve oksijen seviyesinin oldukça yüksek olduğu yerler arasında olan Topçam Yaylası'na çıkmadan, Niksar'a 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve suyu 0.5 sertlik derecesine sahip safra kesesi ve böbrek taşına, yüksek tansiyon ve damar sertliği hastalıklarına iyi geldiği bilinen Niksar Ayvaz suyunu içmeden, kendine özgü Tokat kebabı ocağında pişirilmesiyle elde edilen Tokat kebabının tadına bakmadan dönmeyin diyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Tokat ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere esenlikler diliyoruz. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Keşfi Diyar. Hazırlayan ve sunan Arzu Yücesoy.

0: Saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 8-23, Bilecik 8-18, Bursa 9-20, Çanakkale 12-23, Edirne 10-25, İstanbul 13-21, Kırklareli 9-23, Kocaeli 13-21, Sakarya 11-22, Tekirdağ 12-22, Yalova 13-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aydın 14-29, Denizli 12-24, Kütahya 5-17, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 10-26, Uşak 6-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Burdur dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 20-30, Antalya 21-30, Burdur 10-23, Hatay 21-29, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 19-29, Mersin 24-30, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ankara ve Çankırı dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-19, Ankara 9-20, Çankırı 11-21, Eskişehir 7-18, Karaman 14-21, Kayseri 13-20, Kırıkkale 12-22, Kırşehir ve Konya 12-18, Nevşehir 12-17, Niğde 11-21, Sivas 12-22, Yozgat 11-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 13-22, Bolu 8-17, Düzce 11-20, Karabük ve Kastamonu 10-19, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 15-18, Artvin 15-23, Bayburt 12-26, Çorum 14-17, Giresun 19-20, Gümüşhane 13-25, Ordu 18-20, Rize 20-23, Samsun 17-19, Sinop 16-24, Tokat 15-19, Trabzon 21-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-30, Ardahan 8-26, Bingöl 15-28, Bitlis 13-24, Elazığ 14-30, Erzincan 17-27, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29, Iğdır 17-32, Kars 8-26, Malatya 15-29, Muş 14-29, Tunceli 14-30, Şırnak 21-30, Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 19-30, Batman 17-34, Diyarbakır 15-33, Gaziantep 16-28, Kilis 19-30, Mardin 21-29, Şanlıurfa 20-31, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 24 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Eylül Cuma günü Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra batılı yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda ilk saatlerden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaşım altyapısı kazandırdıklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası, yeni Avro banknotlarının tasarım çalışmalarının sürdüğünü ve yeni serinin 2030'lu yılların başından itibaren kademeli olarak tedavüle sokulacağını duyurdu. İşgalci İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1402 kişi hayatını kaybetti, 4881 kişi yaralandı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin Devleti'ni yok saymaya ve halkının sesinin dünyaya ulaşmasını engellemeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika ve İran arasında devam eden gerilimin enerji akışını sekteye uğratarak akaryakıt fiyatlarını artırdığı Hürmüz Boğazı konusunda Amerikan Başkanı Trump'ı eleştirmekten çekinerek hiç kimseyi suçlamak istemediğini ve Amerika'nın bu sorunu çözebilecek ülkelerden biri olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadında saat 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son bir yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Mücadelenin genel bilet satışları Perşembe günü saat 17'de başlayacak. Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Perşembe günü İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palau Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele S-Sport TV'den naklen yayınlanacak. Anadolu Efes ile Barcelona Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken lacivert beyazlı takım 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gerede-Kızılcıhamam yolunun Gerede-Kızılcıhamam istikametinin 18 ve 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcıhamam-Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Eylül Perşembe günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Bolu hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kocaeli, Sakarya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un Avrupa yakası, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından merhaba. Müzik bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.
0: Programımıza 1960'lı yıllarla başlıyoruz. Kanadalı Amerikalı rock grubu Stephen Wolf 1967 yılında kuruldu. 1968-1972 yıllarında öne çıkan grup, vokalde John Kay, klavyede Goldie McJohn ve bataryada Jerry Edmonton tarafından kuruldu. Daha sonra gitarist Michael Monarch ve bas gitarist Rushton Moriv gruba dahil oldu. Stephen Wolf, dünya çapında 25 milyondan fazla satış rakamına 8 altın albüme sahip. Grubun 3'ü ilk 10'da, 6'sı ilk 40'ta olmak üzere Billboard 100 listesine girmiş 12 single çalışması bulunuyor. Grup ilk 2 single'ları A Girl I Knew ve Suki Suki'den sonra 1968 yılında yayınladıkları 3. single'ları Born To Be Wild'la dünya çapında üne kavuştu. Mars Bonfire tarafından yazılmış ve Billboard'da ilk 10'a girmiş olan Born To Be Wild şarkısıyla programımıza başlıyoruz.

60'lı yıllardaki yolculuğumuz Jefferson Airplane ile devam ediyor. Jefferson Airplane, 1965 yılında San Francisco, Kaliforniya'da kurulmuş bir rock grubudur. Grup, Ekim 1966'dan Şubat 1970'e kadar solist Marty Balin, solist gitarist Paul Kantner, solist Grace Slick, solist gitarist Jorma Kaukinen, bas gitarist Jack Cassidy ve baterist Spencer Dryden'dan oluştu. 1971 yılında Marty Balin gruptan ayrıldı. 72'den sonra da grup ikiye bölündü. Kaukinen ve Cassidy kendi grupları Hot Tuna ile yollarına devam etti. Grubun kalan üyeleri gruba yeni isimler dahil etti. Sonunda Marty Balin'in de dönmesiyle 1974 yılında Jefferson Starship ismiyle müzik piyasasında yer almaya devam etti. Grup 2016 yılında Grammy ödüllerinde yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Psychedelic rock türünün öncülerinden olan grubun 1967 yılında çıkardıkları Surrealistic Pillow isimli albümlerinde yer alan Somebody to Love ve White Rabbit şarkıları Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi şarkıları listesinde yer alıyor. Programımız grubun sevilen şarkısı Somebody to Love'la devam ediyor.

0: Müzik Sokağı devam ediyor.
1: Müzik Sokağı'nda sırada 1970'li yıllar var. İngiliz rock grubu Deep Purple, 1968 yılında İngiltere'de kuruldu. Psychedelic rock ve progressive rock grubu olarak kurulan Deep Purple, 1970'ten itibaren daha ağır bir tarza geçiş yaptı. Deep Purple, Led Zeppelin ve Black Sabbath'la birlikte 1970'lerin başlarında ve ortalarında İngiliz hard rock ve heavy metaline yön veren 3 büyük gruptan biridir. Deep Purple, seneler içinde birçok kez üye değişikliği yaşadı. Grup, ikinci ve ticari açıdan en başarılı döneminde vokalde Ian Gillan, klavye ve geri vokalde John Lord, bas gitarda Roger Glover, bateride Ian Paice ve gitarda Richie Blackmore'dan oluşuyordu. Programımıza grubun 1972 yılında çıkan Machine Head isimli albümünden bir şarkıyla devam ediyoruz. 2005 yılında Q dergisi tarafından en iyi 100 gitar şarkısı listesinde 12. sırada gösterilen, 2004 yılında da Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 434. sırada yer alan Smoke on the Water, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda şimdi sizlerle.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Programımızda sırada 1980'li yıllar var. Amerikalı rock grubu Guns N' Roses 1985 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da kuruldu. 1986 yılında Geffen Records'la anlaştıklarında grup vokalist Axl Rose, gitarist Slash, ritim gitarist Izzy Stradlin, bas gitarist Duff McKagan ve baterist Steven Adler'den oluşuyordu. Grubun 1987 yılında yayınlanan çıkış albümü Appetite for Destruction yayımlanmasından bir yıl sonra Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi. Albüm dünya çapında yaklaşık 30 milyon satış rakamına ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 18 milyonluk satışla en çok satan çıkış albümü ve en çok satan 11. albüm unvanının sahibi oldu. Grubun Billboard 100 listesinde birinci olmuş tek single'ı Sweet Child O' Mine'da bu albümde yer aldı. Guns N' Roses 45 milyonu Amerika'da olmak üzere dünya çapında 100 milyondan fazla satış rakamıyla tüm zamanların en çok satan 41. sanatçısı unvanına sahip. Programımıza grubun Billboard 100 listesinde birinci olmuş tek single'ı olan ve Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 198. sırada yer alan Sweet Child O' Mine şarkısıyla devam ediyoruz.

Müzik Sokağı'nın son şarkısı yine 1980'li yıllardan. 1980 yılında kurulan İngiliz grup Eurythmics, Annie Lennox ve David Stewart'dan oluşuyor. İkili daha önce 1980 yılında ayrılan The Tourists isimli grupta yer alıyordu. İlk albümleri In The Garden'ı 1981 yılında çıkaran ikili, 1983 yılında çıkardıkları ikinci albümleri Sweet Dreams'le uluslararası başarıyı yakaladı. 1990 yılında ayrılana kadar da pek çok başarılı single ve albüme imza atan Eurythmics, 2005 yılında tekrar bir araya geldi ve Ultimate Collection isimli albümlerini yayınladılar. İkili 1984 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Yeni Şarkıcı ödülünü, 1987 yılında Grammy ödüllerinde En İyi Rock Performansı ödülünü, 1999 yılında The Brit ödüllerinde müziğe katkı ödülünü kazandı ve 2005 yılında İngiltere'de Müzik Hall of Fame ailesine dahil edildi. Dünya çapında 75 milyon satış rakamına sahip olan grubun 1983 yılında çıkardıkları ikinci albümlerine adını veren şarkı Sweet Dreams ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 8-23, Bilecik 8-18, Bursa 9-20, Çanakkale 12-23, Edirne 10-25, İstanbul 13-21, Kırklareli 9-23, Kocaeli 13-21, Sakarya 11-22, Tekirdağ 12-22, Yalova 13-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aydın 14-29, Denizli 12-24, Kütahya 5-17, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 10-26, Uşak 6-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Burdur dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 20-30, Antalya 21-30, Burdur 10-23, Hatay 21-29, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 19-29, Mersin 24-30, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ankara ve Çankırı dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-19, Ankara 9-20, Çankırı 11-21, Eskişehir 7-18, Karaman 14-21, Kayseri 13-20, Kırıkkale 12-22, Kırşehir ve Konya 12-18, Nevşehir 12-17, Niğde 11-21, Sivas 12-22, Yozgat 11-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 13-22, Bolu 8-17, Düzce 11-20, Karabük ve Kastamonu 10-19, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 15-18, Artvin 15-23, Bayburt 12-26, Çorum 14-17, Giresun 19-20, Gümüşhane 13-25, Ordu 18-20, Rize 20-23, Samsun 17-19, Sinop 16-24, Tokat 15-19, Trabzon 21-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-30, Ardahan 8-26, Bingöl 15-28, Bitlis 13-24, Elazığ 14-30, Erzincan 17-27, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29, Iğdır 17-32, Kars 8-26, Malatya 15-29, Muş 14-29, Tunceli 14-30, Şırnak 21-30, Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 19-30, Batman 17-34, Diyarbakır 15-33, Gaziantep 16-28, Kilis 19-30, Mardin 21-29, Şanlıurfa 20-31, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu batısı, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan başarı bursu programında 20.632 başvuru arasından yapılan sıralama sonucunda aralarında YKS birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ocak-Eylül döneminde başta orman yangınları olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaşanan afet ve acil durumlar sonrasında 26 binden fazla kişiye psikososyal destek verildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 1 Kasım'da yapılacak 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı başvuruları başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının NATO'nun kuzey bölgelerindeki ortak savunmasını güçlendireceğini belirtti. İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinleri yurtlarından sürme planını partisinin seçim vaadi olarak ilan etti. İsrail basını Netanyahu'nun artık dünya liderlerinin görüşmek için sıraya girdiği bir figür değil, istenmeyen adam muamelesi gören ve devri geçmiş bir aktör konumunda olduğunu yazdı. Gazze Barış Kurulu'nun üyelerinin bir araya geleceği toplantıda Gazze Şeridi için 2,45 milyar dolar tutarında ve 6 ay süreli bir toparlanma planı açıklayacağı belirtildi. Ve son olarak spor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Hatice Akbaş finale yükseldi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor bu sezonun ilk 6 haftasında hanesine 4 puan yazdırarak beklentilerin gerisinde kaldı. A milli futbol takımının 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Zweier düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gerede-Kızılcıhamam yolunun Gerede-Kızılcıhamam istikametinin 18 ve 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcıhamam-Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-18 derece, Atina parçalı bulutlu 16-26, Berlin sağanak yağışlı 10-16, Helsinki sağanak yağışlı 6-12, Kopenhag sağanak yağışlı 11-17, Londra sağanak yağışlı 9-22, Madrid az bulutlu ve açık 17-36, Moskova sağanak yağışlı 16-19, Paris parçalı bulutlu 11-24, Priştine sağanak yağışlı 7-21, Roma parçalı bulutlu 17-27, Saraybosna sağanak yağışlı 4-16, Tiran parçalı bulutlu 12-25, Varşova sağanak yağışlı 10-15, Viyana parçalı bulutlu 7-22, Zürih parçalı bulutlu 10-22 derece. Amman parçalı bulutlu 18-31, Aşgabat parçalı bulutlu 19-30, Nur Sultan parçalı bulutlu 6-18, Bağdat az bulutlu ve açık 29-40, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23-31, Duşanbe parçalı bulutlu 19-32, Kabil parçalı bulutlu 13-29, Kerkük az bulutlu ve açık 25-37, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41, Medine az bulutlu ve açık 29-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-42, Riyad az bulutlu ve açık 25-42, Şam parçalı bulutlu 16-32, Taşkent parçalı bulutlu 21-33, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Tokyo parçalı bulutlu 21-29 derece, Cezayir parçalı bulutlu 18-29, Kahire parçalı bulutlu 22-34, Melbourne parçalı bulutlu 10-25, Montreal sağanak yağışlı 10-19, New York parçalı bulutlu 12-17, Sydney parçalı bulutlu 15-23, Washington sağanak yağışlı 11-18 derece, Çadırlunga parçalı bulutlu 9-20, Frankfurt sağanak yağışlı 9-19, Gümülcine parçalı bulutlu 12-21, Kırcaali sağanak yağışlı 8-22, Köln sağanak yağışlı 11-18, Köslence parçalı bulutlu 10-21, Münih sağanak yağışlı 8-19, Podgorica sağanak yağışlı 11-24, Selanik sağanak yağışlı 12-24, Şumlu sağanak yağışlı 9-20, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 9-20, Balkaneş parçalı bulutlu 10-20, Senitsa sağanak yağışlı 7-22, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25-30, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve Bartın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve Bartın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 8-23, Bilecik 8-18, Bursa 9-20, Çanakkale 12-23, Edirne 10-25, İstanbul 13-21, Kırklareli 9-23, Kocaeli 13-21, Sakarya 11-22, Tekirdağ 12-22, Yalova 13-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aydın 14-29, Denizli 12-24, Kütahya 5-17, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 10-26, Uşak 6-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Burdur dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 20-30, Antalya 21-30, Burdur 10-23, Hatay 21-29, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 19-29, Mersin 24-30, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ankara ve Çankırı dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-19, Ankara 9-20, Çankırı 11-21, Eskişehir 7-18, Karaman 14-21, Kayseri 13-20, Kırıkkale 12-22, Kırşehir ve Konya 12-18, Nevşehir 12-17, Niğde 11-21, Sivas 12-22, Yozgat 11-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 13-22, Bolu 8-17, Düzce 11-20, Karabük ve Kastamonu 10-19, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 15-18, Artvin 15-23, Bayburt 12-26, Çorum 14-17, Giresun 19-20, Gümüşhane 13-25, Ordu 18-20, Rize 20-23, Samsun 17-19, Sinop 16-24, Tokat 15-19, Trabzon 21-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-30, Ardahan 8-26, Bingöl 15-28, Bitlis 13-24, Elazığ 14-30, Erzincan 17-27, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29, Iğdır 17-32, Kars 8-26, Malatya 15-29, Muş 14-29, Tunceli 14-30, Şırnak 21-30, Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 19-30, Batman 17-34, Diyarbakır 15-33, Gaziantep 16-28, Kilis 19-30, Mardin 21-29, Şanlıurfa 20-31, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan, zamanla sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzey ile öğle saatlerinde genelinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, zamanla batısında 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaşım altyapısı kazandırdıklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası, yeni Avro banknotlarının tasarım çalışmalarının sürdüğünü ve yeni serinin 2030'lu yılların başından itibaren kademeli olarak tedavüle sokulacağını duyurdu. İşgalci İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1402 kişi hayatını kaybetti, 4881 kişi yaralandı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin Devleti'ni yok saymaya ve halkının sesinin dünyaya ulaşmasını engellemeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika ve İran arasında devam eden gerilimin enerji akışını sekteye uğratarak akaryakıt fiyatlarını artırdığı Hürmüz Boğazı konusunda Amerikan Başkanı Trump'ı eleştirmekten çekinerek hiç kimseyi suçlamak istemediğini ve Amerika'nın bu sorunu çözebilecek ülkelerden biri olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yla yapacağı maçın öncelikli bilet satışları milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son bir yıl içerisinde milli takım taraftar kulübü kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Mücadelenin genel bilet satışları Perşembe günü saat 17'de başlayacak. Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Perşembe günü İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palau Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele S-Sport TV'den naklen yayınlanacak. Anadolu Efes ile Barcelona Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken lacivert beyazlı takım 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gerede-Kızılcıhamam yolunun Gerede-Kızılcıhamam istikametinin 18 ve 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcıhamam-Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve Bartın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve Bartın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saatimizde kadar sert havada çarşımıza tutmuyoruz. Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Kumana boğduk.
5: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
3: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Bolu hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kocaeli, Sakarya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un Avrupa yakası, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Sevgili dinleyiciler, ülkemizin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde, farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programımızdan herkese güzel bir gün diliyoruz. Bu haftaki programımızda Yeşilırmak Havzası'nın bereketli toprakları üzerine kurulmuş olmasının verdiği avantajla 6000 yıllık tarihi boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuş, 14 devleti ve birçok beyliği içerisinde barındırmış, bazı beylik dönemlerinde merkez şehir olarak önemli rol üstlenmiş Anadolu şehirlerimizden birini Tokat ilimizi tanıtacağız. Tokat, Orta Karadeniz bölgesinin iç kesiminde yer alan, tarihsel, kültürel ve doğal güzelliklerini koruyarak günümüze kadar taşıyan insanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olarak köklü tarihiyle pek çok medeniyete ev sahibi olmuştur. Bir Karadeniz ili olsa da ilçelerinden bazıları İç Anadolu bölgesi sınırlarındadır. Nüfusu 2024 yılına göre 612.674 kişidir. Güneyinde Sivas, kuzeydoğusunda Ordu, batısında Amasya, kuzeyinde Samsun ilimizle komşudur. 1923 yılında il statüsü kazanan Tokat'ın merkez başta olmak üzere Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile olmak üzere 12 ilçesi bulunuyor. Plaka kodu 60 olan Tokat'ın İstanbul'a uzaklığı 784, Ankara'ya uzaklığı 380 ve İzmir'e uzaklığı 980 kilometredir. Dağlık alanlar il topraklarının %45'ini kaplar. Genellikle ırmakların açıldıkları yerlerde ova ve yaylalar, yaklaştıkları yerlerde ise Karadeniz'e paralel uzanan sıra dağlar şeklinde devam ederler. Doğuya doğru gidildikçe dağlar birbirine çok yaklaşırlar ve yükseklikleri de artar. Bu nedenle önemli geçitler daha çok plato düzlüklerinin bulundukları yerlerdedir. Tokat ilinin dört bir yanına dağılmış her türlü tarım yapılabilen bereketli ovaları vardır. Topraklarını ise Türkiye'nin önemli akarsularından biri olan Yeşilırmak ve Kolları sular. Sarma dolma için kullanılan yeşil yaprağıyla ünlü olan Tokat'ta ayrıca soğan, karpuz, kavun, şeker pancarı, tütün, patates, fasulye, domates ve mısır yetiştirilir. Tokat'ın doğal yapısı, verimli toprakları ve iklimi hayvancılık için uygun koşullar sağlar. Bölgede büyükbaş hayvancılık oldukça yaygındır. Tokat, Türkiye'nin sanayi açısından gelişmiş illerinden biri olmasa da tarım ve tekstil gibi sektörlerde önemli sanayi tesislerine sahiptir. Bunlardan bazıları Zile'deki Dimes Meyve Suyu Fabrikası, Erbaa ilçesindeki Samaş Bentonit Fabrikası, Turhal ilçesindeki Şeker Fabrikası'dır. İç ve Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan Tokat, Yeşilırmak Vadisi'nin üzerine ve yamaçlara kurulmuştur. Karadeniz kıyısıyla İç Anadolu arasında geçit alanı durumunda olduğundan, İç Anadolu iklimi ve Karadeniz iklimleri arasında geçiş iklimine sahiptir. Kışlar genellikle soğuk ve kar yağışlı, yazlarsa sıcak ve kurak geçer. Karadeniz'e yakın olduğu için yazın nispeten nem oranı daha yüksektir. Tokat'ta iklimin bu çeşitliliği, bölgenin doğal güzellikleri ve tarım ürünleri için önemli bir etkiye sahiptir. Tokat adının kaynağı hakkında değişik rivayetler vardır. Bunlar, Togait Türkleri tarafından kurulmuş ve isminde buradan geldiği, bir diğeri de Surlu Kent manasına gelen Tohkat'tan geldiğidir. Evliya Çelebi ise Tokat Kalesi'nin Amerika kavminden efsane milattan önce 14 devlet ve 5 beyliğin yaşayıp egemen olduğu yörede yapılan kazılarda ele geçen buluntular, yörenin kalkolitik çağdan beri yerleşime açık olduğunu göstermektedir. Hatti, Hitit, Firik, Med, Pers, Büyük İskender, Pontus, Roma, Bizans, Arap, Danişment, Anadolu Selçuklu, İlhanlı, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde bu topraklar hep önemli bir yerleşim alanı olmuştur. Kaynakların verdiği bilgilere göre Malazgirt Savaşı'ndan sonra Danışmentli Beyliği kurulan bölge 1175 yılında Selçuklulara bağlanmıştır.
1243 Kösedağ Savaşı sonrasında İlhanlı, 1335 sonrası Eretna, 1388'de Kadı Burhanettin yönetimine giren şehir, 1392 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ankara Savaşı sonrası bir süre Osmanlı idaresinden çıkan bölge, 1413 yılında yeniden Osmanlı yönetimine girmiştir. 1863'te Sivas eyaletine bağlı nahiye, 1923 yılında ise il konumuna getirilmiştir. Hititler, Asurlar, Kimmer

Berlinler, Persler ve Makedonyalıların zamanında hakim olduğu bir coğrafya konumunda olduğundan dolayı birçok medeniyeti bünyesinde bulunduran Tokat, tarihi zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Türkiye'nin en çok türbesine sahip olan şehirlerinden biri olarak Evliya Türbesi, Gazi Osman Paşa Türbesi, Yağcı Bedir Türbesi ziyaretçilere hem manevi hem de kültürel bir deneyim sunmakta. Kentin merkezindeki Tokat Kalesi ile ilçelerinde yer alan Zile, Niksar ve Turhal Kaleleri de yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir. Osmanlı barok tarzında 18. yüzyılda inşa edilen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün geçici olarak ulusal mücadele yıllarında konakladığı Latifoğlu Konağı Müzeevi, 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı şerefine yaptırılan tarihi Tokat Saat Kulesi ve 13. yüzyılda yapılmış olan tarihi Gök Medrese yine kent merkezinde bulunur. İlçesi Niksar'da bulunan, Anadolu'da yapılan ilk medrese olarak bilinen Yağbasan Medresesi, ilk onarımı 1678 yılında yapılan Tokat Ulu Camii, aynı adla Niksar ilçesinde bulunan diğer cami, Pazar ilçesinde ise tarihi Pazar Kervansarayı bulunur. Doğal güzellikleriyle kendini hayran bırakan Ballıca Mağarası, Kaz Gölü, Sulusaray Kaplıcaları, Almuz Baraj Gölü Tufantepe ile yine tarihi zenginlikler arasında bulunan Sulusaray Antik Kenti, Mahberi Hatun Kervansarayı ve Sulu Sokak Çarşısı gezilecek en önemli yerlerdir. Kültürler Kavşağı Yeşilırmak Havzası'nın kalbinde bir gastronomi, mimari ve doğal güzellikler şehridir Tokat. Eski Tokat evlerinin nadide örnekleriyle dolu Halit Sokağı, tarihi hanları, otantik yazmacılar çarşısı ve UNESCO Dünya Mirası Ballıca Mağarası'yla göz dolduran kent, adeta bir açık hava müzesi gibi ziyaretçilerine görsel bir ziyafet sunuyor. Zile Kalesi, Jules Caesar'ın, Tokat Kalesi Drakula'nın, Selemen Yaylası, Yavuz Sultan Selim'in izlerini taşır. Şehrin güzelliklerini keşfederken, meşhur Tokat kebabının, batın, baklalı dolmanın, zambak reçelinin tadına da mutlaka bakmalısınız. Sevgili dinleyicilerimiz, daha detaylı bilgilere Tokat yöresine ait bir türküden sonra devam edeceğiz.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Türklerin Anadolu'ya gelişlerinden itibaren 900 yılda mimarlık adını ortaya koydukları eserlerin kesintisiz olarak görülebileceği şehrimiz Tokat'ı tanıtmaya devam ediyoruz. Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından biri olan Ballıca Mağarası, bilinen diğer adıyla İndere Mağarası, Tabiat Parkı ile birlikte 2019 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edilen doğal miras alanıdır. Oluşması yaklaşık olarak 3,5 milyon yıl süren Ballıca Mağarası, insanların hayranlık duyduğu büyük yapıları vurgulamak için esnek bir şekilde uygulanan dünyanın 8. harikası terimiyle nitelendirilmiştir ve dünyadaki benzerlerinin içinde özel bir konuma sahiptir. Ballıca Mağarası, kristalleşmiş kireç taşlarından meydana gelmiştir. Ziyarete açılan bölümlerinde 8 salon gezilebilir. Ortalama sıcaklığı 18 derece ve ortalama nem oranı %54 olan mağaranın bol oksijenli havası nefes almayı kolaylaştırmaktadır. Tokat'a 28 kilometre uzaklıkta Ballıca köyünde bulunan mağara, Türkiye'de eşi benzeri olmayan sarkıtları ve dikitleri içerir. Mağara yerli turistlerin uğrak noktasıdır. Pazar ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Ballıca köyü İndire Vadisi yamacında 1180 metre rakımda bulunur. Mağara içerisinde çöküntü sonucu oluşmuş büyük salonlardan ve bunları birbirine bağlayan geçişlerden oluşuyor. Yarasalı salon ve devamındaki salonlarda çöküntü bloklarını kaplayan guano yani yarasa dışkıları sonucu taban belirgin değildir ve bu salonlara ulaşmak için mağaracılık konusunda tekniklere hakim olmak gereklidir. Mağara içindeki ilginç yapılarsa 10 metreyi aşan sütunlar, travertenler, büyük kolonlar ve 30 santimetre ile 7 metre arasındaki boyutlarıyla soğan oluşumlardır. Ayrıca mağaranın içinde çok fazla sayıda cüce yarasa bulunmaktadır. Bütün bu özellikleriyle Ballıca Mağarası'ndaki oluşumları izlemek doğal bir müzeyi gezmek gibi diyebiliriz. Tam olarak ne zaman yaptırıldığı bilinmeyen Tokat Kalesi, Roma döneminde ticaret ve savaş yolları güvenliğini sağlamak için kurulan askeri garnizon merkezi olarak kullanılmıştır. 1074 yılında Danışment Melik Ahmet Gazi tarafından fethedilmiş olup, sırasıyla Danışmentli, Selçuklu, İlhanlı, Eretna, Kadı Burhanettin ve Osmanlı Devleti'nin egemenliğine geçmiştir. Dik ve sarp kayalar üzerine kurulu kale, doğal bir hisar durumundadır. Osmanlı Devleti zamanında zindanda, başta Malazgirt Savaşı'nı kaybeden Bizans İmparatoru Diyojen ve Osmanlı yönetimine giren Romanya Krallığı Prensi 3. Vlad, yani Drakula gibi ünlü kişilerin Tokat Kalesi'nde gözetim altında tutulduğu bilinmektedir. Kalenin güneybatısında çok eski çağlardan kalma bir kaya mezarı oyulmuştur. Mezarın ağzında bir kolon ve biri büyük iki hücre bulunmaktadır. Ayrıca 362 basamaklı bir merdivenle kalenin dibine inilebilmektedir. Günümüzde bu merdiven yolunun büyük bir kısmı açılmış durumdadır. Tokat'ın Zile ilçe merkezinde yer alan Zile Kalesi antik çağlarda kurulmuştur. Bu kale bir höyün üzerine inşa edilmiş akropol özelliğine sahip Roma Kalesi'dir. Yaklaşık 4000 yıllık geçmişiyle bölgenin en önemli tarihi yapılarından biridir. Milattan önce 48 yılındaki savaşı kazanan ünlü kumandan Jules Caesar'ın Pontus kuvvetlerini ağır bir yenilgiye uğratarak tarihe geçen "Geldim, gördüm, yendim" sözünü bu kaleyi fethedince söylendiği bilinir. Latince yazılı Roma sütunu aslı olan Veni Vidi Vici kalenin içinde sütunlarda yazılı olarak durmaktadır. İlçe merkezinin tam ortasında bulunmasından dolayı şehrin her yerinden görülebilen kale kesme ve moloz taştan inşa edilmiş olup duvarları yuvarlak burçlarla desteklenmiştir. Kale içinde işlevini yitirmiş saat kulesiyle diğer kalıntıları da görebilmek mümkün. Ayrıca kalenin su sarnıcı belediye tarafından açılarak orijinal haline getirilmiştir. Kalenin kuzeydoğusundaki kayalıklara oyulmuş Roma dönemine ait küçük bir tiyatro da yer almaktadır.
Tokat Kalesi ve Zile Kalesi, zengin tarihi ve mimarisiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken önemli bir kültürel mirastır. Yağbasan Medresesi Tokat ve Niksar'da yer alan iki medresedir. Tokat'ta bulunan Yağbasan Medresesi, Çukur Medresesi olarak da bilinir. 1151 ve 1152 yıllarında yaptırılan medrese, kapalı avlulu Anadolu medreselerinin ilk örneklerinden biri olması açısından önemlidir. Benzer yapı özellikleri taşıyan 2. Yağbasan Medresesi, Niksar Kalesi'nde bulunmaktadır. Anadolu'da tıp eğitimi verilen ilk medreselerden biri olarak bilinir. Yağbasan medreselerinin adının Yağbasan olmasının nedeni, inşasını yaptıran kişinin adı olan Nizamettin Yağbasan'dır. Nizamettin Yağbasan, Danışment Beyliği'nde önemli bir figür olup, medreseyi 12. yüzyılda inşa ettirerek dönemin eğitim ve ilim hayatına katkıda bulunmuştur. Sebastopolis, diğer adıyla Sulu Saray Antik Kenti, Tokat il merkezine 69 kilometre uzaklıkta olan ve Sulu Saray ilçesinde bulunan bir kenttir. Bu antik kent, tarihi ilk Tunç Çağı'nda başlayan büyük bir höyük üzerine kurulmuştur. Roma dönemine ait olan bu şehrin tarihine ilişkin kitabe, şehrin ileri gelenleri ve halk tarafından şehir merkezine dikilmiş. Geçmişte Prens Charles'ın da ziyaret ettiği bu mekan, açık hava müzesi olarak kullanılmakta ve birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir. Adının anlamı büyük azametli şehir olan kentin bazı kaynaklara göre M.Ö. 1. yüzyılda kurulmuş olabileceği tahmin ediliyor. Sulu Saray Antik Kenti, Tokat'ın antik geçmişine ışık tutan önemli bir yerleşim alanıdır. Hem Roma hem de Bizans dönemlerine ait kalıntılarıyla bölgedeki tarihsel zenginliği ortaya koymaktadır. Roma İmparatoru Trajan döneminde Pontus Galatius ve Polemoniakos eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin, 2000 yıl kadar önce termal kaynaklar sayesinde Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu düşünülmektedir. Tokat'ta bulunan Sulu Sokak Çarşısı, il merkezinde yer alan önemli bir çarşıdır ve şehrin kültürel geçmişinin önemli bir parçasıdır. Bu çarşı, Tokat'ın eski ticaret hayatını ve geleneksel yapısını yansıtan, hem ticari hem de turistik açıdan önemli bir alandır ve adını o dönemde çarşının yakınında bulunan su kaynaklarından alır. Sulu Sokak, Tokat'ın en eski yerleşim merkezidir ve her bir noktasında Tokat'ın geleneksel yaşamını ve Osmanlı döneminin ticaret hayatını yansıtan tarihi eser barındırmaktadır. Ali Paşa Camii, Ulu Camii, Sultan Hamamı, Tokat Müzesi, Takkeciler Camii ve Paşa Hamamı gibi önemli tarihi yapılar burada bulunuyor. Tokat eski kent merkezi ile aynı zamanda kentin tarihi ticaret merkezini oluşturan Sulu Sokak ve onunla bütünleşmiş konut yerleşimi Halit Sokak, günümüze kadar Tokat'ta kurulmuş bütün medeniyetlerin izlerini taşımaktadır. Sulu Sokak Çarşısı, Tokat Valiliğine yürüme mesafesindedir. Araslılı Bedeste'nin, diğer adıyla Tokat Müzesi'nin günümüze gelebilen kalıntılarından ve tarihi kaynaklarından 15. yüzyılda yapıldığı anlaşılıyor. Bedesten, kıymetli kumaşlar, mücevherler ve buna benzer eşyaların satımına mahsus üstü kapalı, mahfuz çarşıların bütününe verilen isimdir. Arasta'da aynı iş koluyla uğraşan dükkanları barındıran çarşı demektir. İnşa edildikleri dönemde önemli birer iktisadi kuruluş olmakla birlikte Arastalar günümüzdeki banka ve borsaların görevini de görmekteydi. Arastalı Bedesten, Mayıs 2012 tarihinden itibaren arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği Tokat Müzesi olarak kullanılmaktadır. Pazar ilçesine bağlı Üzümören kasabası, Çiftlik Köyü yakınlarında bulunan Kaz Gölü, yerli ve göçmen kuşların yuvalanma, kuluçkalanma alanı olarak sazlarla kaplıdır ve birçok kuş türünü içinde barındırmaktadır. Doğa severler, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar için ideal bir bölge ve kuş cenneti olarak nitelendirilen Kaz Gölü'nde ziyaretçiler için yapılan gözetleme kuleleri bulunur.
Kaz Gölü göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve kuş türlerine konaklama imkanı sağlayan önemli bir sulak alandır. Mart ve Mayıs ayları arasında göçmen kuşlar, kuluçka dönemini geçirdikleri bu alanda, Nisan sonu ve Mayıs ayının ortalarında ilk yavrularını çıkarırlar. Haziran ayının sonunda ise yavrular uçmaya hazır hale gelir. Temmuz ayı başlarında ise ilk göçler başlar ve devam eder. Bu şekilde kışı gölde geçiren göçmen kuşlar, havalar ısındığında göçlerine devam ederler. Göl çevresinde herhangi bir sanayi kuruluşu mevcut olmadığından, göl ve çevresinde sanayiden kaynaklanan kirlenme de söz konusu değildir. Tokat'ın Pazar ilçesinin merkezinde bulunan Mahberi Hatun Kervansarayı, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın annesi Mahberi Hatun adına yaptırılmıştır. Mahberi Hatun aynı zamanda Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli bir figürüdür. Kervansaray o dönemde kervanların konaklayabilmesi için inşa edilmiş olup, yolcuların, tüccarların ve hacıların dinlenebileceği bir yer olma işlevini görmüştür. Sivas, Tokat, Samsun güzergahından geçen tarihi İpek yolunun üzerinde bulunan kervansaray, son yıllarda restore edilerek düğün, toplantı ve ziyaretçileri açılmış olup, özellikle yaz aylarında çok ilgi görmektedir. Tipik Selçuklu mimarisiyle inşa edilen kervansaray, yazlık ve kışlık olmak üzere iki bölümden oluşur ve kesme taşları dikdörtgen planlıdır. Yapının taş işçiliği ve süslemeleri oldukça dikkat çekicidir ve sultan hanları tarzının önemli örneklerinden biridir. Yapımıyla ilgili bilgiye giriş kapısının üzerindeki yapım kitabesinden ulaşılabilir. Bu kapı oldukça gösterişli olup sivri kemerli niş içindedir. İki renkli taşlardan oluşmuş olan yuvarlak kemerli kapı Anadolu Selçuklu mimari yapısındadır. Kervansaray günümüze kadar portal ve dış duvarları iyi korunarak gelebilmiş, ancak üst yapı tamamıyla yıkılmıştır. Tokat'a 68 kilometre uzakta bulunan Sulusaray ilçesi yakınlarındaki Sulusaray kaplıcaları birçok hastalığa şifa olarak bilinmektedir. Özellikle kış aylarında pek çok ziyaretçi bu kaplıcalara şifa aramak için geliyor. Sulusaray kaplıcı alanı Tokat ilinin güneybatısında bulunan Sulusaray ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Ilıca köyünde yer alıyor. Doğusunda Yeşilyurt ilçesi, batısında Yozgat'ın Kadaşehri ilçesi, güneyinde yine Sivas'ın Yıldızeli ilçesi, kuzeyinde ise Artova ilçesi bulunur. Antik Sebastopolis kenti harabeler arasında kaynayan Sulusaray Kaplıcası, bölgenin en önemli kaplıcasıdır. 55 derece olan kaplıca suyu minerallerine göre tuzlu, sülfatlı ve hafif acı olarak tanımlanmıştır. Kaplıca suları, nevralji, cilt hastalıkları ve romatizma hastalıklarından rahatsız olanlara şifa vermektedir. Keşfi Diyar programımız Tokat yöresine ait bir türküyle devam ediyor.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Hem Karadeniz hem de karasal iklimin görüldüğü şehrin mutfak kültürü de bundan fazlasıyla etkilenmiştir. Sebze yemeklerinin yanı sıra et yemekleri de fazlasıyla mevcuttur. Tokat kebabı, etli dolma, bakla dolması, gendüme çorbası, cevizli çörek, bezli sucuk, kabak kavurması, madımak, erikli yavan dolması, Tokat mantısı ve Tokat böreği yöre yemeklerinden bazılarıdır. Tokat kebabı Tokat'ın bağ evlerinde ve iş yerlerinde özel kebap fırınlarında pişirilen

0: önceden sıcak suyla ıslatılarak sonraki gün etle birlikte pişirilmesiyle yapılan, birçok yöreninde yemeği olan keşkek ise oldukça meşhurdur. Tokat'ta yapılan keşkek yemeğinin farkı ise içerisine az miktarda çemen konmasıdır. Tokat'ın en çok beyaz zile pekmezi ve sarma yaprağı meşhurdur. Hediyelik eşya içinse Yazmacılar Çarşısı'ndan tahta boyayla boyanan yazmalardan alabilirsiniz. Çarşıdan yazma ve ipek dokuma ürünler de alınabilir. Tokat'ın ünlü yazmalarının en önemli özelliği elvan baskı denilen oldukça renkli ve özel baskı yöntemidir. Desenler ıhlamur ağacından kalıplara oyulur ve doğal boyalarla bezlere baskı yapılır. Böylece kumaş yıkansa bile desenlerde bir yıpranma olmaz. Elvan yazmalarındaki siyah yaldız motiflerin dış çizgilerinde de kullanılır. 1300'lü yıllardan beri sürdürülen yazmacılık zanaatinin merkezi Tokat haline gelmiştir. Taşyan'da ise bakırcılar, antikacılar, ahşap oymacıları ve seramikçilerden Tokat yöresine ait eşyalar ve folklorik ürünler alabilirsiniz. Taşyan, dikdörtgen planlı, açık avlulu ve iki katlı bir Osmanlı hanı olup 400 yılı aşkın bir süredir esnaf ve zanaatkarlara ev sahipliği yapıyor. Türkiye'deki en büyük hanlardan biri olan Taşhan, sadece alışveriş değil, tarihi ve mimari açıdan da ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir. Şehirdeki yöresel dükkanlardan Tokat'a özgü köme, pestil, pekmez, marmelat, çemen, sucuk, pastırma ve Tokat yaprağı alabilirsiniz. Tokat çemeni, baharat, tuz, sarımsak ve suyun belli bir oranda karıştırılarak yapılan bölgeye özgü, iştah açıcı bir doğal ürün olduğu bilgisini de sizlerle paylaşalım sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken Tokat'taki festivallerden bahsedecek olursak, kirazıyla meşhur Zile'nin Zile kirazını tanıtmak amacıyla düzenlediği geleneksel festival Zile Kiraz Festivali ile başlayalım. Erbaa'da düzenlenen Çilek Festivali, Niksar'da düzenlenen Niksar'ın Fidanları Kültür Şenliği de yine Haziran ayı festivallerindendir. Temmuz ayında Almus'ta düzenlenen güreş etkinlikleri, Zile'deki kültür ve sanat şenlikleri, Ağustos ayında Leşadiye'de El Sanatları Festivali ve Ekim ayında Zile'de düzenlenen Zile Panayırı bunlardan bazılarıdır. Sevgili dinleyiciler, Tokat'a geldiğinizde ünlü kumandan Caesar'ın yaptığı savaş sonucunda söylediği ve Veni, Vidi, Vici, geldim, gördüm, yendim sözünü söylediği yer olduğu rivayet edilen Zil Kalesi'ni, 1238 yılında yaptırılan ve Konya'yı Sinop'a bağlayan kervan yolu üzerindeki Mahberi Hatun Kervansarayı'nı, UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edilen doğal miras alanı olan Bağlıca Mağarası'nı gezip görmeden, farklı baskı yöntemleriyle yapılmış değişik renklerde özel üretim yazmaların olduğu çarşılardan olan Yazmacılar Çarşısı'na uğramadan, bölgenin en önemli kaplıcası olan ve antik Sebastopolis kenti harabeler arasında kaynayan Sulu Saray kaplıcalarına gitmeden, Tokat'ın yeşil doğasının görülebileceği ve oksijen seviyesinin oldukça yüksek olduğu yerler arasında olan Topçam Yaylası'na çıkmadan, Niksar'a 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve suyu 0.5 sertlik derecesine sahip safra kesesi ve böbrek taşına, yüksek tansiyon ve damar sertliği hastalıklarına iyi geldiği bilinen Niksar Ayvaz suyunu içmeden, kendine özgü Tokat kebabı ocağında pişirilmesiyle elde edilen Tokat kebabının tadına bakmadan dönmeyin diyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Tokat ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere esenlikler diliyoruz. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Keşfi Diyar. Hazırlayan ve sunan Arzu Yücesoy.